Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

بلومبرگ ات رادیو.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. This is how you feel when you think-

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: reklam.
1: Türkiye BES modellerini arıyor. Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
2: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
3: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 245 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
4: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
5: Renkli hesabın %44'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank.
6: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
7: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de seleklerinle kuma, çamura takılmıyoruz.
6: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
7: Abicim.
6: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
7: Abicim.
6: Tamam ya işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
8: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
9: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
10: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime. Detaylı bilgi tebyatırım.com.tr'de.
11: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
12: Serkan!
13: Efendim abi?
12: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
13: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
12: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
14: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
15: Empara. Empara, bankanın güzeli.
0: Reklam.
16: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8

0: frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo, paranın gülen yüzü.
1: Reklam.
2: Sen de katıl derim, katılın evim.
1: Reklam.
0: Bloomberg HT Radyo,

0: toplantıya geliyorum.
1: Abi niye bağlanmıyorsun?
2: Ne oldu ya bu sabah?
0: Evladım, İntepem'den toplantı başlıyor.
3: Borsa dün ne kadar dalgalıydı, şaka
0: Zoom'a
3: gibi.
0: Zoom'a başlıyoruz. Good morning, we've talked the whole night through. Good morning, good morning. Tüm bu soruları ve daha fazlasını yanıtlamaya, sizleri zorlu güne ve kararlara hazırlamaya talibiz. İster evde, ister ofiste, günün koşuşturmacası başlamadan önce elinize eksiksiz bir bilgi seti sunmaya talibiz.
4: Süheyla Yılmaz'la İşbaşı hafta içi her sabah 7-8 saatleri arasında birbirinden değerli konuklarıyla Bloomberg HT Radyo'da.

0: 92.8 Bloomberg HT Radyo'dan günaydın. Süheyla Yılmaz ile İşbaşı an itibariyle başladı. Bugün günlerden 17 Eylül Perşembe ve biz pek çok Perşembe olduğu gibi Mehmet Taylan'la birlikteyiz. Günaydın poğaça mafyasının korkulu rüyası.
1: Günaydın.
0: Şimdi efendim Mehmet'le biz bu yayında pek tabii sizin bütün sorularınızı cevaplayacağız. Ben yönlendireceğim, Mehmet Taylan cevaplayacak. Özellikle fonlarla ilgili merak ettiğiniz bir şey varsa, son neler oluyor piyasalarda, neler oluyor bize diyorsanız bütün sorularınızı ben yönlendireceğim. Belki benim sorularıma eşlik etmek isteyebilirsiniz. Kendi yorumlarınız olabilir. Bunun için numaramız 536-266-8181, 536-266-8181. WhatsApp'a sizleri yazılı bekliyoruz. Twitter'da Süheyla YS, LinkedIn'de Süheyla Yılmaz hesabında link paylaştım. Eğer gelmek isterseniz bizim 92.8 radyo frekansındaki yayınımızı canlı canlı izleyebiliyorsunuz. Bendeniz vasıtasıyla efendim konuklarıma sorularınızı, yorumlarınızı yönlendirebiliyorsunuz. Mehmet Taylan, hazır mısın Yesmin Oğmulara?
1: Hazırım.
0: Hazırım diyorsun, tamam. Hiç öyle tavanları izleme, hiç seni terletmeyeceğim. Hep zaten bildiğin yerlerden gelecek sorular, öyle söyleyeyim sana. Şimdi önce senin defalarca uyardığın, bakın bu hisseler böyle tavan tavan gidiyor, herkes bir dikkat olsun dediğim bir dönem vardı. Arkasından MSCI başta olmak üzere endeks sağlayıcılar, S&P'si, Dow Jones indisi, FTSE Russell'ı, bunlar bize dediler ki ya göründüğün gibi ol ya olduğun gibi görün, böyle olmaz. Bak sen gelişmekte olan ülkesin, buna göre hareket etmen lazım, yoksa seni dedi çeper endeksi alırım, ona göre dedi. Tamam dedik biz de, bir şeyler yapacağız diye ki öncesinde biliyoruz ki Şubat ayında zaten SPK bir şekilde düğmeye basmıştı, aslında çalışmalar başlamıştı. Fakat sana neden gelmiyor bir düzenleme dediğimizde sen de anlatıyordun, diyordun ki bu işler bir gecede de hallolur ama çok canlar yanar, bunun detaylı bir şekilde incitmeden yapılması lazım. Sonra Temmuz, Ağustos, Eylül derken SPK adımlar attı. Hem fon tarafında hem hisseler tarafında. En son gördüğümüz bizim pay sahipliği ve fiili dolaşım. Şimdi burada ne oldu da biz artık temerrüde düşen fon diye bir şey biliyoruz. Şimdi işletme temerrüde düşebilir. Ama fon temerrüde düşer mi? Dünyada bunun bir örneği var mı? Fonun temerrüde düşmesi ne demektir?

0: Yani takas bankta paramız, ki takas bankta biraz açıklamaya geleceğim efendim işin o kısmına. Takas bankın da açıklamaları var konuyla alakalı. Ne olur insanlar hangi paralarını alabilirler, ne kadar sürede alabilirler? Arka arkaya böyle gelen, temerrüde düşen fonlar var farklı firmalardan. Bunlar ne demektir? Seninle böyle uzun uzun konuşalım istiyorum. Ben girizgahımı yaptım, sözü de sana bıraktım.
1: Şeyler, ben genelde şey bir insanım, hani şöyle oldu, böyle oldu, şu zamanda şu yapılsaydı falan filan konuşmanın şu an bir faydası yok. Bunu işte hukukçulara, hani adalet sistemine ve şeye bırakalım, finansal tarih yazanlara bırakalım. Kısaca yeni SPK yönetimi bu işin etki analizini uzun süredir çalışıyordu. Ve biz parça parça düzenlemeler gördük. Mesela şey düzenlemesi vardı. Fonların alacak verecek tefas, pay bozum ödemelerinin fon bazında ayrı ayrı değerlendirilmesi. Bu çok önemli bir şeydi. Çünkü bu yapılmasaydı mesela bir fon temerrüde düştüğü zaman toplu olarak diğerlerini de etkileyebilecekti. Yani buna gelene kadar çok fazla şey yapıldı. Mesela şeyi de biz konuşmuştuk. Bu hani fonları borsada işleme açıyorsun. Borsada geçen fiyat üzerinden diğer aldığın fonlarda değerliyorsun. Gördük ki hani hatta ikimiz bir ev almıştık falan
0: Hatırladım.
1: diye de konuşmuştuk. Evi de 90 katı fiyata çıkartmıştık diye. Bu engellendi. Hani adım adım adım adım bayağı bir şey yapıldı. Yani burada dün şöyle bir yazdım. 8-9 tane düzenleme var. En son rehber geldi. Rehber sonrasında da bu fiili dolaşım olayı geldi. Şimdi burada bu saatten sonra yapılması gereken ne? Çok fazla panik içine girmemek lazım. Birinci söyleyeceğim bu. Ama burada hani en önemlisi bir yatırım eğer normal faizin şu an borsadan yüksek olduğu için getiri olarak onu söylüyorum. İki katı, üç katı bir getiri sağlayan bir yatırım varsa o yatırımı bir incelemek lazım. Bu getiri, ekstra getiri nereden geliyor diye bir bakmak lazım. Bunu söyleyeyim, hani borsanın iyi olduğu bir yıl diyelim, faiz 30 iken borsa 50 gitti. Eğer bir yatırım borsanın iki katı, üç katından fazla bir şey getiriyorsa orada ya bu getiri nasıl sağlanmış diye bir bakmak lazım. Şimdi burada temerrüt konusu dünyada olmuş muydu? Oldu. Amerika'da oldu. Madoff olayı var. Yani hani sordun ya, buna benzer bir örnek var mı
0: Dinliyorum
1: diye.
0: ben seni.
1: Ama
0: Bölmek
1: buradaki
0: istemiyorum
1: olay,
0: sadece.
1: Madoff'ta dolandırıcılık vardı. Yani Madoff'un parayı kendine dışarıya şey yapması ve bir gelen müşterinin parasıyla diğerlerinin, çekmek isteyenlerin parasını ödeme durumu vardı. Bizdeki durum biraz daha farklı. Bizdeki durum daha önceki yayınlarda da konuştuğumuz gibi, hatta şey örneğini vermiştim. Hani bir finansal grubun, ya finansal sistemin küçük bir parçası, bizim bu küçük parçayı da içeren en büyük özel bankalarımızın toplamının değerine ulaştı diye konuşmuştuk seninle daha önceki yayınlarda. Şimdi tabii böyle durumlarda bir panik havası oluştuğunda nakit çıkışları geliyor. İnsanlar fondan parasını çekmek istiyor. Nakit çıkışlarının da yoğunlaştığı yerde de bu tür temerrüt olaylarıyla karşılaşmak maalesef mümkün oluyor. Çünkü elinizdeki hisseleri nakde dönmeniz gerekiyor nakit çıkışı gelince. Taban gidiyorsa, ki bazı kağıtlarda 11-12 gündür taban olan var. Yani 400 liralardan 20 küsür liralara gelen kağıtlar var. Hani böyle bir durumda o kağıdı satamadığınız için ne yapacaksınız? Elde nakde dönülebilir ne varsa onu satacaksınız. İşte dün ve önceki gün 30 endeksteki büyük kağıtların, işte bankaların, Türk Hava Yolları'nın vesairenin yediği satışlar bu nakde dönme ihtiyacından kaynaklanıyor.
0: Evet. Yani aslında burada ne bu? Tufan Bey diye okudum ama Tuhafsan. Tuhafsan Bey'in sorusunu da yanıtlamış oldun. Fonlardaki düşüş tamam da diğer hisseler niye düşüyor diye sormuştu. İşte bu
1: Yani
0: sebepten.
1: işte bu sebepten, çünkü orada nakit çıkışı geldiği zaman elinizdeki büyük pozisyonu satamıyorsanız
0: Evet.
1: satılabilecek ne varsa onu satıyorsunuz. Yani burada şey de gözden kaçıyor. Sadece hisse senetlerine, fonlara odaklanıyoruz. TLRF kağıtlara bak. Hani
0: Evet.
1: bu para piyasası fonlarında TLRF kağıt taşıma zorunluluğu vardı ya.
0: Evet.
1: Onlarda da çıkış gelince o TLRF kağıtlar da satış yedi. Yani TLRF kağıt nasıl bu kadar satış yedi? Tamamen onun sebebi de bu. Çünkü ne yapıyor likit fon? Devam eden repoları var. Çünkü şey, en son bir başka düzenlemede hani parça parça bir sürü düzenleme oldu dedik ya.
0: Evet.
1: Repo piyasasındaki vadeler kısaltıldı. Takas bank para piyasası ile borsa para piyasası çok karıştırılıyor. Takas bank para piyasasında takas bank merkezi karşı taraf. Orada eğer birisi yükümlülüğünü getiremezse yerine takas bank orada karşı taraf olarak devreye giriyor. Orada bile şu an sadece biz overnight ve 7 günlük vadede işlem yapabiliyoruz. Bu vadeleri de kıstılar. Ama bazı fonların elinde bu hisse senedi teminatlı repolar var. Vadesi gelmemiş olanlar da var. Önceden devam eden, bu vade kısıtlaması gelmeden önce. Onları nakde dönemiyorsun, vadesini bekleyeceksin. Ne buldularsa onu sattılar. Yani TLRF kağıtları satış yedi, hisseler satış yedi. Hani battık bittik yanlış. Bence burada orta ve uzun dönem pozisyon taşıyabilecek insanlar için çok büyük fırsatlar oluşuyor.
0: Peki o zaman şöyle fırsatlar dedin. Enteresandır ki işte bizim yayınımızın izleyicisi dinleyicisi böyle. Çok fazla soru gelmiş. Fırsat yok mu bu işte diye soran. Fırsatlar kısmına geçmeden önce burada bir mağduriyet kısmını seninle konuşalım istiyorum. Şimdi diyelim ki önce şey olacağım ben. Birinci tip yatırımcıyım. Nedir? Benim işte gittiğim fon, yatırım yaptığım fon temerrütte. Ben ne yapmalıyım? Ne yapmam gerekiyor? Yani benim neye hazır olmam gerekiyor? Bir diğeri de panik oldum. Yani aynı tip fonları seçtim ama onlar temerrüde düşmedi. Ben bunu başka şirketler vasıtasıyla aldım. Ve şey değilim. Hiç öyle bir durumum yok ama panikteyim. Ne yapayım kısmı var. İki kişiyi düşün. Bir tanesinin fonu temerrütte. Ne yapacağını bilmiyor. Neye hazır olması lazım? Hangi e-devletine girsin, nereleri açsın da neyi takip etsin? Diğeri de işte emir versem mi, vermesem mi korkusu yaşıyor. Kendi fonuna hiçbir şey olduğu yok. O yatırımını yapmış ama korku yaşıyor ve panikte. Ne yapsın?
1: Şimdi birinci durum için temerrüte düşen fonu olan için yani çok fazla söylenecek bir şey yok esasında. Şimdi burada şeyleri bir kenara bırakalım öncelikle. Bu fiyat hesaplama süreleri değişen fonları bir kenara bırakalım.
0: Evet.
1: Diğer fonlarda temerrüt durumu varsa burada tebliğlerde durum belli. Siz satış verdiyseniz de işte likitte sağlanınca en uygun zamanda bu şey yapılacak. Ancak hani yani bunu söylemeye bir sektör çalışanı olarak utanıyorum ama eğer o teminat, özellikle hisse teminatlı repolarda bir reponun geri dönüşü olmazsa, teminatın nakde dönülmesi durumu söz konusu olursa, ana paralardan da para piyasası fonu bile olsa kayıp oluşabilir.
0: Evet.
1: Bu

0: temerrüte düşen fonlar için söylüyorum. Onun haricinde ikinci şey için hani benzer fon diyorsunuz ama fonun yapısı böyle yoğunlaşma var mı? Bu fiyatı çok artmış hisselerde yatırımı var mı? Yani bizde de serbest fon var.
1: Evet.
0: Sektördeki birçok şirkette de serbest fon var. Ama böyle yoğunlaşması olmayan fonlarda bir sıkıntı yok. Ha, piyasa düştüğü için piyasa 5 düşmüştür, bu 2 düşmüştür, 3 düşmüştür. Ama piyasa tekrar çıkınca o fonlar toplayacaktır. Hani fonun içeriğine bakmak biraz önemli. Özellikle bu yeni rehberle beraber serbest fonlarda haftada bir portföy dağılım raporu açıklandığı için o dağılım raporlarına bakmak lazım. İşte içinde eğer hani ismi söylemeyi çok sevmiyorum ama bu endeksimizin en büyük kağıtları uygun bir şekilde dağıtılmış, bu fiyatları çok yüksek yerlere gitmiş hisseler yoksa o fonlarda ne olacak? Hani piyasayla beraber hareket eder. Hani onlarda bir panik yapmaya gerek yok. Ama eğer elinizdeki fonda böyle yoğunlaşmış pozisyonlar varsa ve fiyatı bu çok hızlı giden gitmiş olan hisselerde pozisyon varsa değerlendirmek lazım diye düşünüyorum.
1: Peki.
0: Ama şeyi de unutmayalım. Yani bu bahsettiğimiz serbest fonları nitelikli yatırımcılar aldı. Nitelikli yatırımcı burada bu incelemeyi yapması gerekiyor diye düşünüyorum. Yani elmalarla armutları ayırabilmesi lazım. Ve özellikle şimdi bu haftalık olarak açıklanan portföy dağılım raporlarına baktığınız zaman fonun yaptığı reponun karşılığı devlet kağıdı mı yoksa hisse senedi mi onları bile görebiliyorsunuz.
1: Peki,
0: Yani sektör için hakikaten çok şey bir günlerden geçiyoruz ama ben bunların geçeceğine, geçici bir çalkalanma yaratacağına ve sektörün büyüyeceğine bütün kalbimle inanıyorum. Yani 30 senedir de buna uğraşıyoruz. Maalesef arada bazen böyle durumlar oluşuyor ama bu sektör bana sorarsanız büyümeye devam edecektir.
1: evet, bu da geçer diyorsun. Mehmet Taylanlı efendim, daha önce bizim böyle olağanüstü dönemlere denk geldiğimiz başka yayınlarımız da oldu. Kendisi genellikle sakin kalmayı tavsiye ediyor. Onu belirtmiş olayım. Ve
0: Sakin
1: nerede
0: kalmanın
1: fırsat?
0: ötesinde böyle
1: Fırsat.
0: günlerde açıkçası fırsatlar da
1: Ha.
0: oluşuyor. Şimdi
1: Şimdi sözünü bölüyorum. Şimdi bölüyorum artık. Demin hiçbir şekilde araya girmedim. Çünkü senin net net tane tane anlatman gerekiyordu. Endişeli olan izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz var. Onlar için hiç araya girmedim. Şimdi o fırsatlar neler? Fırsat nerede kısmını biz reklamdan sonra konuşacağız efendim. Reklam arasından sonra konuşacağız. Reklam arasına gitmezden önce konuyu konuştuk, bitirdik ama belki genel olarak, ha bak şu haberi söyledim, ben buraya da ek yapmak istediğim bir şey var derse Mehmet Aylan, onu dinleyeceğim ama bu saat itibariyle efendim Fed'in faiz artırmış olmasını 2023'ten bu yana işte Warsh'un arkasında nasıl durduğunu ben piyasalar için yapmadım demesini, ki ne kadar da tanıdık, Powell da aynı cümleyi kurmuştu. Bunların hepsini ben sonra konuşacağım yeri kaldığında. Ama neyi konuşuyoruz efendim? Biz bu saatler itibariyle eğer direksiyonunuzun başına yeni geçtiyseniz, borsada sert satış derinleşti, bunu konuşuyoruz. Devre kesici çalıştı. Borsa İstanbul 100 endeksi fon piyasasında yaşanan gelişmelerin ardından sert satış dalgasıyla geriledi. BIST 100 endeksi günü %5,54 değer kaybederek 13.122 puandan tamamladı diyor Bloomberg.ET.com'un manşeti. Bir diğer konuştuğumuz konu, Takasbank'tan fon alım satım talimatları ile ilgili açıklama geldi. Talimat iptallerinin söz konusu olmadığını açıkladı Takasbank ve Tefas kaynaklı.
0: Ya orada dün bir
1: Buyur
0: şey
1: lütfen, gir.
0: yapayım.
1: Tabii.
0: Bazı aracı kurum otomasyonlarında sıkıntı oldu. Yani
1: Evet.
0: o şey değil, Takasbank'tan kaynaklanan bir durum değil ama o kadar çok yoğun alım satım şeyleri geldi ki dün birkaç kurumda sistemlerde bir problem oldu. O
1: Evet.
0: hemen düzeltildi. Hani oradaki yani insanlar da çok tedirgin olduğu için her şeyden Allah satışta mı yapamıyorum moduna
1: Evet.
0: geçildiği için bu tamamen yazılım kaynaklı bir sıkıntıydı. Çok da kısa sürdü yani bir yarım saat falan sürdü. O
1: Evet.
0: yazılım şirketi de hemen olayı düzeltti. Hani orada öyle Takas Bank'ın ben seninkini iptal ediyorum fonlar düşmesin falan filan gibi bir şey yok yani. Sakın hani
1: Evet.
0: yani burada
1: Evet.
0: Takas Bank'ın, Tefas'ın sistemleri gayet başarılı bir şekilde hiç böyle hinliye cinliye gelmeden çalışıyor yani.
1: Evet. Onlardan da bu açıklama geldi. Sosyal medyada paylaşıyorsunuz bunu dediler. Yok böyle bir şey. Fon alım satım talimatlarının sistem tarafından iptal edildiğine dair ifadeler sosyal medya aracılığıyla yayılıyor. Bankamız ve TEFAS sistemi kaynaklı talimat iptali söz konusu değildir ifadeleri kullanıldı. Ki Mehmet Taylan da buna açıklık getirdi. Ardından
0: Oradaki
1: buyur
0: teknik
1: lütfen.
0: arızada bir de şöyle bir durum oldu. Satış girip iptal edip bir daha girmeye kalktığında da satış girdirmedi. Ondan da bir panik arttı ama dediğim gibi o çok kısa sürede bir çözülen bir problem.
1: Evet.
0: Onun da hiçbir şekilde şeyle alakası yok. Aracı kurum otomasyonları ile alakalı bir durum oluştu orada.
1: Finansal
0: Ama dediğim gibi yani insanlar satış giremeyince bir şey mi oldu diye herkes panik halinde. O yüzden hani biraz sakin olmakta fayda var. Takas Bank'ın ve Tefas'ın sistemleri kurulduğu günden bugüne gayet sağlıklı bir şekilde çalışıyor.
1: Peki sana şunu söyleyeceğim. Diyelim ki seni dinlemedim ben. Şimdi sakin kalınması lazım böyle bir dönemde. Hatta fırsatlar var diyorsun ya. Fırsatlar kısmında dediğim gibi reklamlardan sonra konuşacağız. Ama ben seni dinlemedim. Tamam mı? Çok panik haldeyim. Çok da korktum. Ben de satayım, ben de satayım diye elimde avucumda ne varsa satmaya kalktım. Neyle karşılaşacağım?
0: Alıcı bulursan satarsın moduyla karşılaşacaksın. Dünkü piyasada büyük kağıtlarda bile olan o yani. Bankalarda devre kesmeler işte şirket ismi vermekten
1: Yok
0: hoşlanmıyorum
1: yok
0: ama
1: vermeyelim
0: şişe
1: zaten. Gerek
0: yani
1: yok evet.
0: şişe taban oldu. Dün 30 endekste bir sürü sağlıklı, işinde hiçbir şey olmayan, sıkıntı olmayan, değerleri ucuz olan şirketlerde taban oldu. Bu da nakit çıkışlarını karşılamak için nereden para buluyorsam diye olan satışlara bir de bu senin dediğin gibi panik
1: Evet.
0: olan yatırımcıların eklenmesiyle şey oldu. Takas Bank'ta yanlış görmediysen bugün margin call da çok fazla.
1: Evet.
0: Hani bugün de bir miktar daha satış olabilir ama ben saat 8'deki Finansal İstikrar Komitesi'nin toplantısından çıkacak olan sonuçları da dikkatle takip etmek gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Evet, tam oraya geliyordum. Mehmet Aylan anons etti. Saat 8'de efendim Finansal İstikrar Komitesi toplanıyor. Piyasadaki gelişmeleri değerlendirmek üzere Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplanacaklar. Dün Açıl Sezen'le de röportajı vardı Mehmet Şimşek'in. Yerimiz kaldığında efendim oradan da başlıklara değiniriz. 8'de toplanıyorlar. Toplantının ardından illaki bir bilgilendirme olacaktır. Evet, bu ayda bir ödeme meselesi. Başka şirketlerden de böyle bir şey gelebilir mi acaba? Mesela Tera bazı serbest fonlarında ayda bir fiyat belirleme ve ödeme yapacak. Duyurusu bu yönde. Hisse senedi serbest TL fonu ile ilgili kamuoyu aydınlatma platformunda bir duyuru oluşturdu. Para piyasası fonunda ise temerrüt oluşmuştu dediğimiz gibi. Kapa yapılan açıklamada da kurucusu olduğumuz Tera Portföy Para Piyasası TL fon katılma payı iade ödemelerinde temerrüt durumu oluşmuştur. İlgili fon hesabına işlem yapılan aracı kurumlar ile mutabakatlar ve likidite yönetim süreci devam etmektedir denildi. Hisse senedi fonunda da temerrüt durumu oluştuğu açıklandı. Peki böyle ayda bir ödeme yapılması, fiyat belirlenmesi, bazı serbest fonlarda ayda bir fiyat belirlenmesi ve ödeme yapılması bu yayılabilir bir şey mi sence? Ve neyi değiştirir yatırımcının hayatında?
0: Yani açıkçası ben başkaları için şu an konuşamam
1: Tabii tabii.
0: ama bizde öyle bir durum yok.
1: Okey.
0: Bizim dört tane serbest fonumuz var. Bizim serbest fonlarımızda öyle bir sıkıntı bulunmamakta.
1: Ben burada söylediğinde böyle bir durum yok. Şu an böyle bir şey de yok. dediğini anlıyorum. Peki. Şimdi diğer konularıma geçmeden önce o zaman reklam arasına gidiyorum. Fırsatlar neymiş? Bunu konuşacağız. Döndüğümüz gibi Mehmet Taylan'la. Fakat efendim siz radyoda reklamları dinlerken biz Twitter'da ve LinkedIn'de konuşmaya devam edeceğiz. Twitter'da Süheyla'ya ise LinkedIn'de Süheyla Yılmaz hesabında link var. Gelmek isterseniz burada sosyal medyadaki sorularınızı yönlendireceğim Mehmet Taylan'a. Gelmek isteyenleri bekliyoruz. Gelemiyorsanız eğer de reklamları dinlerken boş durmayın derim. 536 266 81 81 536 266 81 81 WhatsApp'tan bize sorularınızı, yorumlarınızı yönlendirebilirsiniz.
2: E-dönüşümde çözümün adresi Q&A Solutions'la işbaşı devam edecek.
3: Reklam. Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
4: Bankkart, seni düşünür o.

0: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
1: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
3: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
2: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
3: Abicim.
2: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
3: Abicim.
2: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
4: Serkan!
5: Efendim abi?
4: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
5: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
4: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
6: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
7: Empara. Empara, bankanın güzeli.
8: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
9: Reklam.
8: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
9: Reklam.
10: Vakıfbank'tan dört dörtlük fırsat. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında eğitim, sigorta, sağlık ve vergi ödemelerinde 4 taksit, ayrıca Troy kartlara özel eğitim ödemelerinde 6 taksit fırsatı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
7: Vakıfbank daima seninle.
11: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
12: Hangi krediye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
13: Renkli hesabın %44'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın.
7: Anadolu Bank.
9: Reklam.
8: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
9: Reklam.
14: Türkiye best modellerini arıyor.
15: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliği'nin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
9: Reklam.
8: Bloomberg HT Radyo.
16: E-dönüşümde çözümün adresi QNBE Solutions'la işbaşı devam ediyor.
17: Bu yaşadıklarımız da ekonomi tarihinde yerini alacaktır dedim Mehmet Taylan. Şimdi ben efendim hiç merak etmeyin, FED konusunu atlayacak değilim. Pek tabii konuşacağım.
18: Yok ya, önemsiz o konu.
17: Nasıl?
18: Petrol fiyatları şu olmuş, FED bu olmuş. Ya Trump
17: Şimdi
18: düşünmeleri lazım demiş falan. Yani bunlar önemsiz konular.
17: Tabii söyle. Canım yani şurada böyle yani bakıyor. Bu, 1000 yıl sonra görmüşüm
18: ne o,
17: orada.
18: O C yazıyor. Cuma günü bir şey yapacakmış o. Onunki de önemsiz.
17: Onunki de önemsiz değil mi? 25 arttıracakmış.
18: Böyle 30 Y yazıyor. O 5.35 olmuş. Amerika'daki mortgage oranları 7'ye çıkmış
17: tabii, 7'ye
18: falan.
17: Tabii 7'ye çıkmış.
18: Hiç önemli değil.
17: 10 yıllıklar bana 5 diye bakıyor burada. En son ne zaman ben o 5'i gördüm onu
18: Eylül
17: düşünüyorum.
18: Eylül enflasyonu ne gelecek? Evet. Ama olur mu ya? Yani o almış bu satmış.
17: Evet.
18: O fon bu fon. Evet. Biz bunları konuşalım yani.
17: Ki
18: maalesef.
17: Mesela dün biliyorsun yani reklam aralarını çık. İşte reklam aralarıyla birlikte bir saatlik yayının işte 15 dakikasında biz konuştuk bu konuyu. Dediler ki hiç konuşmadın. Tamam yani ama Fed'den giriyorsun Fed'den çıkıyorsun. Tamam işte herkes algılamak istediği gibi. Ama işte o işlemleri yaparken o yatırımı yaparken de yani siz böyle iftira atarak yapıyorsanız bunu birilerine bir şeyleri aklayarak kendi kafanızda bir şeyleri karalayarak yapıyorsanız işte bunun başka sonuçları oluyor. Yani bir alandaki davranışı başka bir alana uyarlarsınız. Yani böyledir bu işler. Peki. Sonrasında üzülenler için üzgünüz. Ama dedin ki fırsat var. Ben önce bu fırsatı konuşacağım dedim seninle. Ne fırsat var? Neyi göremiyor mesela o yatırımcı? Neye hazır olsun? O fırsat
18: ya
17: nerede?
18: Demin de söyledim ya hani burada matematik lazım. Biz nasıl hani matematiği çok fiyatları uzaya gitmiş hisseler için ya burada bir bu işin bir matematiği yok. Dediysek şu anda hani işlerinde hiçbir değişiklik olmayan, işleri normal bir şekilde devam eden çok büyük şirketlerimiz var. Nasıl o öbür konuştuğumuz ve bu sürece gelinmesini sağlayan kağıtların değerlemeleri anormal yerdeyse de şu anda bu hisselerin özellikle dünkü hareket sonrası ki bugün ben Finansal İstikrar Komitesi'nden sakinleştirici bir karar çıkacağını da düşünüyorum. Şu anki gelinen noktada orta ve uzun vadeli, burada orta vadem benim 6 ay, onu söyleyeyim, yatırım fırsatları var diye düşünüyorum. Çünkü burada sağlıklı şirketlerimizde çok uygun fiyatlar geldi. Ve burada kademeli bir şekilde eğer geri çekilme devam ederse kademeli bir şekilde portföy yapmak 6 ay bir senede faiz getirisinin üstünde bir getiri sağlayacaktır diye düşünüyorum.
17: Peki şimdi benim bütün ezberlerim bozulmuş. Orada bir fırsat görünce iyice böyle elma ile armudu birbirine karıştırır hale gelmişim. Ve artık algım bozuk, tamam mı? Sen bana aslında diyorsun ki 6 aylık vadeyi konuşuyoruz Süheyla. Önce bir algını düzelt. Fırsat olan büyük şirketler, ne iş yaptığı belli olan, düzgün bir şekilde yolunda ilerleyen şirketler diyorsun ya. Ben pek tabii bu şirketlerin adını istemiyorum senden. Ama diyorum ki ben bu kadar kafası allak bullak olmuş bir yatırımcı olarak, ben burada da devam edeceğim, kendi huyumu da biliyorum. Risk almayı seviyorum. 6 ayda sabredeceğim, tamam diyeceğim, ben bu işi artık düzgün yapıyorum. Açtığımda neye bakmam gerekiyor? Benim o hissede neyi görmem gerekiyor Mehmet Aylan? Tamam, bu insanlar düzgün bir şekilde işlerini yürütüyorlar bu işletme içerisinde. Dolayısıyla hep beraber kazanırız. Algısının bende oluşması için

0: Bozuk algımın düzelmesi için benim nereleri kontrol etmem gerekiyor? Buyursunlar.
1: Allah rahmet eylesin, bir amcamız vardı. 2001 krizinde dolar alayım mı diye sordu. Amca dedim, bak senin gençliğinde de olan, benim çocuklarımın erişkin olduğu zaman da olacak şirketlerden 5 tanesini seç. Onların hissesini al, 3 senede bakma demiştim. 3 sene sonra beni aradı. Mehmet dedi, 2004 zamanı falan herhalde. Mehmet dedi, sen bana hisse aldırmıştın. Ne hissesi amca dedim. Tabii o 2001 kriz günlerinde
0: Tabii.
1: aradığı için
0: Tabii.
1: hani böyle demişim ama 3 sene sonra nereden hatırlayacağım?
0: Tabii.
1: İşte şunu aldım şu fiyattan, bunu aldım bu fiyattan. %700 yapmıştı o portföy.
0: %700 3 yılda.
1: Ve şey, aldığı kağıtların hepsi Türkiye'nin köklü şirketleri. Hani şirket ismi, ben pozisyonum gereğince de veremiyorum.
0: Evet, ben de
1: Ama
0: konuşmayı
1: şu
0: istemem.
1: anda hani sosyal medyada endeks 29 diyorlar ya.
0: Evet.
1: O endeks 29'un içindeki en büyük işte 10-15 tane şirketi göz önüne alın. Sektör dağılımını da düzgün yapın ki hani işte hepsi bankacılık olmasın, hepsi ulaştırma olmasın, işte hepsi perakende olmasın falan gibi. Ve bunu, kredi kartına ödeyeceğiniz, kirayı ödeyeceğiniz, çocuğunuzun okul taksidini ödeyeceğiniz parayla ne olur yapmayın. Bu 6 ay, 1 sene size lazım olmayacak, dokunmayacağınız bir parayla olsun. Ve hepsini tek anda girmeyin.
0: Kademe kademe.
1: Geri çekildikçe portföy arttırarak gelin. Eğer çekilirse daha, biraz daha fazla alın. Yani ilk de bir aldıysan ikinci de 1,5 al, üçüncü de 2 al şeklinde bir plan yapın kendinize önce. Ama çok yukarı gidiyor, uçtu burası diye de gaza da gelmeyin. Ama bunu bekleyin ve hani kendi işinizi yapın. Marangozsanız marangozluğunuzu yapın. Doktorsanız ameliyatı şey yapın. Kenara ekranı, hisse fiyatı açtırmayın.
0: İşini
1: Ama ne
0: yap
1: olur,
0: diyorsun,
1: ha, kendi işinizi yaparken de bunu yapın. Ha, bunu fonlar aracılığıyla yapın. Ama burada da bu demin bahsettiğim incelemeleri ne olur yaparak yapın.
0: evet. İçinde ne taşıyor diye.
1: Yoğunlaşma var mı?
0: Evet.
1: Yani şimdi şey, finansal risk yönetimi eğitimleri veriyorum ben şirketlere. Oradaki en üstünde durduğum konu nakit akışı yönetimi. Çünkü hiçbir şirket zarar ettiği için batmaz.
0: Nakit akışını yönetemediği için batar.
1: Nakit akışını yönetemediği için batar.
0: Böyledir ama hep
1: Yani
0: böyledir.
1: şimdi bir sosyal medyada şey oldu böyle, hani akademik rasyolar, onlar bunlar havada uçuşuyor. Bu tür hani bilimsel çalışmalarla falan örneklendiriliyor.
0: Evet.
1: Ya abicim, sen bilimsel çalışmaya aldığın baz veri hatalı.
0: Benchmark'ın doğru değil diyorsun. Git kertenizini düzgün al.
1: Yani o zaman seviyesinin nasıl oluştuğunu biliyoruz. Sen onun üstüne istediğin akademik şeyi yap.
0: Yani tabii hangi akademik çalışmadan bahsediyorsun bilmiyorum ama Mehmet Aylan, yani o da lazımdır. Ona da bakmak gerekir ama sen burada işin en basit halini anlatıyorsun. Bilen bir insan olarak en basit hali. Bak kardeşim diyorsun, sen parayı bir şekilde kazanıyorsun. Nasıl kazanırsan kazan. İster kolay kazan, ister zor kazan, o senin kazandığın para. Mal da canın yongası. Yani senin çocuğunun okul masrafı, evinin kirası, kredi kartı borcun. Asıl işte buralar senin temerrüde düşmemen gereken yerler. Bunları çıkar kendi masraflarını.
1: Ya valla
0: Ol.
1: şeyde görüyorum sosyal medyada, hani doğrudur değildir bilmiyorum. Ama üzülüyorum yani, çocuğun okul taksidi parası oradaydı, bilmem ne
0: Evet.
1: yazanlar var. İşte kredi kartı taksidi gelene kadar 3-5 kazanalım dedik, içeride kilitlendik diyenler var. Doğrudur yanlıştır bilmiyorum
0: Ayrı
1: ama yazık
0: mesele.
1: yani.
0: Evet, ama işte bu algının bozulması ile ilgili ilk pandemi zamanında Yani vakit bol olunca, yani sen maaşına %30 zam yapıldığında ne yapacağını biliyorsun, hepimiz biliyoruz. Yani şak diye söyleriz. Yani elimize fazladan bir para geçse hepimiz için bir yeri vardır onun, ama vaktinin fazla olması bir panik hali, gelecek kaygısı. İşte orada işlem yapmaya başladıklarında abi baktılar kredi kartı borcu çıktı. Abi baktılar yeniledikleri mobilyanın parası çıktı. Kiranın parası çıktı. Tüm bunları görünce tabii bu alışkanlık haline geldi bazı yatırımcılarda
1: Şu
0: Mehmet. Öyle bir
1: fonumuzdan
0: süreçten
1: kazandığım
0: geçtik.
1: parayla bu Mercedes'i aldım. Allah razı
0: Evet.
1: olsun bilmem ne abi.
0: Tabii. Ama şimdi sen de diyorsun ki burada artık kendi merkezinize dönme zamanı. Çapayı burada iyi belirleyin. O çapada size diyor ki arkada neşeli günler çalıyor. Melih Kibar'dan. O neşeli günlere göre hareket edin. Ayağınızı yorganınıza göre uzatın. Yani olmasa da olur dediğiniz ne var? Olmasa da olur. Yani Yunanistan'a da bu yıl 10. kez gitmeyi ver arkadaş, yani ayır paranı. Ya da gidip şu karşıdaki kahvecide kahve içmeyi ver. Evinden taşı kahveni. Ama yani onun parasıyla gerçekten senin yıllar yıllar sonra var olacağını düşündüğün, etiyle kemiğiyle çalışanıyla var olacağını düşündüğün işletmelere gidip peyderpey paranı koy ve bunu 6 aya göre düşün. Yani bu Mehmet Aylin'in bize söylediği vardı ya, yani işlem yapıyorsan söyle o sağ üst köşeye lütfen Japon yeni bir koyar mısın Japon tahvilleriyle beraber? Senin onu takip etmen gerekecek dediği kısımda, oraya da diyor gidip gelip diyor hissenle diyor uğraşma. Duygusal bağ kurma. O diyor senin kız ya da erkek arkadaşın değil. Stoklamayı kes. Buna göre düşüneceksin diyor. Burada diyor hala daha riskli yatırım yapmak istiyorum diyorsan burada diyor fırsat var. Ben diyor fon adı vermem, hisse adı vermem. Ben zaten istemem biliyorsunuz. Dolayısıyla diyor herkes kafasında buna göre
1: Ya hayır,
0: ölçeklendirsin.
1: zaten
0: Buyur.
1: veremiyoruz
0: Zaten
1: Süheyla.
0: evet.
1: Hani
0: Olmaması
1: biz
0: gereken.
1: sosyal medyadaki işte ÇİK 2028 bilmem ne hesabı değiliz.
0: Çık 2028. Nasıl uydurdun onu? Neden
1: Ya
0: çık? Seni
1: söyleyeceğim
0: 2028'e
1: şey
0: taşıyan
1: birine şey
0: nedir?
1: olur, yine linçleme, yani ismine benzer de hani onun için öyle olmayacak bir isim attım. Hani biz
0: Ay.
1: lisansımız olan belli kurumlara karşı sorumluluğumuz olan insanlarız.
0: Evet, pek tabii. Pek tabii.
1: Onun için hani bizim kurallarımız var. O sosyal medyada her şey konuşuluyor, her şey yazılıyor. Yalan yanlış. Ama biz en ufak bir şey yaptığımızda biz ekmeğimizi kaybederiz, lisansımızı iptal ederler.
0: Burada da mesela biliyorsun Çin çok yıl önce bir adım attı. Burada yapılmaya kalkılsa işte vay özgürlükler denir. Ama işte insanların canı yanmasın diye atılmıştı bu adım. Sosyal medyada eğer bir konuyla ilgili lisansınız yoksa efendim Çin'de hiçbir şey paylaşamıyorsunuz. Mesela kalkıp tıbbi bir tavsiye mi vereceksiniz? Hekim olmanız gerekiyor. Diyelim ki işte dün bizim Filiz'le eğlendiğimiz işte bir anda böyle 2 haftada siz böyle 2 beden inceldiniz. Ay nasıl oldu bu falan. Şekerim yüzümü hep böyle sabahları maden suyuyla yıkıyorum. Hayır, bunların hiçbirini yapamıyorsunuz. Yasak mesela. Ya da işte finansal tavsiye. Veremiyorsunuz lisansınız yoksa. Onu al, bunu sat, şurada şu fırsat var. Bak bilmem kimin başına bilmem ne geldi diye bile anlatamazsınız. Niye? Çünkü denemişler. Yanılmışlar. Sonra dememişler ki bir daha bunu denemiyoruz. Evimizde denemiyoruz, yasak demişler. Bir konuyla ilgili konuşacaksanız lisansınız varsa konuşabiliyorsunuz onunla ilgili. Onunla ilgili yazıp çizebiliyorsunuz. Video çekebiliyorsunuz. Bunu da belirtelim. Peki 1-10 ticaret sadece Allah ile kul arasında olur. Söyle anlamış demiş Hamit Bey. Peki borsada satış baskısı devam edecek mi diye sormuş Remzi Bey. Bugün de bekliyorum dedin değil mi Mehmet Aylan? Yanlış mı
1: Yani
0: yakaladım?
1: şu an Finansal İstikrar Komitesi'nin toplantısından çıkacak kararlara
0: Ha.
1: bakmamız lazım.
0: Evet.
1: Hani orada ne karar çıkar, ne bekliyorsunuz
0: Aha.
1: konularını speküle etmek de istemiyorum.
0: Tabii.
1: Ama
0: Çıksın görelim.
1: bu ülkenin bu sermaye piyasalarına ihtiyacı var. Bu piyasalar büyüyecek. Portföy yönetimi, fon sektörü büyüyecek. Uzun vadede ben bundan eminim.
0: Evet. Peki.
1: Yani bu ülkede tamam enflasyonumuz yüksek olabilir ama bir üretim var, bir gelişim var. Hani bunların hepsini yandık, bittik, kül olduk vesaire gibi bir kenara atamazsınız.
0: Peki, şey demişsiniz. Remzi Bey onu da soruyor. Bunların hiç mi önüne geçilemezdi Mehmet Bey diye sormuş sana. Hiç mi
1: Ya
0: tedbir
1: o
0: alınamazdı
1: hani
0: demiş.
1: şöyle yapılsaydı, böyle yapılsaydı, hani bunları konuşmanın bugün hiçbir faydası yok. Hani bunu ben bundan sonrasında ne yapabiliriz'i konuşmakla fayda olduğunu, ya bir herkese de söylüyorum bunu. Bir pazar sabahı uyandım, daha Afyon'un patlamamışken televizyonu açtım. Bir tane bu hani televizyonlarda sağlık programları vardı ya. Orada psikolog bir kadın vardı. İsmini de hatırlamıyorum. Allah tuttuğunu altın etsin. Şöyle bir
0: Kim
1: cümle kurdu.
0: acaba? Ne dedi?
1: Bugünün peynirini dünün faresine yedirmeyin dedi.
0: Oo, çok havalıymış. Bizi bul.
1: İnsanlar
0: Bul bizi
1: geçmişiyle
0: psikolog
1: muhasebe
0: hanım.
1: yap. İnsanlar geçmişiyle muhasebe yapmaktan bugünlerini ve geleceklerini kaybediyorlar dedi. Ben o günden beri geçmişle muhasebe yapmayı mümkün olduğu kadar başkalarına bırakıyorum.
0: Neydi?
1: Bugünden sonra ne yapabiliriz? Bugün ne yapabiliriz? Onu konuşalım.
0: Ya bak her yayında şey veriyorsun mesela onu aldım bir kenara koydum bu Elon Musk'ın oturup böyle çöktü arkada şey var ya ben öksüz ben öksüz ben yetim vay diye türkü çalarken parçalanmış roket parçalarına bakıyor ya orada böyle inceliyor onları ama inceliyor bak bu da güzelmiş bu yayından da bu kalsın bugünün peynirini dünün faresine yedirme Tunç Bey'in de demin güzel bir şey vardı diyordu ki hiçbir zaman fare kapanındaki fare olmayın kısmını şey söylüyordu. Peyniri daima ikinci fare yer. Birinci fare olmayın. İlk çünkü hop gitti.
1: Ya
0: İkinci
1: ben
0: fare diyordu
1: çocukken
0: peynir yer.
1: bizim Kayseri'deki bağda başka fare kapanları vardı, böyle içine girmeli. Onda
0: Oo.
1: ikinci fare de yiyemiyordu.
0: Ha. Ebatına göre de değişir o diyorsun.
1: Ya peyniri yiyorlardı ama kapanın içinde kalıyorlardı.
0: Ha. Aa. O kapanına göre değişir işte diyorsun. Peki
1: O
0: bak bu da
1: telli
0: güzeldi.
1: sıkıştıran kapandan değildi. Hani üstten içine girip değişik bir mekanizmaydı. Dışarı çıkamıyorlardı bir daha.
0: Peki.
1: Hem öyle canlıyı öldürmemiş oluyordun, çok uzak bir yere götürüp salıyordun doğaya.
0: Orhan Bey demiş ki uzun uzun anlatmış Orhan Bey derdini diyor ki ben diyor neyin ne olduğunu görüyordum. Ve diyor bu kaos içerisinde gittim. O sizin demin anlattığınız o düzgün şirketler var ya. Ben diyor gittim onlara yatırım yaptım. Ama diyor şu an benim de canım yanıyor. Benim diyor günahım ne? Orhan Bey bunu sorguluyor. Bu
1: Ya
0: kaosu diyor
1: maalesef
0: ben
1: böyle,
0: niye yaşıyorum? Niye diyor hepimiz aynı gemideyiz? Onu
1: maalesef
0: sorguluyor da.
1: böyle zamanlarda deminki söylediğim gibi nakit akışı ihtiyacı sebebiyle sağlıklı şirketler de satıldı. Hatta sağlıklı şirketler daha çok satıldı çünkü ötekiler satılamadı. Ama böyle panik ortamlarında likidite ihtiyacıyla olan satışlar eninde sonunda dönüp değerine geliyor. Onun için hani eğer kredi kartı parası, çocuğun okul taksidini yatırmadıysanız beklemenizde fayda var diye düşünüyorum. Hatta eğer hani pozisyonlanmayı düzgün yaptıysanız, yatırabileceğiniz paranın düşük oranlarındaysanız, işte atıyorum toplam hisseye koyup 6 ay bir sene ellemeyeceğiniz paranın %20'si kadarını yatırdıysanız, biraz pozisyon arttırmakta da buradan fayda var. Dediğim gibi o büyük hisselerde, işleri iyi giden düzgün hisselerde.
0: Kim de onu söyler? Şimdi Ali Bey de diyor ki tamam diyor ben diyorsun hangi düzgün hisseyi söylediğinizi biliyorum diyor. 3 yıl önce de fiyatları aynıydı. Onu da bir altını çizeyim demiş. Ali Bey'in de anlatmaya çalıştığı Orhan Bey'inkiyle aynı. Yani ben diyor oradaydım da ne oldu? Gerçi sen buna cevap verdin. Sadece izleyicilerimizin, dinleyicilerimizin sesleri duyulsun istiyorum. Onun için mesajları okudum. Şimdi ne demişsiniz? Mehmet Çetin Bey de diyor ki yani 13 yıldır diyor 3 doların altında kalan borsamızın ama diyor o sebeple ama bu sebeple her yükselmek istediğinde başına bir şey gelmesiyle hangi sihirli değnek doğacak, dokunacak da biz diyor %700 getiri elde edeceğiz Mehmet Bey diye sormuş sana.
1: Ya o
0: 2001'den çok
1: %700
0: farklı bir
1: getirip, bir
0: ortam yok
1: dakika,
0: mu demiş.
1: yanlış yanlış anlaşılmasın. 2001'deki gibi bir kriz durumu yok. O 3 seneye özeldi.
0: Evet, bunu açıklaman çok iyi
1: Yani
0: olur.
1: onu aman aman
0: Evet.
1: diyeyim, hani ben buradan %700 falan 3 sene sonra alırsınız gibi bir şey söylemiyorum. Ama
0: Sana.
1: benim söylediğim şu: bu fiyatlara gelmiş düzgün şirketlere 6 ay 1 sene dokunmayacağınız yatırımı yaparsanız

0: ciddi ciddi söylüyorum. Bunu ben bile yapıyorsam suratıma tükürsünler, beni bir daha
1: Estağfurullah.
0: gidemesinler, engellesinler her yerde.
1: Yok, estağfurullah. Özellikle sana bu açıklamayı yapmanı istedim. Çünkü biliyorum ki birileri birazdan gidecek. Neydi o? Çiki 2028 diye bir hesap açacak. Tamam mı? Çiki nereden çıktı? Neyse, Çiki 2028 diye bir hesap açacak. Sonra da diyecek ki şok şok şok flash flash flash. Mehmet Taylan dedi ki borsa %700 gidecek. Yani bunu yazan çıkar. O yüzden bu açıklama
0: Çıkar
1: iyi oldu.
0: çıkar.
1: Tamam. Şimdi geliyorum. Ne olacak kısmına. Umut Bey, biz ne olduğu konuştuk. Bu arada bu konuyu da daha yeni konuşmuyoruz. Yani aylardır konuşuyoruz aslında. Yeri geldiğinde konuyla alakalı Mehmet Taylan kendi görüşlerini bildiriyordu. Şimdi bundan sonrasında ne olur? Ve kim eğer burada kalmak istiyorsa, bu durumda kalmak istiyorsa, bu piyasada kalmak istiyorsa ne yapması gerektiğini anlattı Mehmet Taylan. Onu söyleyeyim size. Yoksa şeyin falan farkındayız biz. Paranızı kaybederken hassassınız. Burada bir takım hitaplarınızda sıkıntı olabilir. Kendi üstüme alıyorum efendim o hitap sıkıntılarını. Hiç sorun değil. Yani bunlar bugün absorbe edilecek günler. Ama dediğimiz gibi Mehmet Taylan'ın da altını çizdiği üzere Finansal İstikrar Komitesi'nden çıkacak sonuçlara kilitlenmiş durumdayız. 8'de toplanacaklar efendim. Mehmet Şimşek başkanlığında. Peki gel FED'i
0: Ha, bu
1: konuşalım.
0: arada şeyi de söyleyeyim. Şu an hani dedik ya, kademe kademe bir sürü düzenleme geldi. Şu anki SPK yönetimi doğruları yapıyor. Olması gerekenleri yapıyor. Belki fazla sıkıldı. Hani kapsam çok şey yapıldı. Bizi bile etkileyen şeyler oldu. Ama bunlar yapılması gerekiyordu maalesef geldiğimiz noktada. Bugünkü Finansal İstikrar Komitesi de bana sorarsanız sakinleştirici adımları atacaktır. Onun için hani çok fazla panik olmaya, enseyi karartmaya gerek yok. Şu önemsiz konuda da bir iki laf edelim, hani Fed
1: Evet ya,
0: faizi falan
1: aman bir
0: filan.
1: takım hemen
0: Ha.
1: söylüyorum. Burada artırıma gitti 2023'ten beri. İlk defa efendim FED çok da bir mühim değil, dediğimiz gibi dünyanın bir numaralı ekonomisinin Merkez Bankası 2023'ten bu yana ilk kez faiz artırmış. Hem de tahvil geri alımları yaptığı bir süreç içerisinde hazinenin, ve biz bakıyoruz 30 yıllıklara, burada 5 küsürlerden aşağı inmiyor, ateşi düşmüyor. Mortgage faizleri gelmiş 7'ye dayanmış. O 10 yıllıklar bana 5 5 5 diye bakıyor böyle. Böyle bir ortam içerisindeyiz. Ve bunun arkasından da işte sahibinin sesi mi denen yeni başkan Walsh demiş ki piyasa fiyatlarını gözlemleyeceğim ancak bugünkü karar bizim kararımızdı demiş. Ben verdim kararı, yani piyasalara göre hareket etmedim diyor. Bunun daha ağırını Powell kullanmıştı. İlk böyle iş başına geldiğinde benim işim fiyat istikrarı, piyasaları memnun etmek zorunda değilim demişti. Sonra 180 derece dönmüştü hatırlarsanız. Ya biz bu filmi daha önce görüyoruz. Trump'tan pek tabii FED kararına tepki geldi. Ve arkasından Beyaz Saray'da dedi ki FED kararı ile ilgili oldukça talihsiz yorumu geldi Beyaz Saray'dan. Buyursunlar Mehmet Taylan, bundan sonrasında ne olur? Sen
0: Ben
1: durumu nasıl yorumluyorsun?
0: yakında bir şey açıklaması bekliyorum.
1: Ne?
0: O binada bir şey var, o binaya giren ne soluyorsa saçma sapan kararlar alıyor falan diye. Bu
1: Yediklerinde
0: adam da
1: içtiklerinde bir
0: faiz
1: şey var
0: indirecek
1: bunların.
0: diye, faiz indirecek diye koyduk, faiz yükseltti falan gibi bir açıklama da bekliyorum tabii. Yani
1: Anladım.
0: neyse, şakayı geçelim. Yapılması gerekiyordu.
1: Evet.
0: Piyasalara bu kararlılıkta olduğunuzu göstermeniz gerekiyordu, ama benim piyasalardan gördüğüm, senin de söylediğin gibi uzun vadeli faizler de geri gelme olmaması bunun devamına ilişkin piyasanın soru işareti olduğunu da bana gösteriyor. Ama şunu da düşünmeden edemiyorum. Eğer faiz arttırmasaydı o 30 yıllığı 5,5'un üstünde, 10 yıllığı da 5,25'te bulurduk bu sabah.
1: O yani bu
0: Yani
1: diyorsun yapılmasaydı çok güzel sonuç aldım
0: yapılmasaydı
1: ben dedi Besant. Bakma öyle
0: neyin
1: dedi.
0: sonucunu aldı, ben anlamadım ki.
1: Çok iyi
0: Yani
1: sonuç aldım ben dedi.
0: hele bu adam, yani zamanında şeyi, İngiltere Merkez Bankası'nı çökerten ekibin içindeki olan fikir babalarından biri değil mi? Ben öyle biliyorum.
1: Ama getirip koymuşlar işte oraya. Ne yapsın o da böyle görevini ifa ediyor
0: Hayır,
1: Mehmet Ali.
0: bunu yani piyasayla inatlaşmanın
1: Ha.
0: öbür

0: tarafında çok büyük bir hani ekonomi tarihine, finans tarihine geçen bir olay bu yani. Soros'la İngiltere Merkez Bankası'nın olayı. Vesent değil miydi o? Ben mi kafayı yedim? E şimdi bu tarafa geçince de böyle mi oldu?
1: Yani ben yorumsuz
0: Yani.
1: kalıyorum burada sunucu olarak. Peki şimdi
0: Yani hani piyasayla hiçbir şekilde şey yapamazsın ki bunu birinci elden yaşayan bir adamın hani bilemiyorum ya ben söyleyecek bir şey bulamıyorum.
1: faizi artırdılar da bence artan faiz değil enflasyon. Onlar enflasyonu artırdı diyor Tunç Bey. Katılır mısın? Dolaylı yoldan enflasyon diyor fırlattılar yukarı. Farkında değiller şu an diyor.
0: Valla bunu yapmasalar faiz gidişi enflasyonu çok daha fazla zıplatacaktı. Biz hep seninle şeyi konuştuk. Trump nasıl bu seçim başarısını elde etti diye. Nasıl elde etti diyorduk. Yükselen enflasyon, onun en önemli göstergesi benzin, dizel fiyatları diyorduk. İki, yükselen faizlerle artan mortgage ödemelerinden, çünkü bizdeki gibi sabit değil orada değişken, faiz yükselirse her ay daha fazla para ödemeye başlıyorsunuz. Bundan dolayı özellikle dar gelirli kesimin elindeki harcanabilir para çok azaldı diyorduk. E şimdi geldiğinden daha beter noktaya geldi. Ve ben ara seçimleri gözden çıkarttığını düşünmeye başladım.
1: Peki, şimdi bizim gitmemiz gerekiyor. Çok reklamımız var efendim. Çok teşekkür ediyoruz her birinize gösterdiğiniz teveccüh için. Bol reklamla gidiyoruz sabah raporuna doğru. Mehmet Taylan'ın kahvaltısından etmek istemiyorum. Ama 1-2 dakika alacağım. Gelmek istiyorsanız eğer Twitter'da Süheyla Yese, LinkedIn'de Süheyla Yılmaz hesabında link var. Burada 1-2 dakika konuşacağız. Sizlerin de soruları var efendim. Kendi duygularınızı ifade etmişsiniz. Gelmek istiyorsanız bekliyoruz. Gelemiyorsanız eğer inşallah gününüz güzel başlamıştır. Neşeli başlamıştır. Sakin başlamıştır. Aklı selim başlamıştır. Değilse bile böyle olsun. Artarak gitsin diyelim. Bol kazançlar dileyelim.
2: E-dönüşümde çözümün adresi QNB Solutions iş başını sundu. Reklam.
3: Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA
2: Kripto. Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
4: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1.245.000 lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
5: Yatırım ihtiyaçlarınıza yönelik tüm çözümler Yapı Kredi Yatırım'da. Yapı Kredi mobil, internet şubesi veya Yatırım Dünyam üzerinden yatırım hesabınızı açın, hisse senedi ve viyop işlemlerinizi ücretsiz anlık piyasa verileriyle kolayca gerçekleştirin. Detaylı bilgi yapıkrediyatırım.com.tr'de.
6: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki Post. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek posla tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık
7: Paytr. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
8: Çocukların eve her gün hastalık ihtimalleriyle döndüğünü anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca sağlık sigortasının %20 indirimiyle rahatlarsın. Sen de 18 yaş altındaki çocuğunun Allianz Sağlık Sigortası'nı bugün başlat, %20 indirimi kaçırma. Allianz ailemle. Detaylar ve koşullar için allianz.com.tr.
9: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
10: Bankart, seni düşünür o.
11: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.

0: Rinki hesabın %44'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank,
1: vaktimiz sizin. Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
2: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma, çamura takılmıyoruz.
1: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
2: Abicim.
1: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
2: Abicim.
3: Tamam ya işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan.
4: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
5: Trafik sıkıcı değil mi? Ama sizi rahatlatacak bir haberimiz var. Doğa Sigorta limitsiz ihtiyari mali mesuliyet teminatlı kasko poliçesiyle karşı tarafın masrafları ne olursa olsun cebinizden hiçbir şey ödemezsiniz. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.
6: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
7: Serkan!
8: Efendim abi?
7: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
8: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
7: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
9: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
10: Empara. Empara, bankanın güzeli.
11: Reklam. Öncelikli yayın.
12: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
13: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
14: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
15: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
14: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
16: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
11: Reklam.
1: Bizim zamanımızda teminat mektubu mu lazım oldu?
17: İşin başından kalk, bankaya git, kalan işlerini düşün, sonra geri dön.
18: Artık işinizi bırakmadan halledebilirsiniz. Verelim haberi.
19: Garanti BBVA.
20: Garanti BBVA mobilden farklı teminat mektubu türlerine 7/24 başvurabilir, tüm süreci tek yerden yönetebilir ve vade uzatma işlemlerini hızlıca gerçekleştirebilirsin.

0: para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.

0: getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
3: Renkli hesabın %44'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın.
2: Anadolu Bank, vaktimiz sizin.
4: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
5: Reklam.
2: Sen de katıl derim, katılın evim.
5: Reklam.
4: Bloomberg HT Radyo.

0: Sabah raporundan herkese günaydın. Ben Açıl Sezen. Bugün sabah raporunda Omega Capital Advisors Yönetim Kurulu Başkanı Murat Gülkan'la eşlik edecek bana. Murat, hoş geldin yayınımıza.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Tabii dün yaşananlar gerçekten önemli ve belki de Türkiye'de sermaye piyasası tarihine geçecek bir gün yaşandığını söyleyebiliriz. Bugüne kadar olup biten, tartışılan, konuşulan birçok şey dün itibariyle vücut bulmuş oldu ve aslında ilk olarak pusula portföyüyle başlamış olan, daha sonrasında bir miktar burayı sakinleştirmek adına atılan adımlara rağmen büyüyen bir para çıkışı ve sonunda dün itibariyle Terra'nın kendi fonlarında temeri de düştüğü yönündeki açıklama. Sabah saatlerinde aslında bir de Atlas portföy üzerinden gelen bir açıklama vardı. Dolayısıyla önce orada biraz daha hızlandı çıkışlar. Daha sonrasında akşam saatlerinde Terra'da da benzer şekilde açıklama geldiğini görüyoruz. Buradaki fonların temerrüde düşmesiyle birlikte ortaya çıkan bir prosedürel süreç var. Nasıl bir süreç izlenecek? Öncelikle diyor ki Terra portföyde, Atlas portföyde biz burada fon değerini günlük olarak belirleyip açıklıyorduk. Fon değerini artık ayda bir açıklayacağız. Her ayın 15. gününde açıklayacağız. Fon değerini açıkladığımız günden sonra 10 gün içerisinde diyor Terra, 5 gün içerisinde diyor Atlas Portföy. Buradaki ödemeleri gerçekleştireceğiz eğer satın emri varsa. Dolayısıyla şimdi tabii dün itibariyle normal koşullar altında bu portföy şirketlerinin portföylerinde yüklü olarak bulunduğunu bildiğimiz hisse senetleri üzerinde ciddi bir baskı oluştu. Dolayısıyla burada ciddi bir likidite sorunu ortaya çıkıyor. Çünkü eldeki varlığı satarak likide edip itfaiyi karşılama yükümlülüğünü kurumlar yerine getiremez hale geliyor. Bu boyuttaki bir portföy ve yatırım fonu, serbest fon süreci kendi içerisinde çeşitli alanlara sirayet de ediyor. Nereye? Mesela daha önce bu konu çok tartışılmıştı. Biz 1,5 sene öncesinde bunun üzerinde bu ekranlarda konuşmaya başlamıştık. Para piyasası fonları eşleniği olarak da götürülen çeşitli işlemler vardı. Dolayısıyla para piyasası fonlarında da, yani serbest fonlarda değil sadece, ama para, buranın para piyasası fonlarında da temerrüt oluştu dün itibariyle. O nedenle şimdi tabii yatırımcıların kafasında birçok soru işareti var. Biraz bunları netleştirerek sürecin nasıl işleyeceğini, buradaki yatırım değerlerinin ne olabileceğini konuşarak aktarmakta ve buralarda biraz daha bilgiyi simetrik hale getirmeye çalışmakta fayda var.
1: Dediğin gibi maalesef bu göz göre göre gelen bir kriz oldu. Bunu da bugün söylemiyoruz. İşte yani aylardır işte dilimiz döndüğünce, işte yani kurallar izin verdiğince ifade etmeye çalışıyoruz. Şunu kayda geçirmekte fayda görüyorum. Bu yaşanan kriz kötü gitmiş yatırımların işte veya riskli tercihlerin sonucu ortaya çıkan bir fiyat düşüşü konusu değil. Bu bilerek, isteyerek, taammüden kurulmuş olan bir Ponzi scheme'lendiği zaman belki tam anlaşılmayabiliyor ne olduğu, bir saadet zincirinin kaçınılmaz sonu oldu. Dolayısıyla bu yani önümüzdeki günlerde tabii yaşanacak olan maalesef işte zarar vesaire netleştikten sonra bir de hani bu işin bir otopsisinin yapılması lazım. Yani tüm uyarılara rağmen nasıl buraya gelinebildi? Niye düzenleyici kurumlar müdahalede bu kadar geç kalındı? Nasıl göz yumuldu vesaire, bunların da bir ortaya konması lazım. Ama kısa vadeli olacak olan şey şu. Malum bu fonlar bu yüksek getirileri gösterirken işleyen çark ana hatlarıyla şöyleydi. Likiditesi düşük ve veya zaten kendilerine ait olan hisselerin, yani piyasada başka bir satıcıdan gelebilecek bir anlamlı miktarda kağıt bırakmadıktan sonra koordineli aktörlerin arasındaki alım satımlarla fiyatlar yukarı gidiyordu. Tabii bu durumda yüksek getiri elde etmiş olan bir yatırımcı fondan çıkmak istediğinde, senin de belirttiğin gibi bu fondaki hisseleri bu getirilmiş oldukları fiyatlardan üçüncü taraflara satmak mümkün olmadığı için arada fondan çıkmak isteyenlerin parasını ödeyebilmenin tek yolu fona yeni girişlerin devam ediyor olmasıydı. Bu da kelimenin tam manasıyla bir saadet zinciri zaten. Şu veya bu sebepten dolayı girişler yavaşlayıp çıkışlar hızlandığı zaman aynen dün olduğu gibi işte bir anda artık biz bu çıkış taleplerini karşılayamıyoruz noktasına gelindi. Ayda bir fiyat belirlemek demek işte bundan 30 gün sonra tekrar fiyat açıklayacak. Bugünle o gün arasında bu koordineli alım satımlarla fiyatları çok çok çok yüksek seviyelere getirilmiş olan hisselerin önümüzdeki 30 gün boyunca muhtemelen işte her gün taban giderek işte bunun işte aritmetiğini yapmak lazım. Ama bugünkü seviyelerin çok çok çok altında, çok altında derken yani %90 ve üzeri muhtemelen değer kayıplarıyla bu hisseler yeniden fiyatlanacak. Oradan fiyatlanan fon net aktif değeri üzerinden eğer yapılabilirse yani bu arada yani bu kadar düşük fiyatlara gelmesi hala bu hisselerin maalesef likide edilebileceği yani birilerinin gelip bu hisseleri almaya razı olacağı anlamına da gelmiyor. Onun da bir garantisi yok. Böyle bir süreç yaşanacak. Pusula portföy tarafındaki hasarın niteliği biraz daha farklı. Orada çünkü BDDK gözetim ve denetiminde olan bir kurum var işin içinde. Katılım ev.
0: Katılım evin bir evin iki tane.
1: Katılım evet. Buralarda tabii konvansiyonel bankacılıktaki mevduat garantisine denk gelen bir mekanizma yok. Yani bu şirketlerin yükümlülüklerini karşılayabilmesi için yani açıkça kanuna yazılmış bir devlet garantisi, bir kamu kefaleti söz konusu değil. Ama bunlar işte dediğim gibi BDDK gözetiminde olan kurumlar. Dolayısıyla orada o tarafta belki yani kamunun çözüme katkı verme ihtimali biraz daha yüksek. Ama orada da yani son tahlilde yani benzer bir süreç yaşanacak. Yaşandı zaten fon tarafında en azından.
0: Şimdi bunu birkaç boyutuyla yeniden değerlendirmek lazım. Türkiye'nin muhtemelen 2001'deki bankacılık krizinden bu yana gördüğü en büyük kurumsal tasarruf krizi diyebiliriz belki bunun için. Evet. Dolayısıyla buralarda elbette iki tane boyutu var. Bir tanesi buradaki yatırımcı boyutu. Çünkü yatırımcıların burada önemli bir zararı oluştu ve oluşmaya devam edecek gibi görünüyor. Çünkü kabaca 500 bin civarında bir yatırımcı ki geçen hafta bunun hani biraz daha parlatıldığı bir anlatı vardı. En azından öyle söyleyelim. Dolayısıyla bir tarafta buradaki yatırımcı kesimi ve burada oluşan tablo. İkincisi de geçtiğimiz dönemde çokça tartışılan ama önlem alınmakta bir miktar gecikildiği ya da doğru zamanı bekleyerek ortaya çıkmış olan bir fırsat var. Bunu da dile getirmek lazım. Hani nasıl ki bankacılık krizi daha önceki dönemde bir gerçekten fırsat olarak değerlendirilip üstüne çok sağlam bir bankacılık sistemi inşa edildiyse bu tabii şu anda çok uzak görünüyor insanlara muhtemelen ve bunu konuşmak da biraz fazla ilericilik olarak değerlendirilebilir. Ama Türkiye'de kuralı kaidesi belli. Bir kez daha bunların olmasına müsaade etmeyecek bir mevzuat altyapısıyla cezası belirlenmiş, altyapısı, gözetim mekanizması oluşturulmuş, yepyeni ve üstüne bir şey inşa edilebilecek bir fon piyasasına da dönüşme potansiyeli barındırır. Bu iki boyutunu, önce bir yatırımcı boyutuyla ama daha sonrasında da üstüne inşa edilebilecek yeni bir yapı var mı bunun boyutuyla tartışmak isterim.
1: Güzel bir nokta. Fakat şunu not etmek lazım. Biz 2001'de ülke olarak duvara çarpıp kendimize çeki düzen verdiğimizde mevzuat çerçevesi ve düzenlemeler anlamında biz ileriye gittik. Yani 2001'den önce hatırlayalım işte kamu bankalarından sorumlu devlet bakanı diye bir makam vardı. İşte zaman zaman o kişinin bakıyorsunuz kendi bankası da olan kişiler bu makama getirilmişti. Dolayısıyla klasik böyle bir 3. dünya ülkesi çıkar ihtilafları zaten gözetim, denetim, hukuk vesaire eksikti. Bütün bunların sonucunda da biz işte o zaman gayri safi milli hasılanın %20

0: 20'sine varan bir bedel ödeyerek bir kriz yaşadık. Buradan sonra işte bu bağımsız kurullar ihdas edildi. BDDK bunların belki en önemlisi, en başta geleni ve
1: harika bir bankacılık sistemi kuruldu Türkiye'de.
0: Tabii yani banka gözetim ve denetimi işte siyasetçinin iki dudağının arasından alınarak objektif kriterlere göre idare etmesi için bir kurula verildi. SPK da benzer konumdaydı ve bu arada bizim tüm sermaye piyasası mevzuatı zaten yanlış hatırlamıyorsam 2010-15 yılları arasında Avrupa Birliği mevzuatıyla harmonize edildi. Yani aynı mevzuat var esasında. Şimdi biz maalesef o noktadan yani 2001'de ileri gittik. Şimdi bakın şimdi oradan biraz geri gelmiş durumdayız. Yani aynı mevzuatla Avrupa'da bunlar yaşanmıyor, Türkiye'de yaşanıyorsa öncelikli çözümü mevzuatın harfinde değil, uygulamasında aramak lazım. Zaman zaman dile getiriliyor yani sermaye piyasası kanununun 107'ye bir maddesi piyasa dolandırıcılığını tanımlayan ve düzenleyen madde. Orada kelimesi kelimesine bu yaşanan durumlar zaten tarif ediliyor. Yani sermaye piyasası araçların fiyatlarına ilişkin yanıltıcı izlenim uyandırmak amacıyla alım satım yapılması diye başlayan giden bir madde var. İşte bu madde mesela çalıştırılmadı. Yani otorite bu maddeyi çalıştırmamayı tercih etti. Onun yerine getirilen yani bu fon rehberinde getirilen düzenlemelere baktığımızda tabii yani olması gerekenden daha karmaşık her yeni mevzuat katmanı beraberinde yeni riskler ve öngörülmeyen sonuçlar getiriyor. Onun için öncelikle burada yani tekrar biz ileri gideceksek bana göre yani mevzuatın kendisindeki değil, çünkü mevzuat var yani uygulansa zaten bu durumlar yaşanmayabilirdi. Yani yeni ve ilave mevzuat getirerek tabii ki belki ufak tefek düzenlemeler gereklidir, bunlar yapılabilir, bazı boşluklar belki kapatılabilir vesaire ama ortada bir kötü niyet ve bu kötü niyete karşı yazılmış dediğim gibi kelimesi kelimesine bu durumu tarif eden kanun maddesi varken
1: hani bireysel olarak var da kurumsal manipülasyon yeterince düzenlenmemiş. Yani bir kurum üzerinden ya da birkaç kurum üzerinden koordineli bakış açısı düzenlenmemiş burada bu mevzuatın içinde. Belki eksik tarafı sadece orası olabilir.
0: Belki. Yani o
1: Ama buna rağmen
0: mevzuatta
1: engellenebilir
0: tabii
1: miydi?
0: Yani o
1: O
0: mevzuatta
1: tartışılır.
0: Yani bireysel kurumsal diye bir ayrım yok. Yani bunu yapan diyor. Dolayısıyla tüzel kişi de kanun önünde aynı statüde vesaire vesaire. Yani dolayısıyla yani en başta bahsettiğim yani bu konunun buraya kadar gelebilmesine sebep olan eksikler, açıklar neydi diye dürüst bir otopsisi yapıldığında bunun yani mevzuat eksikliğini ben listenin en tepesinde olacağını zannetmiyorum.
1: Uygulama eksikliğini daha
0: Uygulama eksikliği, işte liyakat eksikliği vesaire vesaire. Yani uygulama eksikliğine yol açan o güç dengeleri vesaire. Yani Bakan Mehmet Şimşek işte bir yıl önce kongrede üstelik de spekülasyon var, önlem alacağız dedi. Kamuya açık bir mecrada bunu dile getirmeden önce muhakkak ki evveliyatı vardır.
1: Muhtemelen sonrası da vardır.
0: Sonrası da var vesaire. Şimdi buna rağmen niye gerekli önlemler zamanında alınmadı sorulması gereken bir soru.
1: Şimdi yatırımcı boyutunu konuşacağım ama saat 8 itibariyle Finansal İstikrar Komitesi bir araya geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek eşliğinde, başkanlığında. Dolayısıyla şimdi buradan çıkabilecek olan sonuçlar veya buradan çıkabilecek olan müdahale yöntemi. Sonuç itibariyle ortada ciddi bir vaka oluştu ve bu vakanın bundan sonra mümkün olan en az hasarla nasıl çözülebileceği hem yatırımcı nezdinde hem kurumlar nezdinde hem bundan sonra alınabilecek olan işlemler ve bunların güvenilirliği çerçevesinde buna dair bir takım açıklamalar bekliyoruz açıkçası. Ne duyabiliriz, ne duyulması burada ön plana çıkabilir. Çünkü hani piyasaya bakınca tabii dün yaşanan gelişmelerin içinde eldeki o hisseleri likide etme imkanı olmadığı için likit olarak görülen varlık ne varsa o satıldı. Yani para piyasası fonlarının elinde tuttuğu bonolardan tut, işte BIST 30'un içerisinde alınmış olan diğer pozisyonlardaki hisselere kadar bunların satışı gerçekleştirilmeye çalışıldı. Bunun tabii bir piyasa etkisi de var. O nedenle işte fon rehberinin ertelenmesinden tut birçok alana kadar çeşitli talepler var. Birincisi zaten bu noktadan sonra bunların bir faydası olur olmaz onlar da tartışılabilir. Çünkü hani artık burada olan olmuştur muhtemelen ama ne dersin?
0: Şimdi daha önce de seninle konuşmuştuk. Yani ortada bir hasar var. Yani bugünkü komiteden çıkacak olan sonuç bu hasarın nasıl paylaştırılacağının herhalde bir müzakeresi yapılıyor. Yani
1: Bir piyasayı nasıl yöneteceğiz? İki, buradaki hasar nasıl oluşacak?
0: Tabii. Yani piyasayı yönetmek için bir kere bir an önce bu sepetteki çürük elmaların izole edilerek sistemden ayrıştırılmasında fayda var. Yani bu hisseler dediğim gibi yani bunların işte likidasyonu vesaire sonucunda elde edilecek kaynaklar çok sınırlı olacaktır. Onun için sanki bir işte bir beyaz atlı şövalye gelecekmiş gibi beklemenin fazla bir manası yok. Sisteme güven vermek için bir kere bunların bir izole edilip bir yani kamu kontrolüne geçmesinde fayda var. Olayın adli boyutunun da ciddiyetle işletilerek üzerine gidilmesinde fayda var. Çünkü bu hasar paylaştırılırken bu darbeyi belki bir miktar hafifletmek için bu manipülasyonda elde edilen haksız kazançların bir kısmının geri alınması mümkün olabilir. Yani paranın izini takip ederek. Yani bu tarafının bir kere bir ciddiyetle yapılıp en azından yani kamu vicdanının bu anlamda soğutulmasında fayda var. Burada tabii şöyle görüşler tartışılacaktır. Yani bir tarafta denecektir ki işte efendim fon yatırımcısı risk aldı, para kaybetti. Sermaye piyasalarının doğasında bu var.
1: Nitelikli yatırımcı bu arada.
0: Nitelikli yatırımcı, evet. Yani bu doğru. Ama bir hasar sadece riskli fonları almış kişilerle sınırlı değil. Yani en düşük risk kategorisinde olduğunu düşündüğü PPF almış yatırımcılar da burada mağdur ediliyor. Şimdi burada nasıl biz atıyorum manavdan meyve sebze alırken bunun içinde pestisit, tarım zehiri olmasını beklemek bizim hakkımız. Yani birisi bunu denetliyor herhalde. Tarım Bakanlığı bakıyordur. Ben zehirli sebze almıyorumdur diye düşünmek her Türk vatandaşının hakkı. Aynı şekilde düzenlemeye tabi düşük riskli diye satılan bir finansal ürünün içinde de toksik bir varlık olmamasını beklemek vatandaşın hakkı. Dolayısıyla hani fon yatırımcısı zarar edebilir, risk almıştır ifadesi tam da doğru değil. Yani burada
1: Murat,
0: bir
1: tabii burada anlıyorum. Yatırımcıların bir kısmı bunun farkında ve bilinçli olarak bunu alıyor. Bir kısmı hakikaten biraz kulaktan dolma bilgiyle doğru vesaire buna gidiyor. Fakat tabii şu var, yani para piyasası fonu bir tane değil. Onlarca, yüzlerce para piyasası fonu var. Evet. Getiri de bu kadar ayrışanın neden bu kadar ayrıştığını sorgulamak da aslında o yatırımcının iradesinin bir parçası. Yani biri 4 getirirken öbürü 5 getiriyor diye ona gitmek başka. Biri 4 getiriyorken öbürü 100 getiriyorsa bunu sorgulamak da aslında yatırımcıdan beklenir. Yani elbette işin oradaki denetsel mekanizmasını ve bunun yapısındaki aksamayı bu süre zarfında göz önüne alarak söylüyorum ama yani onu sorgulamayı da yatırımcıdan bekleyebilirsin aslına bakarsan.
0: Muhakkak yani bu mükemmel cevabı olmayan bir tartışma ama bu bir yelpaze. Yani yatırımcının sorumluluğu nereye kadar ama dediğim gibi hani burada şu ayrımı yapmak lazım. Yani spekülasyon yapmak istemeyen, risksiz olduğunu düşündüğü bir işte PPF alan yatırımcı da bunun içinden bir alien çıkınca bu fon varlıklarında yani burada yani düzenleyici kuruluşunda sorumluluğunu yadsımamak lazım. Çünkü bu yelpazenin öbür ucu o zaman hiçbir denetim ve düzenleme olmasın. Bütün yatırımcı yani en libertaryen yaklaşımla herkes kendi hesap yani kitabını yapsın diyemiyoruz.
1: Bu çünkü zaten bilinmedik bir şey değildi. Hani fonun kendi içerisinde ters repoyla yaptığı işlemlerin ve orada verilen teminatın, teminata konu olan varlığın değerinin, oradaki teminata konu olan varlığın değeri karşılığında aynı zamanda yapılmış olan ihraçlarla onun fonlamasının sağlanması hani bu bilinmedik bir şey değildi, bu biliniyordu. Dolayısıyla önlem alınabilir miydi? O tartışılabilir elbette.
0: Tabii. Yani bir de bilinmedik derken yani şunu da unutmayalım. Yani bu konuların kamuoyunda yatırımcılar tarafından yeteri kadar anlaşılmasında yani bu konuların açık ve serbest bir şekilde tartışılamamasının da bir rolü var. Yani sen biliyorsun, ben biliyorum, işte nereye bakacağını bilen herkes bunları bulabilir ama yani ortalama bir yatırımcı bu detaya maalesef genellikle hakim olamıyor. İşte yani bu yatırımcılara yol göstermesini bekleyeceğimiz işte basın, medya neyse de biliyorsun bu süreçte yani bu konuları tartışmak çok kolay değildi geçtiğimiz süreçte. Yani bunların hepsinin dediğim gibi yani o forensik otopsi denilen yani bu iş nasıl buraya geldi diye bir şey yapılırken bütün bu unsurların ele alınması lazım. Yani konu sadece mevzuatı tekrar baştan aşağı değiştirelim konusu değil.
1: İşte uygulama esaslarını bundan sonra kat'i hale getirmek buradaki evet, ana belirleyici unsur. Bir de tabii hani bir musibet bin nasihattan evladır derler. Sonuç itibariyle piyasada suni fiyat oluşumunun nerelere bizi taşıyabileceğini çok net olarak gördüğümüz bir diğer örnek. Yani son 3 sene içerisinde ikinci kez bu suni fiyat oluşumu üzerinden ciddi bir piyasa mekanizması işletilişi ve boşlukların dolduruluşuna şahit oluyoruz. Evet. Elbette biraz mevzuatlar başa geldikçe dizayn edilir, düzenlenir. Bu kısmını da bilerek konuşuyorum ama sonuçta gerçekten buralarda boşluk bırakmamak ve suni fiyat oluşumuna daha başlangıç aşamasında müdahale etmek gerektiği bir kez daha ortaya çıkıyor herhalde.
0: Lazım ve tabii orada işte bu tartışmalarda yani balonun balon olduğunu sadece patlayınca biliyoruz. Düzenleyici kurum ne zaman müdahale etsin vesaire. Yani gene bu işlerin doğal panzehirini piyasa mekanizmaları içinde aramak lazım. Burada var. Örneğin yukarı yönlü fiyat manipülasyonlarının doğal panzehiri açığa satış. Yani bunun ucuz olduğunu düşünen yatırımcıların bunu alabildiği gibi pahalı olduğunu düşünenlerin satabilmesine izin verdiğinizde zaten fiyat kendiliğinden dengeleniyor. Biz de bakıyorsunuz devamlı böyle bir piyasayı koruma refleksiyle açığa satış yasak. Açığa satış sanki çok kötü bir şeymiş gibi. İşte açığa satışı yasakladığınız zaman işte bakıyorsunuz böyle sonra işte 17 milyar dolarlık faktörün şirketiyle baş başa kalıyorsunuz. Yani konu dediğim gibi yani mevzuatın harfi ilave böyle işte kurallar vesaireden daha önce yapılması gereken bana göre başka işler var.
1: Peki şimdi piyasa üzerindeki etkisini biraz konuşalım seninle. Dün tabii biraz önce söylediğim gibi elde likit olan bütün varlıkları hemen hemen herkes sattığı için şu an itibariyle baktığımızda borsada ciddi bir geri çekilme, işte seans içerisinde devre kesme vesaire bunlarla karşılaşıldı. Bu işte haftayı kapatana kadar bugün yarın piyasada nasıl bir etki olmasını beklersin? Artı piyasa bir noktadan sonra kendi işleyişine ne zaman dönebilir? Yani burada tabii ayrışma artık belirginleşti, olan belirginleşti. Dolayısıyla bundan sonraki aşaması için buna bir bakmak lazım. Ne zaman hayat normale döner ve diğer bu işlerde ilintisi olmayan fonundan bireysel yatırımcısına hayata ne zaman normal akışına devam edebilir diye.
0: Güzel bir nokta. Bu ayrışmayı bir an önce netleştirip tekrar güven sağlamak için zaten bu kurumların izole edilip kamu kontrolüne geçmesi lazım. Çünkü bu fonlarda
1: bugün pusulada oldu mesela işlem yasaklarıyla, ikişer yıl işlem yasaklarıyla vesaireyle falanla hani aslında kurum tamamen izole hale gelmiş oldu.
0: Hem de şimdi yani gene hani yani ortalama bir yatırımcı bu olup bitene bakıp bu tatsız sürprizleri gördüğünde ya oradaki PPF kötüymüş. Acaba benimki de iyi midir? Benimki de bir soru aklına gelmemesi için bu çürük elmaların dediğin gibi bir an önce izole edilmesi ve sistemin geri kalanına tekrar bir güven tesis edilmesi gerekiyor. Yani sistemden toplu bir çıkış sermaye piyasalarının gelmiş olduğu nokta açısından, fon endüstrisinin büyüklüğü açısından bizi geri götürmesine izin verilmeden bir an önce yani bu çürük elmaların olayın adli boyutu dahil yani kamu vicdanını soğutacak şekilde çok net bir şekilde ele alınması lazım. Burada sadece böyle işlem yasağı vesaire değil yapılması gereken.
1: Yani birkaç tane burada gerçekten ne olduğu ve nasıl bir iş modeliyle hareket ettiği bilinen fon var. Bunun dışındaki fonlarda da aslında işini makul ve doğru şekilde yapmaya devam eden birçok kurum, birçok fon var. Yani para piyasası fonu normalde yatırımcıya bileşik faiz getirisi imkanı sunan, vade beklemeden getirisini dönemsel olarak elde etme fırsatı veren çok önemli ve çok değerli bir ürün. Dolayısıyla hani burada oluşan risk para piyasası fonlarının bütününe mal edilmemeli yatırımcı gözünde de. Çünkü hakikaten makul getiriyle iş yapan, doğru sermayelendirme, doğru teminatlandırma metodolojisiyle gözetim denetim mekanizmasının tüm kurallarını yerine getiren de banka portföy şirketlerinden bağımsız portföy şirketlerine kadar birçok çok iyi örnek de var. Dolayısıyla hani yatırımcının da bunu ayrıştırması lazım ki hani sistemik bir problem ortaya çıkmasını gerektirecek bir ortam yok. Ciddi bir kayıp var.
0: Tabii.
1: Ancak bunun bu kurumlarla bağlı kaldığını ve sınırlı kaldığını bilmek lazım.
0: Aynen öyle. Yani onun için burada dediğim gibi yani çok net, çok açık bir şekilde yani bu çürük elmaların sistemden çıkarılması, izole edilmesi ve bunun sistemin geri kalanına sirayet etmemesi için gerekli açıklamaların yapılmasında fayda var. Tahmin ediyorum bugün ilerleyen saatlerde buna benzer adımlar görürüz.
1: Dolayısıyla önümüzdeki dönemi hakikaten ciddi bir şekilde yakından takip edeceğiz. Yatırımcılarda oluşan ciddi bir zarar maalesef söz konusu olacak gibi görünür. Evet. Dolayısıyla aslında hani burada süreci hem düzenleyici otoriteler hem aynı zamanda bu konuda yorum yapan herkesin de duyarlılıkla ilerletmesi lazım. Öfkeyi anlamak lazım. Ancak burada bundan sonra ortaya çıkabilecek tabloya karşı hakikaten herkesin de elinden geldiğince yapıcı hareket etmesi lazım. Çünkü gerçekten de hani bir tane sermaye piyasası var Türkiye'de. Bu noktaya gelmesine hepimizin çok emeği var, çok uğraştık. Yatırımcının fonlarla tanışması için, yatırımcının sermaye piyasasına gelmesi için hepimizin çok emeği var. Yani benim 30 sene boyunca gazeteci olarak yapmaya çalıştığım tek şey buydu.
0: Evet.
1: Yani bu ülkeye insanların şirketlerinin büyümesinden, ülkenin büyümesinden fayda sağlayabilmesi için hisse senedi piyasasından ve profesyonel destek alabileceği fonlardan katkı bulabilmesi. Ancak tabii ki son 1,5 sene içerisinde bu konuda oluşan ortama karşı da en fazla bizler uyardık.
0: Evet.
1: Dolayısıyla hani o açıdan müsterihiz ama gerçekten de bundan sonrasına ilişkinde herkesin ya sosyal medyada yapacağı paylaşımlarda da bundan sonrasına dönük yapılacak olan yorumlarda da herkesin de sağduyuyla hareket etmesi lazım. Çünkü bu ülkenin sermaye birikimi, tasarruf birikimi açısından çok değerli bir noktaya geldiğini unutmamak lazım. Bu tür şeylerin de bu bütünü bozmasına müsaade etmemek lazım herhalde.
0: Çok güzel ifade ettin. Altına ben de imzamı atarım.
1: Peki şimdi istersen bu tarafta ilgili gelişmeleri paylaştıktan sonra tabii dün bunlar olmasaydı bambaşka bir gündem vardı. Bunlardan bir tanesi Fed toplantısı ve orada Trump'ın bütün itirazına rağmen Fed üyelerinin tamamının onayıyla bir faiz artırımının gelmesi. Hatta bu sene için bir faiz artırımına daha yeşil ışık yakılmış olması. Dünya da aslında biz burada bunları yaşarken çok ciddi bir faiz dönüşümüne doğru gitti. Piyasa şimdi 2027 ortasına kadar Fed'den 3 faiz artırımı bekliyor. Avrupa Merkez Bankası'ndan 4 faiz artırımı bekliyor 2027 sonuna kadar. İngiltere Merkez Bankası'ndan 5 faiz artırımı bekliyor. Japonya'dan zaten bekliyor.
0: Evet.
1: Dolayısıyla aslında ortam da dünyada buraya doğru ilerlemiş oldu.
0: Bu muhtemelen ileride bu günleri çok kritik bir dönüm noktası olarak hatırlayacağız. Yani bu önceki dönüm noktasında iki tane tarihi işaret etmek mümkün. Bir tanesi yaşımız çıkacak ama 2001 dot-com balonu patladıktan sonra Greenspan faizleri %1'in altına indirmişti. Sonra da bir daha hiçbir zaman doğru dürüst artmadı faizler. Bunun üstüne bir de 2008 finansal krizine verilen politika tepkisinin tüm merkezinde olan bu işte QE politikasında Bernanke Mart 2009'da faizleri sıfıra indirdi ve finansal piyasalarda böyle bir dönem yaşandı. Gelinen noktaya baktığınızda bir bütün dünyada enflasyonun yüksek seyrettiğini görüyoruz. Bunun ne kadar arzi faktörlerdendir işte savaş, petrol fiyatı vesaire ne kadarı bu gevşek para politikalarının sonucudur bu tartışma devam ediyor. Fakat aynı zamanda gene tüm önemli ekonomik bloklarda devasa hale gelmiş olan kamu borç stokunun faizler üzerinde bir yukarı yönlü baskı yaratmaya başladığını görüyoruz. Yani bu da son 20-25 yıla damgasını vuran unsurların tam hilafında bir gelişme. Ve beraberinde bu şu soruyu getiriyor. Mesela Bernanke faizleri sıfıra indirdiğinde kısa vadeli bu düşük faizlerin tüm getiri eğrisine yansıyacağından emin olmak için de o zaman adına işte Operation Twist denilen bir işte bükme operasyonuyla yani Fed gidip getiri eğrisinin uzun sektörlerinden de alım yaparak bütün getiri eğrisini aşağı gidip bütün faizleri indirmişti. Şimdi ilginç bir şey görüyoruz. Tabii riskler daha farklı. Siyasi sahiplerle twist tarafını Amerikan hazinesi yapmaya çalıştı.
1: Ve başarılı olamadı.
0: Kısa vadeli tarafta ise yani yeni Fed başkanı çok daha şahin bir duruşla bir de faizleri yükseltti. Şimdi bu bize enteresan şeyler söylüyor. Yani bu twist operasyonu vesaire yapıldığında başarılı olmasının unsurlarından bir tanesi de bunun şok ve sürpriz boyutuydu. Yani böyle bir şey daha önce görülmemişti, yaşanmamıştı. Bernanke piyasaların bir adım önündeydi vesaire ve bu işi yaptı. Bu sefer piyasalar daha hazırlıklı, daha şüpheci, daha zaten diken üzerindeyken Besent'in twist işlemi başarısız oldu. Bu vesileyle Besent'in de işte zaten fon yöneticisi ama başarısız bir fon yöneticisiydi. İki tane fon batırmıştı vesaire diye böyle bir kredibilite aşınması da olduğunu görüyoruz. Kısa vadeli tarafta yukarı geldi. Bizim için tabii bunun önemli sonuçları var. Yani Türkiye bu son 20-25 yılda olağanüstü düşük faiz döneminde bundan yararlanan ülkelerden bir tanesiydi. Hani daha da fazla yararlanabilirdi vesaire, bunları tartışabiliriz ama yani bizim gibi sermaye ithal etmek durumunda olan ülkeler için altın dönem diyebileceğimiz bir 20 sene yaşandı. Eğer bu dönemin sonuna geldiysek, bundan sonra faizler tekrar, bu arada yükselen faizler derken bunların aslında tarihi ortalamalarına tekrar yakınsadığının da altını çizelim. Yani 10 yıllık hazine, Amerikan hazine bonolarının tarihi ortalaması %5 civarında mesela. Hani biz alıştık böyle %3'lere vesaireye. Bu tabii yani Türkiye'nin önümüzdeki dönemi içinde maalesef çok olumlu olmayan yeni bir çıta koymuş olacak.
1: Murat Gülkan, çok teşekkür ediyoruz. Bizlerle birlikte olduğun ve bu sabah sorularımızı yanıtladığın için kısa bir araya gideceğiz. Sonrasında Asya piyasaları için Sadi Kaymaz'la birlikte karşınızdayız.
2: Birikimlerinizi hedefine ulaştıran Hedef Portföy'ün sunduğu sabah raporu devam edecek.

0: Reklam. Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.
2: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.
3: Büyük rahatlık Paytr.
4: İstanbul Tiyatro Festivali 30. kez perdelerini açıyor. Türkiye ve yurt dışından 17 gösteri, premierler, ortak yapımlar ve ücretsiz festival artı programı 22 Ekim 3 Aralık arasında 17 mekanda. Festivale sponsorları Aygaz, Entek, Opet ve Tüpraş. Ayrıntılı bilgi için tiyatro.iksv.org.
5: Bloomberg HT katkılarıyla.
6: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar türkiyefinans.com.tr'de.
0: Reklam.

0: Asya piyasaları için Sadi Kaymaz'la birlikteyiz. Sadi, özellikle dünkü FED faiz kararı ve bunun yansımalarıyla Asya piyasası için başlayabiliriz. Ancak daha sonrasında en önemli gündem maddesi Çin Devlet Başkanı'nın Amerika'ya yapacağı ziyaret. Ne bekleniyor? Heyette kimler var? Nasıl bir çıktı piyasalar ve aslında Çin tarafından bakışta daha tatminkar görünecek?
1: Açıl istersen hemen hızlı bir şekilde şöyle bir FED sonrası ama Boj öncesi de diyeceğim, konum da böyle bildirmiş olayım. Açıl bir piyasa tablosu tabii, özellikle Walsh'un konuşmasından sonra hisse senetleri tarafında bir baskı oluşmuştu. Bu baskı Asya seansının başından itibaren ortadan kalktı. Şu anda Tayvan, Kore ve Japonya üstüne baktığımız zaman değişen miktarlarda yeşil borsa ekranları görüyoruz, endeks ekranları görüyoruz. Tabii para birimleri üzerinde özellikle Fed'in faizi arttırması, getir makaslarının açılması baskı oluşturuyor. Bir örnek vereyim, dün %1 kadar değer kaybetti Japonya'nın. Şu sıralarda her ne kadar biraz o kayıpları geri alsa da 156 seviyesinin üzerine gitmiş durumda. Tabii Japon Merkez Bankası'ndan bir faiz arttırımına açıl kesin gözüyle bakılıyor. Evet, ama asıl tabii ki aynı borçta olduğu gibi UED'nin mesajlarına bakacak. Yenin de kaderini bu taraf belirleyecek. Yine Güney Kore diyeceğim, orada da bir baskı var. Sermaye çıkış baskısı. Getirim makasları ya da politika faizi tarafına baktığımızda da açılan bir makas görüyoruz. Orada da Merkez Bankası üzerinde yeni bir faiz arttırımı baskısı artmış durumda. Çin tarafına gelirsek, dünyanın iki büyük ekonomisi, en büyük iki ekonomisi ve açık ara en büyük iki ekonomisi demek lazım. Şey gidecek, 24 Eylül'de toplanıyorlar. Xi Jinping ile Trump bir araya gelecek. Tabi heyetler arası görüşmelerde şunu söylemek lazım. Açıl, senin soruna özellikle bir tarafına bir şeye özellikle dikkat çekmek isterim. Çin'in gözüyle aktarmak lazım. Tabii biz piyasa açısından bakıyoruz. Hep tarifeler diyoruz, döviz tarafı diyoruz, o diyoruz, bu diyoruz ama Çinliler bu görüşmelere daha stratejik çerçevede ya da jeopolitik stratejik çerçevede bakıyorlar. Ne anlamak lazım buradan? Tabii Tayvan'ı anlamak lazım. Her zaman çekirdek çıkar olarak Trump'a Tayvan konusunda bizim istediklerimizi yapmazsan diğer her şey de buna bağlı. Mesela ticaret anlaşması buna bağlı dediklerini biliyoruz. Nitekim de Trump geldiğinden bu yana hatırlarsın, Biden çok fazla Tayvan konusunda konuşuyordu. Çinlileri kızdırıyordu. Ama Trump'a baktığımızda açıl neredeyse hiç bahsetmiyor Trump Tayvan konusunda. Dolayısıyla Çinliler bu cepheden çok memnun ama gündemlerinde bir şey daha var bu sene, özellikle Takaichi'nin gelişinden sonra Japonya ile ilişkiler arka tarafta çok tansiyon yükseldi. Çünkü Takaichi hükümetinin adada bir olay vuku bulursa biz de müdahale ederiz şeklinde imaları vardı. Bu konuda da geçen toplantıda özellikle Xi Jinping'in kızgınlıkla Trump'a şikayet ettiği belirtiliyor. Dolayısıyla bunun da Japonya konusunun da Takaichi konusunun da Çinlilerin gündeminde olduğunu söylemek lazım. Velhasıl açıl, kısaca böyle tekrar etmek gerekirse, Çinliler bütün bu görüşmelere daha çok politik açıdan, stratejik açıdan bakıyorlar. Ama bir şey daha sorduğunu açıl, heyette kimler var? Heyette tabii iş adamları var ama o iş adamları içinde bir tanesi çok öne çıkıyor. BYD'nin patronu ve başkanı diyeceğim, kurucusu diyeceğim, aynı zamanda orada olacak. Trump şunu söyledi açıl. Dedi ki Çinliler eğer burada üretecekse neden fabrika kurmasınlar? BYD'nin zaten bir otobüs fabrikası var. Dolayısıyla bu açıdan da izlemek lazım görüşmeleri.
0: Sadi, çok teşekkür ediyoruz aktardıkların için. Asya piyasalarıyla birlikte sabah raporunun da sonuna gelmiş olduk. Hoşçakalın.
2: Birikimlerinizi hedefine ulaştıran Hedef Portföy'ün sunduğu sabah raporu sona erdi. Bloomberg GT Radyo.

Yatırım Bülteni'nden herkese günaydın efendim. Haftanın dördüncü işlem gününü başlatıyoruz. Dünkü sert satışlar gündem maddesini oluşturmaya devam ediyor ki Türkiye'de portföy yönetim şirketlerinin katılma payı iade ödemelerini karşılayamamasına yönelik endişeler Borsa İstanbul'da sert satışları beraberinde getirdi. Kapanışın ardından Tera'da gelişmeler yaşandı ki 7,5 milyar dolarlık bir Tera fonlarına ilişkin iade ödemelerine yönelik temerrüde düştüğünü açıkladı. Hal böyle olunca da dün yaşananlar önemli oldu sermaye piyasaları açısından. Tartışılıyordu efendim uzun zamandır ve dolayısıyla büyüyen bir para çıkışı dünün resmi olarak öne çıktı. Sonra Tera'nın ardından kendi fonlarında da temerrüde düşüş duyurusuyla birlikte özellikle pusulayla başlayan ardından Tera yatırıma giren ve ardından bununla birlikte yine Atlas Portföy tarafından görülen satışlarla birlikte piyasalarda dalga boyunu yükseldi. Takip ettik. Ancak bugün saatler 8'i gösterdiğinde Hazine ve Maliye Bakanlığı Finansal İstikrar Komitesi toplandı. Piyasadaki gelişmeler ana gündem maddesi.

0: konuşturmaya devam ediyor ki özellikle burada yaşanan gelişmelere yönelik bir takım önlemlerin alınması, bir takım açıklamaların alınması da beklentiler arasında. Fonlarda neler oluyor? Pusuladan sonra Atlas Portföy'de TERA'da hareket görüldü. Devre kesicili bir gündü Borsa İstanbul açısından. Önemli bir gündü. Dolayısıyla bugün programda önemli bir kısmını burayı konuşacağız. Ancak bu gelişmeler yaşanmasaydı ana gündem maddesi özellikle Fed'in kararı olacaktı. 2023'ten bu yana ilk kez faiz artışına giden Küresel Merkez Bankası'nın finansal koşulları sıkılaştığına dair net bir adım attığı da görülmüş oldu. Piyasalarda bunun yansımalarını da gördük efendim. Küresel piyasalarda başta olmak üzere S&P hisselerinin çoğunda bir düşüş yaşandı. Dow Jones tarafında %1,2'likte bir değer kaybına işaret etti. Evet, küresel piyasalarda sıkılaşan finansal koşullar, içeride ise sermaye piyasalarında yaşanan hareketlilik ve bugün gözler Finansal İstikrar Komitesi'nden gelecek olan açıklamalar olmaya devam ediyor diyoruz ve hızlıca öne çıkan gündem başlıklarıyla başlıyoruz. Evet efendim, an itibariyle fon piyasalarında temerrüt açıklamaları geldi. TERA Portföy 2 fonunun katılma payı iade taleplerini karşılayamadığını açıkladı ve böylece bu hafta bazı fonlarda temerrüde düştüğünü yaşandığını duyuran ikinci portföy şirketi, yönetim şirketi de oldu. Atlas Portföy fonlarından birindeki geri alımları sınırlayacağını açıkladı. Bu durum yatırımcıların sektör genelinde yaşanan özellikle geri alımların sınırlayacağını açıklaması ardında fonların giderek daha fazla para çekmeye yönelebileceğine ilişkin endişeleri de arttırırken Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıklamaları, son gelişmeleri görüşmek üzere toplanması ve buradan gelecek açıklamalar önem arz ediyor. Diğer tarafta işte ana gündem maddesi aslında bu gelişme olmasaydı FED kararı olacaktı. 25 bas puanlık bir artışa işaret ediyordu. Beklentilere paralel gelen bir artıştı bu. Faiz artırım kararı oy birliğiyle birlikte alınırken 2026 yılı içerisinde ise ek bir faiz artırım daha öngörülmüş oldu. Daha önceki toplantıda, Temmuz ayı toplantısında görmüştük ki özellikle burada 3 üyenin bir faiz artırım yönünde oy kullanma gereksinim vardı. Hal böyle olunca yaşanan gelişmeler ve yükselen petrol fiyatları sadece enerji kalemlerinde değil, genele yayılan aslında bir enflasyonist baskıyı arttırma hikayesi de bir miktar daha burayı öne çıkarmış oldu. Trump'tan FED kararına tepki gecikmedi elbette. Trump ABD'de faiz oranlarının %1 veya daha düşük olması gerektiğini belirtirken Amerika Birleşik Devletleri için faiz oranlarını düşürün, hemen yapın, hemen dedi. Ve dolayısıyla ABD Başkanı faiz oranlarının ABD'yi diğer ülkelere, dünya ekonomilerine kıyasla rekabet açısından dezavantajlı bir duruma düşürdüğünü de savunmaya devam etti. Dünyadaki hemen hemen her ülkeyi biz sırtımızla taşıyoruz. Bu durum artık böyle devam etmez şeklinde sert söylemlerine başladı. Halbuki buradaki ana hikaye bir miktar daha borsa endişeli bakılmasının sebebi Trump'ın yönünden giden bir başkan mı olacaktı? Ancak dün bu kırılmış oldu. Trump'tan ise İran toplantısı, bir tarafta da İran toplantısını yakından takip ediyoruz ki Donald Trump'ın önümüzdeki salı günü New York'ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Körfez ülkeleri liderleriyle bir araya gelmesi de bekleniyor ki zirveden çıkacak sonuçlar en azından petrol fiyatları açısından önem arz ediyor diyoruz ve hızlıca veri takvimine geçiyoruz. Ve bugünün özelinde neleri takip edeceğiz? Türkiye'den konut satışları verisi gelecek. Ağustos ayına ilişkin saatler onu gösterdiğinde kısa vadeli dış borç Temmuz ayına ilişkin içeride karşılayacağımız bir diğer veri olurken Euro bölgesinden TÜFE verisi yine takip edeceğimiz veriler arasında. İngiltere'den saatler 14'ü gösterdiğinde faiz kararını karşılayacağız ki buraya yönelik de aslında beklentiler oldukça şahin olarak şekilleniyor. Geçtiğimiz hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın para politikası kuru kararını karşılamıştık. Hatta yıl sonuna kadar burada her ne kadar küresel finansal koşullarda sıkılaşma olsa da içeriye dair de bir faiz indirim beklentisi şekilleniyordu. PPK özet metni bugün odak noktamız olacak. Diğer tarafta ise para ve banka istatistikleri, yabancı işlemleri, yurt içi yerleşiklerin rotasyonu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın rezerv oranlarını saatler 14.30 gösterdiğinde karşılayacağız. İşsizlik başvuruları verisi 15.30'da gelirken konut başlangıçları verisi ise yine 15.30'da karşılayacağımız bir diğer veri olacak. İnşaat izinleri bugün yine odak noktamızda olurken saatler 17'yi gösterdiğinde bekleyen konut satışları verisi ise ABD'den gelecek Türkiye saati itibariyle 17'de diyoruz ve tüm bu gelişmeleri değerlendirmeye devam ediyoruz efendim. Evet, ağır satıcılı bir günü geride bıraktık ve burada aslında görüşler de önem arz ediyor. Yatırımcı yön bulmaya çalışıyor, net resim görmeye çalışıyor. Hemen gidelim şöyle bir görüş alalım. Ağır satıcılı günlerden sonra ki günde de etkinin devam ettiğini söylerken Mete Yüksel kaldıraçlı pozisyonların eskisi kadar kaldıraçlı devam edemeyeceğini söyledi. Haberler detayda.
1: Çok hızlı bir şekilde çıkış olduğu zaman bu aynen bankacılıkta biz bank run deriz. Aynı anda herkes ya mevduatını talep ederse en büyük bankayı bile götürecek bir durumdur. Hı hı. Ondan dolayı da hani bu tehlikelidir likitte kaçışı. Ondan dolayı likitte kaçışının engellenmesi için ve biraz zaman kazanmak adına bazı fonlarda da aylık fiyat açıklama, her ayın 15'inde fiyat açıklama ve onda TR2 değil TR10'da ödemek gibi bazı adımlar atıldı. Bunun için bir esneklik sağlanmıştı. Bu en azından kısa vadeli olarak çok hızlı bir şekilde likide dönme ihtiyacını azaltacak bir durumdur. Tabii yani şu da var piyasada, eğer ki işte bir fon dün temerrüt, işte bir fon bugün temerrüt ilan ettiyse başkaları da yapabilir şeklinde fon kaçışı olabilir. Bunun devamını görebiliriz ama ben çok kısa süre içinde bunu toparlayıp tekrardan düzenimize geri döneceğimizi düşünüyorum. Tabii şu da var. Şimdi para piyasası fonlarında işte pay repo yapılıyordu. Karşısında işte BIST 50 hissesini teminat olarak alarak repo işlemi yapılıyordu. Ve bu da birazcık tatlandırıcı olarak kullanılıyordu. Birkaç puan daha yüksek getirir için ya da bir yaş üstünden teminatsız bir şekilde de yapılıyordu. Hızlı bir şekilde o tarafın geriye sarması ve bunların artık yapılmama şeyi, hem yani fon rehberinin gösterdiği doğrultuda hem de birazcık karşı taraf riskini almak için yapılmamaya başlanan bir süreçti. Bu da tabii birazcık bu pay repo yapılan karşı taraf kim? Aracı kurum. Aracı kurum bu parayı aldıktan sonra fondan ne yapıyor? Gidiyor kredi veriyor hisse senedi alımı için. Kredi sağlıyordu müşterilerine. Şimdi o tarafta birazcık kredi verebilitesi azalmış durumda aracı kurumların. Yani kaldıraçlı pozisyonlar da eskisi kadar kaldıraçlı devam edemeyecek. Bundan dolayı da o kredinin verilememesinden dolayı da biraz kaldıraçlı pozisyonlar geriye sarıyor. Bunu da getirdiği bir satışı gördük. Yani genelde böyle ağır satıcılı günlerden sonraki günde de bunun devam ettiğini hep görüyoruz. Çünkü orada bir takım stop loss'lar tetikleniyor.
0: Ve efendim detaylandıralım o halde, gidelim Emrah Güreli ile birlikte bu gelişmeleri konuşalım. Emrah, günaydın, hoş geldin.
2: Günaydın, merhaba, nasılsın Pelin?
0: Evet, şimdi Emrah, biraz böyle dalga boyunun yüksek olduğu bir günü geride bıraktık. Bugünden beklentileri de konuşmak isterim seninle birlikte. Önce şöyle hemen soralım. Dün kapanışın ardından Tera tarafında 7,5 milyar dolarlık bir Tera fonları iade ödemelerinde temerrüde düştüğüne dair bir bildiri yayımlanması sermaye piyasası açısından uzun zamandır tartışılan bir konuydu. Ancak dün şunu gördük ki büyüyen bir para çıkışı yaşanıyor. Sonra Tera'nın kendi özellikle fonlarındaki temerrüde düşüş hikayesi derken portföy yönetim şirketlerinin katılma payı iade ödemelerinde ödemelerini karşılayamamasına yönelik endişeler satışları da beraberinde getirmiş gibi duruyor. Önce piyasadaki hareketleri nasıl değerlendirmek lazım? Şöyle bir genel değerlendirme almak isterim senden.
2: Şimdi tabii bu fonlarla ilgili piyasa etkisini dün net bir şekilde gördük. Yani dün piyasanın bu kadar sert düşmesinin tek nedeni aslında bu fonların yaşamaya başladı ödeme zorluğu ve tabii yatırımcı çıkışlarının karşılanması adına yapılan satışlar. Bu satışlar genele de yayıldı. Çünkü aslında bu iş ne zaman başladı? Sermaye Piyasası Kurulu'nun Ağustos sonu itibariyle serbest fonlara yönelik bazı kararlar almasıyla başladı. Bu kararlar gerekliydi. Yapılması da gerekiyordu. Yani şimdi Pelin, yani son 15 ayda özellikle bazı fonların, bazı serbest fonlarının farklı bir yönetim stratejisiyle diyelim, bu çok üzerinde tartışılan, eleştirilen de bir konuydu zaten, yönetildiğini, çok önemli getiriler ürettiğini ve çok hızlı görmüştük. Yani aslında burada esas konu bu tip fonları...
0: Emrah, sesini ben çok fütürtülü duyuyorum. Reji de aynı şekilde duyuyor mu?

0: Onu bir sormak istiyorum ama istersen, çünkü izleyenlerimiz bu konuyu net bir şekilde duymak istiyor. Şöyle tekrar arkadaşlarımız sorunu düzeltsinler efendim ve kısa bir araya gidelim. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz.
1: Reklam.
2: Türkiye'nin BES modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız Anadolu Hayat Emekliliği'nin mobil uygulaması AHE Mobil'e giriş yapmanız. Hemen AHE Mobil'e girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
3: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
6: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
7: Çocukla aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
6: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
7: Abicim.
6: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
7: Abicim.
6: Tamam ya işte ufak eğimli her yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
8: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
9: Bankart, seni düşünür o.
1: Reklam.

0: Yatırım bülteninde kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. Emrah Güreli ile birlikte gelişmeleri konuşuyoruz. Emrah, şimdi önce istersen tekrar baştan alalım. Hakikaten bu piyasadaki hareketleri nasıl değerlendirmek lazım? Neler aktaracaksın?
1: Yani şimdi dünkü borsadaki satış tamamen bu fonlarla ilgili. Yani fonların likidite ihtiyacı, çıkan yatırımcı taleplerini karşılamak için yapmak zorunda kaldıkları satışlarla ilgili. Şimdi tabii bu süreç nasıl başladı? Bu süreç aslında Ağustos ayından itibaren bu sermaye piyasası kurulunun serbest fonlarla ilgili atacağı adımların tartışılması ve ay sonu itibariyle de bu adımları atmasıyla bu noktaya geldik aslında. Şimdi tabii biz bu adımları atmak zorundaydık. Çünkü son bir senede diyelim, hatta 15 ay diyebiliriz buna, bu serbest fonlar çok hızlı bir şekilde büyüdü. Ve farklı bir yönetim stratejisiyle bu noktaya geldi bu iş aslında. Bu yönetim stratejisi üzerine de çok ciddi anlamda bir tartışma, eleştiriler de zaten vardı. Yani biz bu adımları neden atıyoruz, otorite neden atmak durumunda kaldı? Çünkü malum bu MSCI, FTSE gibi endeks sağlayıcılarının Türkiye'deki piyasa işleyişiyle ilgili sorgulamaları zaten etkili oldu burada. Şimdi tabii aslında bu işi biraz hızlandıran iş konu bir kurumun ödemeleri geciktirmesi, özellikle bu ödemelerin gecikmesinin para piyasası fonları üzerinden olması oldu. Yani şimdi sonuçta tabii hisse fonu veya serbest fonu aldığınız zaman bunlar riskli fonlar. Çok en riskli kategoride olan fonlar oldukları için yani bu fonlarda elbette ki ciddi anlamda bir kayıp riski de var. Yani yatırımcının bu fonları alırken bunu da göz ardı etmemesi gerekiyor. Gerekiyor da her zaman. Ama tabii para piyasası fonlarında biraz iş konu gelip sıçrayınca orada tabii çok birdenbire bir yatırımcı psikolojisi çok hızlı bir şekilde değişti. Yani şunu da vurgulamak istiyorum bu arada. Tabii bu para piyasası fonlarında pay ile boy yapanlarla yapmayanları bu konuda ayrı bir yere koymak lazım. Yani şu an bu yaşanan şey tüm para piyasası fonları üzerinde falan da bir risk yaratmıyor. Hatta yani pay ile boy işlemi yapan bazı fonların da bu pay deposunun içeriğine de bakmak lazım. Yani sonuçta bir pay deposuyla da ilgili düzenlemede bir kısıtlamalara gidildi sermaye piyasası kurulu tarafından. Yani hani burada para piyasası fonları açısından bütün sistemi kesinlikle tehdit eden bir şey de yok. Yatırımcıların bunun çok bunun farkında olmasını özellikle rica ediyorum. Ama tabii bu yani para piyasası fonunda tabii daha az riskli kategorisinde olan fonda geri dönüşlerin yaşanmaması burada tetikleyici nokta oldu diyelim. Şimdi tabii gelişmelere bakacağız. Bugün Finansal İstikrar Komitesi toplandı. Bazı kararlar alınacaktır yani ama bu alınan kararlar mutlaka hani biraz likiditeyi desteklemek, özellikle para piyasası fonlarının tahvil piyasasında yaptığı işlemlere bazı kolaylıklar getirilmesi gibi şeyler söz konusu olabilir likidite sağlayıcılık anlamında. Ama daha ötesinde nasıl bir şeyler olur bakacağız ona. Yani o konuda da ben şahsen çok emin olamıyorum. Yani genel olarak durum bu.
0: Yani bunun genele bir şekilde sirayet edip etmeyeceğine yönelik daha para piyasaları fonlarında yatırımcının olası bir hani bugün bankadan gittim yatırım fonunda işte gittim para piyasaları fonu aldım. Benim için bir risk içermiyor diyebilir miyim? Yatırımcı açısından bunu net bir şekilde ifade edebiliyor muyuz? İkisi arasındaki ayrım çok önemli.
1: Ya evet, söyleyebiliriz. Yani sonuçta yani baktığımızda birçok bankın hatta hemen hemen hepsinin para piyasası fonlarını yönetirken pay depo işlemi yapmadığını biliyoruz. Şimdi o pay depo işlemi aslında bir hisse senedi kredilendirme işlemi gibi ve fonun bir kısmıyla yapılan bir işlem. Tabii hisse senedi kredilendirme işinde yüksek bir faiz var ve bu faiz farkını fonun getirisine yansıttığınız zaman aslında tabii diğer para piyasası fonlarına göre bir getiri farkı yaratıyordu bazı fonlar. Ve tabii bu getiri farkından dolayı da tabii bu fonların hızlı büyüdüğünü gördük. Yani aslında tabii yatırımcıların temel olarak baktığımızda fonlara talep göstermesinin altında tabii bu oluşan getiriler var. Ama tabii yüksek getirili hangi tip fon tipinde olursa olsun neden kaynaklandığı konusunda yatırımcıların biraz daha yani net bir şekilde sorgulayıcı olması lazım. Yani tabii açıkçası bu işler biraz daha üzücü. Neden diyeceksin? Çünkü hani ben de vaktiyle sektörde içinde çalıştım. Yani biz yıllarca yatırımcılara fonlar kanalıyla borsada yatırım yapmalarını ve profesyonellerin yardımıyla borsada hisse yatırımlarını yapmalarının onlar için daha iyi olacağını söylemiştik. Tabii burada bu son yaşanan bir durum. Problemli bir durum ama yani yatırımcıların bu yüksek getiri tarafını, tabii yüksek getirinin bir cazibesi var ama bu yüksek getirinin, olağanüstü getirilerin her tip, ne hangi fon olursa olsun, hangi yatırım aracı olursa olsun, yani fonu da geçiyorum, mutlaka sorgulanması gereken bir dönemdeyiz. Yani bunu

0: küresel anlamda da söylüyorum. Yani sonuçta zor bir ortam var. Yani getiri yaratmak aslında göründüğü kadar da çok kolay değil ve hızlı ve kolay para kazanmanın da aslında zor olduğu bir dönemdeyiz. Ya bu konuda yatırımcıların biraz daha titiz olması çok önemli.
1: Peki, dünkü yaşanan hareket özellikle Türkiye'nin makro dengeleri açısından bir anlam ifade ediyor mu?
0: Çok güzel bir soru. Şimdi tabii piyasa işleyişi açısından yaşananlar çok hoş değil. Ama şöyle bir durum var gene. Yani şimdi bizim borsamız ne yazık ki yani ekonomimizin geneline göre baktığın zaman aslında alması gereken payın çok daha altında pay alan bir yer. Sermaye piyasalarından bahsediyorum. Ve yani tabii şöyle bir çok basit bir örnek vereyim. Bunu geçenlerde de paylaşmıştım zaten fikir olarak. Yani dün akşam Fed'in faiz kararından sonra altının işte 4.350-60 dolarlardan 4.250 dolara gelmesiyle takriben ki bu Merkez Bankası'nın raporunda da var yani 450-500 milyar dolar civarında Türkiye'de bir altın birikiminin olduğunu farz ediyoruz. Yani şöyle söyleyeyim o %2'lik düşüşle herhalde yarım saat içerisinde 10 milyar lira dolarlık bir tutar buharlaşmış oluyor sistemden baktığınızda. Tabii çok kısa vadeli bir bakış açısı ama şimdi tabii ne yazık ki bu fonlarda çok yüksek sayıda yatırımcı var, katılımcı var ama genel olarak baktığımızda yani tabii bu fonların büyüklüğünü de göz önüne aldığımızda genel ekonomik durum açısından, makro bakış açısından bu tutar çok büyük bir risk taşımıyor. Yani elbette tabii sistemin sağlıklı işleyişi üzerinde bazı tedbirler de alınacaktır. Ve yani ben bu konuda çok hiçbir sorun olacağını düşünmüyorum. Tabii bu konuyla ilgili yani fonların ne olacağı ile ilgili gelişmelere bakacağız. O ayrı bir konu. Ama yani bunun genel çok büyük bir sistemik risk yaratmayacağını da şahsen ben düşünüyorum. Otoritenin de bazı dokunmalarıyla diyelim. Ama yani tabii bu fonlardan kaynaklanan bir kayıp vesaire gibi bir durum bence ekonominin genelini çok etkileyecek bir konu değil diyerek bitireyim.
1: Peki şimdi içeride yaşananlar olmasaydı bugün hemen hemen aslında manşetleri Fed süslüyor olacaktı. Fed'den gelen faiz artışı 2023'ten bu yana ilk kez faiz arttırması ki özellikle burada Temmuz ayında 3 ayrı görüşün gelmesi bu tartışmaları da beraberinde getirmişti. Bugün Brent petrol tarafına baktığımız zaman özellikle uluslararası göstergenin 110 dolarlar seviyelerine doğru giden bir yolculuğu. Diğer tarafta bakıyoruz işte her ne kadar bugün %1'lik bir geri çekimi yaşasa da 104 doların üzerindeki seyir devam ediyor. Uluslararası göstergenin dışında bir de ham petrole bakıyorsun mesela. Ham petrol de 100 doların üzerindeki seyrini sürdürüyor. Hal böyle olunca genele yayılan bir enflasyonist baskının oluştuğu da fikri Fed'e de yansıdı. Dünkü gelen artış ve önümüzdeki toplantılarda da yine faiz arttıracağına ilişkin öngörünün oluşması içeride Merkez Bankası'nın dezenflasyon sürecinde atacağı indirim alanını nasıl etkileyecek? Dünkü kararla bir de değerlendirmeni isteyeceğim.
0: Ah, yani şimdi dün Fed'in kararı biraz daha beklenenden de daha şahin. Yani oy birliğiyle alınmış bir karar var. Aralık ayını da işaret ettiler o beklentilere baktığımız zaman. Şimdi tabii burada bizim için önemli olan tabii borçlanma maliyetlerinin yurt dışında yükselmesi veya gelişmiş merkez bankalarının faiz arttırması. Biraz tabii bu carry trade tarafını nasıl etkiler konusu ayrı bir konu bir taraftan. Tabii Fed'in aldığı bu kararların piyasalarda bir karşılığı olacak mı? Yani şu anlamda soruyorum. Örneğin şimdi petrol fiyatları ki bizi de çok ilgilendiren bir konu. Aslında Fed'in aldığı bu kararlardan bağımsız hareket ediyor. Çünkü orada bir arz sorunu var. Aynı zamanda bir rafineri marjı problemi de var bu enerji tarafında. Ve Fed'in aldığı bu karar bu tarafta bir etki yaratamayabilir arz kaynaklı bir şok olduğu için. Ama mesela Londra Metal Borsası gibi veya bazı diğer emtialarda aslında bir parça satış baskısı

0: da yaratabilir. Bu dezenflasyonist. Şimdi tabii Fed'in bu şahin tutumuna rağmen aslında hisse senedi piyasalarının da çok etkilenmediğini gördük. Hatta bu sabah da yine fena değil baktığım zaman. Teknoloji sektörü hisseleri hiç etkilenmedi. Yani aslında biraz risk iştahı da güçlü. Çünkü tabii burada Kevin Warsh'un büyümeye yaptığı vurgunun da önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü hani ekonomik büyümenin son derece güçlü olduğunu ve yani bu atılan adımların da bunu çok fazla etkilemeyeceğini de söyledi. Ve aslında bu ekonomik büyüme tahminlerinden de bunu görüyoruz. Yani bir açık konuşmak gerekirse tabii şimdi Eylül ayındaki rakamlara bakacağız. Yani benim gördüğüm Eylül enflasyonundan sonra Ekim'de Merkez Bankası için ufak çaplı bir indirim alanı oluşacak gibi gözüküyor. Yani eğer küresel risk iştahı çok kötü olmaz ve enerji fiyatlarında da bir parça iyileşme görürse, yani 100 doların altına gelirse ve hani enflasyonda da %30'ların altına geldiğimiz takdirde ben Merkez Bankası'nın faiz indirmeyi yine gündeme alabileceğini düşünüyorum açıkçası. Yani %51 ihtimalle. Ha, bundan
1: Evet.
0: sonraki toplantılarda ne olur ona bakarız. Ama Ekim'de bence böyle bir ihtimal var. Ama tabii küresel ortam, o anlık ortam da çok önemli benim. Yani herkesin bunu anlaması lazım. Artık gelişmiş merkez bankaları da bizim merkez bankamızda inan
1: Evet.
0: toplantı gününden bir gün önce genel duruma bakarak duruşunu netleştiriyor diyeyim.
1: Peki
0: Yani
1: o
0: tabii
1: zaman ben de
0: Ekim'e...
1: Emrah şöyle bir virgül koyayım bu konuya dair. Hem bu gelişme faiz indirimine ilişkin beklenti hem sermaye piyasalarında yaşanan özellikle bu sarsıntı dövize dayalı enstrümanlara geçmesine neden olabilir mi yatırımcının?
0: Şu etapta olacağını düşünmüyorum. Yani ama tabii burada bu para piyasası bu işin, bu yaşadığımız son 2-3 gün çalkantının ve bu işlerin para piyasası fonlarına olan etkisinin sınırlanmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok önemli bir sermaye şu an para piyasası fonlarında duruyor. Yani tabii onun da etkisine bakacağız. Tabii çok peşin konuşmaya, erken konuşmamak da lazım. Bu etkiyi önümüzdeki günlerde de görmemiz gerekiyor. Çünkü bu konu biraz daha yeni başladı. Özellikle dün önemli sayıda fonun, önemli büyüklükte fonun temel durumuna düşmesinin bugün ve önümüzdeki birkaç gün içerisindeki etkilerini de görmemiz gerekiyor. Ama tabii bu Finansal İstikrar Komitesi'nin kararlarını da bekliyoruz. Ama makro büyüklük açısından baktığımızda yani bu işin Türkiye ekonomisine büyüklük açısından baktığımızda çok büyük bir etkisi olmadığını net bir şekilde söylüyorum ben. Ama tabii o yatırımcı psikolojisini yönetmek ve bunun başka taraflara bulaşmasını engellemek de önemli tabii. Yani orada otorite bence gerekli adımları da atacaktır diye düşünüyorum.
1: Peki Emrah çok teşekkür ediyorum aktardıkların için detaylar için diyoruz. Güzel bir gün diliyoruz sana da. Ve efendim evet tüm bu detayları takip ettik ki özellikle dünkü faiz kararının yansımalarında Kevin Warsh'un yapmış olduğu açıklamalar var. Haberimizde detaylar var.
2: 25 bas puan artışa gitme kararı aldık ve yeni oranlarımız %3,75 ile 4 civarındadır. İkili hedefimizi koruyoruz ve elbette bu esnada bankacılık sisteminde bol likidite görüşümüzü, duruşumuzu da sürdürüyoruz. Ekonomik faaliyetler güçlü bir hızda genişlemeye sürdürüyor. Tabii belirsizlik yüksek seyrediyor. Bunun kısmi sebebi de jeopolitik gelişmelerdir. Yerel harcama güçlü seyretti, verimlilik büyümesi güçlü ve sermaye yatırımları da canlılığını korudu. İstihdam artışı ve iş gücünün gidişatı benzer, işsizlik ise son zamanlarda çok az değişiklik gösterdi. Ancak enflasyon yüksek seyretmeye devam ediyor. Bugünkü politika kararımız ise doğru zamanda verilmiş bir karar olup bizi hedefimize yaklaştıracaktır ve bu komite fiyat istikrarını sağlayacaktır. Şimdi biraz daha detayları size aktarmak istiyorum. Aldığımız karar Amerikan ekonomisinin güçlendiğini düşündüğümüz bir zamanda alındı. Özellikle özel sektör tarafı ya da işletmelerin yatırımlarına baktığımız zaman bu markörler son aylarda iyileşti ve

0: verdiği sinyalde gidişatın iyi yönde olduğu yönünde. İşletmeler için de koşullar makul ve politika sempozyumumuz Jackson Hole'da da söylediğim gibi geniş çapta finansal koşulları kısıtlayıcı olarak çok da tanımlamayacağım. Görüşme komitede katılmakta. Destek dozumuzu artırmaya karar verdik ve şoklar, belirsizliklerle dolu jeopolitik durum karşısında ABD ekonomisinin direncini artırmaya karar verdik. Şimdi bu direnç ve daha da iyi bir performans potansiyeliyle birlikte.
1: Ve efendim şimdi araştırma masasına gidiyoruz, detayları alıyoruz.

0: Ve araştırma masasıyla devam ediyoruz. Elif Canseven bizlerle birlikte. Elif hoş geldin. Neler aktaracaksın bugüne dair?
1: Pelin, öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Artık haftanın sonuna yaklaşıyoruz. Bugün itibariyle hem İngiltere Merkez Bankası'nı hem de yarın Japonya Merkez Bankası'nın faiz kararlarını takip ediyor olacağız. Ama yurt içinde dün gördüğümüz hareketli seyrin yanı sıra küresel tarafta da oldukça hareketli bir gün geçirdiğimizi dün itibariyle söyleyebiliriz. Özellikle akşam saatlerinde gerçekleşen Fed toplantısında 2023'ten bu yana ilk faiz artırımını görmemiz küresel piyasalara doğrudan yansıdı. Ve baktığımızda aslında 2023'ten bu yana faiz artırımı ihtimali zaten swap piyasalarında oldukça yüksek seviyelerde, artık %90'ın üstü seviyelerde fiyatlanmalardaydı. Kevin Warsh'un bu zamana kadar olan göreve geldiği Mayıs ayından itibaren olan bir miktar daha şahin tutumunu işleme geçirecek mi geçirmeyecek mi, piyasanın gözü bir miktar daha o taraftaydı. Ve dün itibariyle faiz artışını gerçekleştirdi. Hemen arkasından yaptığı basın toplantısındaki söylemleri bir miktar daha piyasanın şahin karşıladığı unsurlar oldu. Orada öne çıkan bazı başlıklar vardı. En önemlilerinden bir tanesi enflasyonda yeterli iyileşmeyi görmediği için bu faiz artırımını yaptığıydı. Ve aslında enflasyonun altında yatan 12 kalemde de %3'ün üzerinde bir enflasyon takip ettiğini, özellikle geçen hafta gelen TÜFE verisinde, yaz aylarında gelen enflasyon verilerinde bir miktar daha hızlanmalar gördüğünü, herhangi bir yavaşlama eğilimi görmeyişinin bu faiz artışında etkili olduğunu söyledi. İkinci mesele ise bundan sonraki faiz patikasına ilişkin herhangi bir yönlendirme vermemesi olmuştu. Zaten yaptığı açıklamalarda ileriye dönük yönlendirme yapmayacağını sıklıkla vurgulamıştı. Fakat ileriye dönük faiz politikasında da, ki şu an geldiğimizde piyasa artık yıl 2026 için bir faiz artırımı daha, 2027'nin bu zamanlarına kadar, Ekim'e kadarsa iki faiz artırımı daha, yani dün dahil totalde 4 faiz artırımını konuştuğumuz bir küresel piyasalar görüyoruz. Herhangi bir faiz artırımı yapmadı. Aslında gözler bir miktarda bundan sonra sıklaşmıştı. Devam edecek mi, etmeyecek mi, o tarafa doğru kaydı. Üçüncü en önemli başlığı ise aslında şu anki sıkılaşmanın büyümenin devam ettiğini, büyümenin güçlü seyirle devam ettiğini, keza Haziran projeksiyonu üzerine dün yayınlanan projeksiyonlarda bir miktar bu söyleminin doğrular nitelikte. Büyümenin devam ettiğini ve bu sıkılaşmayı Amerikan ekonomisinin kaldırabileceği yönünde oldu. Ve açıklamaların hemen arkasından, ki biz dün faiz kararıyla beraber de bunu konuşuyorduk, ama faiz kararının hemen arkasından çok bir piyasa tepkisi görmememize rağmen Kevin Warsh'un açıklamaları sırasında artık 2024'ün zirvelerine çıkan bir 2 yıllık tahvil faizi takip ettik. Ki Fed'in kararlarına en duyarlı tahvil faizinden bir tanesi olduğunu söyleyebiliriz. 10 yıllıklar yine 5'in üzerine çıktı akşam seansında. Şu an geldiğimizde 10 yıllıklarda 4.97-95 seviyelerine, 2 yıllıklarda ise 4.69-40 seviyelerini takip ediyoruz. Bunun en önemli piyasa yansımalarından bir tanesi de dolar endeksi tarafında oldu. Çünkü artık biz Temmuz ayından itibaren bir miktar daha dolar endeksini 100'ün altı seviyelerde takip ediyorduk. Şu an geldiğimiz noktada yine 100'ün üzerinde çıkmış bir dolar endeksi takip ediyoruz. Projeksiyonlar ekranımıza geliyor, ama projeksiyonlara baktığımızda özellikle 2026 için hem büyüme hem de enflasyon beklentilerini yukarı çekti. Büyüme tarafında baktığımızda ise 2026 için %2.3, 2027 için 2.4 ve işsizlik oranında her iki yılda %4.1 seviyesinde kalmasını bekliyor. Politika faiz tarafına baktığımızda ise 2026'nın sonunda %4.1, 2027'nin sonunda ise yine 4.1 seviyelerini bekliyor. Enflasyon %2 enflasyon hedefini 2029 yılına kadar uzattı Fed tarafı. 2 hedefine dönüşünü 2029 sonuna bıraktı diyebiliriz. Burada en önemli kombinasyon şu: Fed ekonomide ciddi bir daralma veya işsizlikte sert bir yükseliş beklemiyor, ama enflasyon hedefine dönüşün uzun süreceğini öngörüyor. Aslında en başta da söylediğimiz, günlerdir de konuştuğumuz gibi, geçen hafta Avrupa Merkez Bankası'ndan gördüğümüz faiz artırımı, dün FED'den gördüğümüz faiz artırımı, yarın BOJ'dan beklenen ve Japonya Merkez Bankası'ndan beklenen faiz artırımı ile beraber, ki bugün İngiltere'nin sabit bırakması bekleniyor, küresel piyasalarda artık bir sıkılaşmaya doğrudan gidildiğini söyleyebiliriz. Biz de takip ediyor olacağız Pelin.
0: Peki. Çok teşekkür ediyorum Melif aktardıkların için, detaylar için diyoruz. Araştırma masasını noktalıyoruz.

0: Hazine ve Maliye Bakanı dün Bloomberg HT'ye yönelik özel açıklamalarda bulundu ki savaşın etkisi olmasaydı enflasyonun bu yıl ihtimalle %20-22 bandında olacağını söyledi. Detayları haberimizde izliyoruz.
1: Bu sene enflasyon, tekrar söylüyorum, savaş etkisini arındırın, çok büyük ihtimalle %20-22 arası bir noktada olurdu bu sene için. Geçen sene 31 civarıydı. Bir önceki sene 44, bir önceki sene 65. Yani dolayısıyla aslında ciddi bir enflasyon artış oranında bir yavaşlama var. Bu da aslında programın sonuç verdiğini ortaya koyuyor. Sadece belki başlangıçta öngördüğümüz zaman çerçevesi bir miktar daha tabii ki uzayacak. Tekrar söyleyeyim, yani şu anda dünyada sadece enerjide değil, yani bütün emtialarda bir şok yaşanıyor. Çünkü tedarik zincirlerinde kırılma var. Ulaşım kanallarında yani ciddi sorunlar var. Dezenflasyonda da başarı var. Arzuladığımız hız da değil. Bunun da şimdi sebepleri netleşti. Şimdi sorunuza esas geleyim. Biz artık bu ataleti şimdi net bir şekilde gördük. Ve o nedenle de önümüzdeki seneye ilişkin hedefleri piyasa şu anda öyle bakıyor. Eğer bu savaş devam etmezse tabii gelecek senede oldukça makul, gerçekçi bulunuyor. Hayat pahalılığıyla mücadele bizim en büyük önceliğimiz. Ve biz seçim sürecinde de dezenflasyondan vazgeçmeyeceğiz. Çünkü dezenflasyon gelir dağılımını iyileştiriyor. Dezenflasyon demek aslında hayat pahalılığıyla mücadele demek. Zaten vatandaşımız bunu istiyor. Dolayısıyla sürdürülebilir yüksek büyüme için dezenflasyona ihtiyacımız var. Onun için efendim işte yeni hedefler, işte siz bahsettiğiniz için söylüyorum. Aslında seçim sonuçlarını etkileyecek en önemli faktör dezenflasyonun devam etmesidir. Yani vatandaşın ki şu anda hissediyor, çok daha güçlü bir şekilde hissettiği çerçevede enflasyonun yavaşlaması. Onun için bu programın ana hedefi fiyat istikrarıdır. Ve biz bu konuda maliye politikası alanında, diğer alanda en güçlü desteği verdik, vermeye devam edeceğiz. Bu bizim önceliğimiz olmaya devam edecek. Ama dünyanın şartları bazen bu tür şeylerde gecikmeler, ya hedeflerin hedeflere ulaşmada gecikme yaratabiliyor. Kur rejimi yani Türkiye'de normalde olması gereken dalgalı kur rejimi. Çünkü dalgalı kur rejimleri şokları absorbe etmenize, şoklara karşı yani doğru tepki vermenize zemin hazırlar. Dolayısıyla biz idealin bu olduğunu söyledik bir soruya cevaben. Ama kur rejiminin iyi işleyebilmesi için, bu arada kur rejiminin günübirlik işlemesi de Merkez Bankası'nın uhdesinde olan bir konu. Yani dolayısıyla yani günlük hareketler tamamen Merkez Bankası ama kur rejimi hükümetle ortak belirlenir. Şimdi burada esas konu şu. Tek yönlü bir şey varsa, piyasa varsa o zaman yönetilen kur rejimiyle karşı karşıyasınız.
0: Ve efendim Borsa İstanbul'da bugün gong Net Holding için çalıyor. Net Global için çalarken Net Global Endüstriyel Yatırımlar paylarının halka arzında talep toplama işlemlerinin tamamlandığını görüyoruz. An itibariyle Net Global'in halka arz gong törenini ekranlara getiriyoruz efendim.
2: Evet. 10, 9, 8, devam. 5, 4, 3, 2, 1 ve gong. Evet, gongu çaldık. Şöyle bir hatıra fotoğraf alabiliriz kürsünün önünde. Tabii.
0: Evet, Borsa İstanbul'da gong Net Global için çaldı. Bizler de ekranlara getirdik. Programı noktalıyoruz. 10.15'te görüşeceğiz bir kez daha. Hoşçakalın.
3: reklam.

0: merkezinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: İstanbul Tiyatro Festivali 30. kez perdelerini açıyor. Türkiye ve yurt dışından 17 gösteri, premierler, ortak yapımlar ve ücretsiz festival artı programı 22 Ekim 3 Aralık arasında 17 mekanda. Festival eş sponsorları Aygaz, Entek, Opet ve Tüpraş. Ayrıntılı bilgi için tiyatro.iksv.org.
3: Bloomberg HT katkılarıyla.
4: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
5: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
4: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
5: Abicim.
4: Her yerde değilsen böyle yokuş, su dinlemiyor.
5: Abicim.
4: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
6: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
7: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime. Detaylı bilgi tebyatırım.com.tr'de.
8: Reklam. Öncelikli yayın.
9: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
8: Reklam.
10: Sen de katıl derim, katılın evim.
8: Reklam.

0: Merhaba Piyasa Masası'na. Hoş geldiniz. Bekir Gürdamar'la Bloomberg HT Finans Masası şefiyle beraber yapıyoruz programı. Bekir, son derece hareketli, sıkıntılı bir günün ardından önemli açıklamaları da takip ettiğimiz yeni bir güne başladık. Ekranda son dakikası var zaten Merkez Bankası'ndan gelen, ki bugün Finansal İstikrar Komitesi de sabah 8'de toplandı. Oranın da çıktısı var. Hepsini bir arada değerlendireceğiz. Orada da bir aslında sistemik risk yok minvalinde bir açıklama geldi o taraftan da. Merkez Bankası cenahından gelen açıklamaya bakacak olursak, bankalar arası para piyasasında Merkez Bankası bünyesinde yer alan piyasalarda geçerli olan teminat iskonto oranları gözden geçirilecek, azaltılacak deniyor. Yine haftalık repo ihaleleriyle sağlanacak fonlama miktarı, likidite koşulları göz önünde bulundurularak arttırılacak. Yine Merkez Bankası bünyesinde yer alan piyasalarda geçerli olan teminat iskonto oranları gözden geçirilerek azaltılacak, ki onu az önce de söyledim. Yine baktığımızda Merkez Bankası bünyesinde faaliyette bulunan bankalar arası para piyasasında bankaların borç alabilme limitleri, bankacılık sisteminin mevcut bilanço büyüklükleri dikkate alınarak güncellenecek deniyor. Likidite koşulları yakından takip edilerek gerek görülmesi halinde her türlü ek tedbir de alınacaktır bilgisi kamuoyuyla paylaşılıyor. Şimdi Bekir Gürdamar'la değerlendirmeye başlayalım. Dün devre kesicili bir günü geride bıraktık. Piyasa açısından sert satışları takip ettiğimiz bir gündü. Özellikle fonlar cephesinde yaşananlara binaen pek çok hissenin taban olduğunu gördük. Ardından hani para piyasası fonları tarafından da gelen haber akışıyla beraber zaten Finansal İstikrar Komitesi'nin toplanacağı haberini takip ettik. Bu sabah toplandı, ilk açıklamayı aldık. Merkez Bankası'ndan da bir dizi hamle geldiğini görüyoruz Bekir.
1: Evet, Finansal İstikrar Komitesi'nin toplantısı çok önemliydi. Aslında beklendiği gibi oldu. Sabah biraz konuşmuştuk. Dün akşamdan beri yazıyoruz, çiziyoruz, konuşuyoruz. Önemli olan burada likiditenin sağlanması. Çünkü asıl olan, daha çok önemli olan, para piyasası fonlarında bir sıkışıklığın olmasını engellemek. Çünkü para piyasası fonları serbest fonlarda da var, ama serbest fonun dışındaki para piyasası fonları herkesin yatırım yapabildiği, nitelikli yatırımcı şartının aranmadığı,
0: kısa süreli 3-5 günlük de park edildiği bir yer.
1: 5 günlük paranın park edildiği bir alan olduğu için, enstrüman olduğu için orada bir sıkışıklık olmaması önemliydi. Finansal İstikrar Komitesi'nin açıklaması çok önemli demiştik. Şöyle biraz hemen böyle önemli yerlerini söyleyeyim. Hı hı. Aslında vurguladığı şu, burada sistemik bir risk oluşması beklenmiyor ve öyle bir hiçbir şekilde emarenin olmadığı ifade ediliyor. Portföy yönetim şirketlerinin uhdesindeki bazı fonlarda yaşanan kredi ve likidite sorunlarından kaynaklanan bir problem olduğunun altı çiziliyor. Sermaye piyasaların işleyişine ilişkin temel ve yapısal risk bulunmadığının altı çiziliyor. Sorunun fon piyasasının belirli bir bölümünde yoğunlaşmakta olup geçici ve yönetilebilir nitelikte olduğu, kurumların üzerinde çalıştığını ifade ediyor. Gerekli önlemlerin, tedbirlerin de alınacağı değerlendiriliyor. Bunun peşine hemen Merkez Bankası bu önlemlerden en önemlisini, bizce demin söylediğim gibi, aldığını görüyoruz. Nedir bu? Bir repo piyasasında sıkışıklık olmaması için orada likiditenin artırılması, bankaların burada yaptıkları işlemlerle ilgili teminat ve limitleri var. Hı hı. Bu limitler tekrar gözden geçirecek. Teminatlandırma tekrar gözden geçirecek. Dolayısıyla bankacılık sisteminde özellikle ve para piyasası fonun borç alma, verme, hem bankaların birbirleriyle hem portföy yönetim şirketlerinin bu piyasalarda yaptıkları işlemlere ilişkin artık likidite sorunu ortadan kalkacak. Şimdi burada likidite sorunu neye neden olabilirdi? Mesela şöyle düşünelim. Dün borsadaki satışları mesela konuşurken, bir portföy yönetim şirketi herhangi bir nedenden dolayı likidite ihtiyacı duyduğunda elinde satılabilir varlıklardan hangisini satabiliyorsa, yani likidite nerede varsa oraya yönleniyor.
0: Yani mono da buna giriyor.
1: Tabii ki. Yani şimdi hisse senetleri arasındaki farklılaşma da öyle. Yani bir hisse senedi taban olup satamıyorsanız, daha likit olan, ne kadar düşerse düşsün bir işlem sırasında alıcı bulabildiğiniz büyük hisse senetlerine satışa yöneliyorsunuz. Aslında belki temel olarak satılması gereken fiyatın çok altında olabilir ama likidite sıkışıklığı buna neden oluyor. Dolayısıyla likidite sıkışıklığının tahvil piyasasında, repo piyasasında da oluşup bankaları bir sıkıntı yaratmaması için özellikle portföy yönetim şirketlerinin bu bacağına ve bankaları sıkıntı yaratmamak için buradaki likiditenin artırılması çok önemliydi. Merkez Bankası hızlıca bu adım attı. Sen ifade ettin tek tek. Mesela burada repo ihalelerinde sağlanacak fonlama miktarı likidite koşulları göz önünde olarak artırılacak diye. Borsa açılışı verelim istersen.
0: Verelim. 12.948 puanda %1,32'lik geri çekilmeyle 13.000'in altına sarkmış bir Borsa İstanbul seviyesini takip ediyoruz. Sektörel kırılımlara bir bakalım hızlıca. Dünkü %5'in üstündeki kayıplı kapanışın ardından bugünü %1,32 düşüşle başlatan Borsa İstanbul'da mali tarafta %2,94, %3'e yaklaşan bir aşağı yönlü hareket görünümü var. Yine sınai tarafta %2,12'lik kayıplı bir başlangıç var. Bankacılık tarafında bir miktar toparlanmayı görüyoruz. %0,34 kadar yukarı yönlü. Sayfanın devamına bakacak olursak yine hizmetler tarafı %1,23 aşağı yönlü. Ulaştırma %0,55 yukarı yönlü. Turizm tarafındaysa %2,56'lık satıcılı bir görünümü takip ediyoruz. Evet, dediğimiz gibi bu ortamda yani Euro TL, Dolar TL tarafına da baktığımızda orada Dolar TL'de yatay bir görünüm var. Euro TL'de %0,25'lik bir geri çekilmeyi takip ediyoruz. Dediğimiz gibi dünün ardından bugün daha sınırlı görünen bir ortam olduğunu söylemek mümkün. Yine tabii satıcılı ve düşüşle başladığımız bir gün ama biraz bankacılık tarafında toparlanmayı takip ediyoruz. Dediğimiz gibi dün %7'lere varan kayıplar vardı. %5'in üzerinde bir kayıpla da Borsa İstanbul günü tamamlamıştı. Bugün ise 12.948 puandan %1,32'lik aşağı yönlü görünümle güne başladı. Dün dediğimiz gibi Bekir

0: Dolayısıyla burada fon rehberi sonrası bu ayarlama, pozisyon ayarlama hareketlerinin zaten bir etkisini takip ettiğimiz bir süreci tartışıyorduk. Dün itibariyle sert görünümleri haber akışlarıyla da birlikte elbette, yani o likiditenin bulunmakta zorlanması üzerinden gelen sert hareketleri de takip ettik. Şimdi tabii burada devamı nasıl gelecek sorusu yatırımcıların aklındaki soru. Devamı nasıl gelecek sorusuna cevap da aslında birbiri ardına gelen önlemler ve hamlelerle şekillenecek gibi duruyor.
1: Evet, şimdi SPK'dan da bir son dakika var.
0: Evet.
1: Bu da yaşanan gelişmeler yakından takip edildiği, bu konuda bazı tedbirler alındı. Bu tedbirlerin de kısa süre içerisinde yayınlanacağı resmi siteden yatırımcılar da izleyiciler de takip edebilir. Biz de geldiği zaman hemen bunu duyurmaya çalışacağız. Şimdi dediğin gibi burada belli başlı hisselerde yoğunlaşan portföy yönetim şirketlerinin buraya bir düzenleme getirilmesi gerektiği çok aşikardı. Bunu bir senedir üzerinde konuşuyorduk. Fon rehberi buraya bir sınırlama, bir çerçeve getirdi. Bu çerçeveyi getirmesinden sonra Ağustos ayının son işlem gününün akşamında bu çerçeve getirildikten sonra o günden itibaren konuştuğumuz, senin de dediğin gibi artık küçük hisse senetlerindeki yoğunluğun azalarak BIST 30 hisselerine yönelme. Bunu da nitekim görmeye başlamıştık. İlk hafta böyleydi. Ancak bunu başaramayan, bu konuda bu süreci iyi yönetemeyen, pusula portföyle başladı bu. Portföy yönetim şirketlerinden bir tanesi, işte pusula portföyün temerrüte düşmesi, burada şirketin satılıyor satılmıyor gibi açıklamalar, o aldı bu alacak tarzında açıklamalar, yönetim kurulunda değişiklikler vesaire, bunlar aslında neye getirdi? Bu konuda buralara yatırım yapan yatırımcıların tedirginliği olmasına getirdi ve birbirinin ardına gelen satışları özellikle bu hafta içinde pazartesinden itibaren artmaya başladığını gördük. Şimdi pusula portföyden sonra dün Atlas portföyde de benzer bir temerrüt durumuna neredeyse yüz yüze kaldı. Bu yüzden değerleme, payların değerlenmesi ve satış sürecinin bir ay sonrasına ötelenmesi, ayda bir yapılması, fiyat belirlenmesini ve satışların da bu bir aydan sonraki değerlemeye göre 5 gün içerisinde yapılacağının açıklanması, bu satış baskısını, yatırımcıların bu fonlardan çıkış baskısını oldukça artırdı. Burada tam rakam elimizde olmamakla beraber 200 milyar liralara kadar çıkan bir satış baskısından bahsediyoruz. Bu satış baskıları diğer fonlara da sirayet edince özellikle Terra portföyün para piyasası fonunda temerrüte düştüğünün açıklandığı, ayrıca serbest fonlarında da kendilerine işte serbest fonlara verilen hakkı kullanarak yine onun da Atlas portföyü gibi bir ay sonra, bir ayda bir sefer belirlenecek fiyat ve Terra'da farklı olarak orada yapılacak, o fiyattan yapılacak işlemlerin 10 işlem günü sonrasında yatırımcılara ödeme yapılacağının açıklaması, burada sıkıntının tamamen gün yüzüne taşınması oldu. Bu fon rehberi yayınlandığı için mi oldu dersek, bunu asla böyle düşünmemek lazım. Çünkü bu sürdürülebilir hali çoktan geçmişti. Yeni para girişi olması durumunda bu hisselerdeki yükselişin, küçük hisselerde yoğunlaşma devam edebilecek durumda değildi. Mesela birkaç tane örnek vereyim. 5 liradan 6 liradan çarpanlara göre normal şekilde işlem görmesi gereken bir hisse senedinin 70 liraya 80 liraya çıktığını gördük. Ayrıca mesela dün işlem yasakları getirildiği için mesela Gündoğdu Gıda'da 90 liralardan 2700 liraya çıkan bir hisse senedinden bahsediyoruz. Işıkların Enerji Yatırım Holding öyle, Hedef Holding öyle hisse senedinden bahsediyorum. Katılım Evim 6 liradan dediğim gibi 70 liraya çıktı. Oradan tekrar 27 liraya geri geldi. Destek Finans 300 liralardan 4000 liraya çıktı. 4000 lira sınırına kadar çıktı. Sonra 1500 liraya düştü. Yani o kadar ciddi hareketlilikler vardı. Bunun sürdürülebilir olmaktan çıkmıştı. Dolayısıyla buraya bir sınırlama getirmek şarttı. Bu sınırlamalar dediğim gibi portföy yönetim şirketlerinin de fonların nasıl yönettiğine ilişkin bizim önümüze çok ciddi bir aslında test getirdi. Portföy yönetim şirketleri katılımcılardan aldıkları paraları stratejileri gereği ne açıkladılarsa oralarda yatırım yapmakla yükümlüler. Dolayısıyla senin benim yatırdığımız para o portföy yönetim şirketinin değil, onun aldığı

0: paylar üzerinden saklama kuruluşlarına, takas bankta bulunuyor. Bunları merkezi kayıt kuruluşundan verilerden de herkes sicil numarasını girerek takip edebiliyor kendi üzerindeki payları. Ancak her portföy yönetim şirketi yönettiği fonlar itibariyle bu tip likidite sıkışıklığı ve çıkışlara göre bir A planı, B planı, C planı oluşturması gereken her zaman, yani sadece böyle zor zamanlar için değil, yani o yapılması gereken bir şeydir. Ellerinde belli oranda likit bulundurması gerekir. Kolay likide dönebileceği ise senetlerin oranının yüksek olması gerekir. Bunu devlet zoruyla, SPK zoruyla, bakanlık zoruyla değil, kendilerinin yönetmesi gereken bir şey bu. Çünkü yatırımcılar neden profesyonelleri tercih ediyor kendi yatırım yapmak yerine? Bu tür riskleri de düşünerek yatırım yapsın diye. Yoksa yani hiçbir riski gözetmeden tamamen işte belli bir hisse senedini alarak burada çok ciddi yükselişler sağlayıp para getirisi, evet, ama o yatırımcı da o hisselerin için sadece o hisseye yönelerek bu riskleri alabilir. Burada yapılması gereken, portföy yönetim şirketlerinin dediğim gibi çuvaldızı kendine batırması lazım. Bu riskleri yönetebilecek fon yöneticilerine ihtiyaç var ve bir yönetim anlayışına ihtiyaç var. Aksi takdirde bunlar kısa vadede bazı yatırımcıları memnun eder ama orta ve uzun vadede hem o yatırımcılara hem sektörün geri kalanına, tüm yatırımcılara, bize, tüm vatandaşlara bunun yaşattıkları sorunu hep beraber temizlemek zorunda kalıyoruz. İşte yani şu anda neden biz tedbirler almak gereği duyalım? Neden Fed'i konuşamıyoruz? Fed'in faiz artırımının sonuçlarını neden konuşamıyoruz? Bundan sonrası neler olacak? Hisse senediyle ilgili gelişmeleri, raporları neden konuşamıyoruz? İşte bunlar bu yönetim tarzının maalesef Türkiye'de dönemsel olarak belli dönemleri halinde işleri berbat etmesinden kaynaklanıyor diyebiliriz. Şimdi burada gelinen süreçte SPK'da önlemleri alacak. Merkez Bankası aldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı bir an önce işte Finansal İstikrar Komitesi'ni toplayıp değerlendirmede bulundu. Bu bayağı da uzun sürdü bu değerlendirme ve burada görünen o sermaye piyasaları ve Borsa İstanbul'da sistemik risk yaratacak bir sıkıntı olmadı. Bu fonların çıkışlarının dengelenmesi durumunda normale döneceğimizi ifade ediyorlar ki sektör uzmanları da bunu değerlendiriyor. Belki dediğim gibi bu dengelenme süreci bir günde, iki günde bitmeyebilir. Daha uzun vadeye yayılabilir. Ama serbest fonlar ayda bir değerlendirmek üzere, özellikle en büyüklerden biri Terra'nın fonları bu kararı almasından sonra artık böyle kısa vadede oradan bir satış baskısı gelmeyeceğini biliyoruz. Bundan sonraki süreçte diğer fonların da nasıl hareket edeceği, çıkışları yönetip yönetemeyeceğini, kimin daha iyi bu krizleri, bu tip etkileşimleri daha iyi yönettiğini görecek yatırımcı ve bundan sonraki kararları da ona göre alacak. İyi yöneten, kötü yöneten belli olacak. Ona göre karar alacaklar.
1: Bankacılık tarafında Borsa İstanbul'da gün içi yükseliş %2'yi aştı diye bir görünüm var. Hızlı bir toparlanma olmuş anlaşılan. Çünkü daha düşük bir yerden başlamıştı biz ilk baktığımızda sektörel kırılımlara. Evet, %2,31'e doğru gitmiş. %0,50'lerdeydi yanlış hatırlamıyorsam ilk açıldığında. Burada bir yukarı yönlü hareket olmuş. Bitiriyoruz. Evet Bekir, yani bütün gelişmeleri zaten toparladın. Yapılan açıklamaları da aktardık. Yani burada söylenecek şey bundan sonra tekrarlarının olmasına müsaade etmeyecek bir fon piyasasına dönüşme potansiyelinin artık değerlendirilmesi sürecini izleyeceğimizi umarak noktalayalım.
0: Sektör bunu kendini ayıklayacak bu yapılan düzenlemeler sonra, ama dediğin gibi daha iyiye yönelmek için sermaye piyasası kuruluna burada çok büyük ödev düşüyor. Bu da bir daha bu tip önlem, bu gelişmeler olmaması için düzenlemenin dışında tedbir, denetleme ve ceza konusunda biraz daha proaktif olması gerektiği herhalde çok net bir şekilde anlaşılmıştır.
1: Bloomberg ET Finans Masası şefimiz Bekir Gürdamar'la beraber piyasa masasını sunduk. Görüşürüz, hoşça kalın şimdilik. Bloomberg ET'den ayrılmayın.
2: QNB Invest piyasa masasını sundu.
3: Reklam. Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL toplam 500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
4: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Efendim Yatırım Kulübü'ne hoş geldiniz. Evet, küresel piyasalarda yaşanan gelişmelerin dışarısında dünkü ana manşeti dün yaşanan sermaye piyasası açısından özellikle TR yatırımda başta olmak üzere 7,5 milyar dolarlık bir iade ödemelerinde temerrüde düştüğünü bildirmesiyle birlikte sert hareketleri takip etmiştik. Bu sabah itibariyle sabah saat 8'i gösterdiğinde Finansal İstikrar Komitesi toplanmıştı ki fon piyasasındaki sorun geçici ve yönetilebilir nitelikli olduğunu açıkladı. Bir takım fon piyasasının belirli bölümünde yoğunlaşmakta olduğu ve geçici yönetilebilir nitelikte olduğunu belirtirken Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın atmış olduğu önemli adım vardı. Bankalar arası para piyasasında bankaların borç alabilme limitlerini 10 kat artışla 510 milyar Türk lirasına çıkardığını açıkladı. Kaynaklara dayandırdığımız haberimizde bir kez daha önemli son dakikayı aktarmak istiyorum. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bankalar arası para piyasasında bankaların borç alabilme limitlerini 10 kat artışla 510 milyar Türk lirasına çıkardı. Önemli bir adım olarak nitelendiriliyor. SPK'nın atmış olduğu adımlar var. SPK'da açıklama yaptı. Bir dizi tedbir alındı. Kısa sürede açıklanacak dedi. Sermaye Piyasası Kurulu son dönemdeki gelişmelere ilişkin açıklamasında bir dizi tedbirin alındığını ve bu tedbirlerin kısa sürede açıklanacağını söyledi. Gözler buradan gelecek olan haber akışlarına da çevrilmeye devam ediyor. Diğer bir tarafta ise özellikle Finansal İstikrar Komitesi'nden yapılan açıklamalar da önemli. Program içerisinde yine konuşacağız ki piyasalara yansımasını görüyoruz efendim. Bankalarda %4'ü aşan alımlar yaşandı ki dün sert satışları takip etmiştik. Devre kesicilerin çalıştığı, kapanışa doğru ise tepki alımlarının gelmediği zayıf bir seyre işaret etmişti. Dünkü hareketlilikten sonra an itibariyle kurumlar tarafından atılan adımlarla birlikte bankacılık endeksinde %4'ün üzerinde bir alım söz konusu. Piyasalar nezdinde bakacak olursak pozitif tarafta seyretmeye devam ediyor. 0.41'lik BIST 100 endeksindeki hareketliliği takip ediyoruz. 55 hisse yukarı yönlü, 44 hisse aşağı yönlü performansında sınai tarafında %1'lik bir geri çekilme var. Ancak bakacak olursak bankacılık endeksinde atılan adımlarla birlikte, kurumlardan yapılan açıklamalarla birlikte %4'ü aşan da bir hareketlilik söz konusu. Likitte sorunun ortaya çıkmasından bahsetmiştik. Program içerisinde bu atılan adımların etkisini ne kadar sirayet edeceğini de değerlendireceğiz. Ancak bugün bir de Borsa İstanbul'da gong Net Global için çaldı. Hemen şöyle Borsa İstanbul'a gidelim ve arkadaşımız Burak Karagöz halka arzın detaylarını Net Global Yönetim Kurulu üyesi ve CEO'su Berk Kuter ile birlikte konuşacak. Burak, söz sizde.
2: Pelin, teşekkürler. Senin de anlattığın gibi tüm bu gelişmeler yaşanırken Borsa İstanbul'da da gong Net Global için çaldı. Ben de hemen Berk Bey'e soracağım. Berk Bey, öncelikle hayırlı olsun.
3: Çok teşekkür ederim.
2: Halka arzın detaylarıyla başlayalım.
3: Tabii. Halka arz 2 milyar 233 milyonluk bir halka arzdı. 87,5 milyon biz hisse sattık burada. Büyük de bir teveccüh oldu. Yaklaşık 3 kata yakın bir talep geldi. Bundan derece son derece mutluyuz. Özellikle piyasa şartlarının biraz ağır olduğu koşullarda böyle bir başarıya ulaşmak hepimize hem bir mutluluk verdi hem de sorumluluğumuzu arttırdı. Bundan sonra da yatırımcıların bu teveccühüne layık olmaya çalışacağız.
2: Beklediğiniz bir talep miydi, şaşırdınız mı?
3: Şaşırmadık, beklediğimiz bir talepti. Çünkü firmamıza güveniyoruz. Sanayici kasları olan bir şirket firmamız. İyi projeleri de var. Dolayısıyla yatırımcıların bunu takdir edeceğini zaten tahmin ediyorduk. Beklentimiz paralelinde gerçekleşti diyebiliriz.
2: Rakamlar nasıl Berk Bey?
3: Şöyle efendim, yaklaşık 3 kata yakın bir talep geldi biraz önce bahsettiğim gibi. Bunun %25'ini yurt dışı kurumsallara verdik. %35 civarında yurt içi kurumsallara, %30 civarında da yurt içi bireysele dağıttık. Gördüğünüz gibi kompozisyon da çok iyi oldu. İnşallah bu da bize büyük bir ivme verecektir.
2: Halka arzdan gelecek kaynağı ilk etapta nerelerde kullanacaksınız?
3: Şöyle efendim, bizim yatırımlarımız var. Bunların başında vagon yatırımımız geliyor. Bu çok yeni bir yatırım. Daha öncesinde bizim bünyemizde olmayan bir yatırım. Ancak biz bunun inşaatına başlamıştık. Bu inşaat devam ediyor. Şimdi gelen bu kaynakla bu inşaatı daha da arttırmak suretiyle kısa zamanda üretime geçeceğiz. Ama bunun yanında mevcutta polietilen boru üretiyoruz ve Türkiye'nin en iyi boru üreticilerinden bir tanesiyiz Net Global olarak. Bu anlamda da Biz bu polietilen boru hattı kapasitemizi arttıracağız. İhracata daha fazla ağırlık vereceğiz ve bunun yanına da korge boru üretimini ürün gamımıza ekleyeceğiz.
2: Şimdi biraz daha açalım. 2027 planlarınız nasıl olacak?
3: 2027'de yine büyümeyi devam ettirmek istiyoruz. Temel olarak motivasyonumuz sürdürülebilir büyümeyi devam ettirmek. Burada özellikle yeşil kaynaklara ve sürdürülebilir kaynaklara ağırlık veriyoruz. Dolayısıyla temkinli, riskleri dağıtarak sadece bir sektöre değil birden fazla sektöre yatırım yaparak büyümemizi sürdürüyoruz. Özellikle vagonda iyi bir hikaye yazacağımızı düşünüyorum dünya çapında.
2: İhracat tarafındaki durum biraz daha açar mısın?
3: Tabii ihracatta bizim öncelikle bahsetmem gereken bir domates yatırımımız var. Bu da şöyle ki modern seradır bu. Burada topraksız tarım yapıyoruz. Topraksız tarımda elde ettiğimiz Avrupa standartlarındaki domatesleri bir kere Avrupa'ya ihraç ediyoruz. Bu birincisi. İkincisi borularımızı ve ek parçaları Avrupa'ya ihraç ediyoruz. Şimdi bu gelen vagonla beraber büyük bir oranda Avrupa'ya çalışıyor olacağız. Dolayısıyla o standartlarda, o ligde oynayan bir oyuncu haline geleceğiz.
2: Sektörün geneline baktığımız zaman nasıl bir 2026 geçirdik?
3: 2026 devam etmekle birlikte şöyle görüyorum ben. Boru piyasası, bütün dünyada polietilen boru piyasası büyümekte. Şu anda 70 milyar dolarlar civarında dünyada bir potansiyel var. Biz Türkiye olarak bundan azını alıyoruz, %3'ünü, %4'ünü alıyoruz ve 11. ihracat liginde 11. sıradayız. Biz bu yeni halka arzımızla beraber, oradan gelecek kaynaklarla beraber biz ivmemizi arttırarak bu potansiyelden, bu pastadan daha fazla pay alacağımızı değerlendiriyorum.
2: Şimdi Türkiye olarak bu boru piyasasından çok az bir payımız var dediniz. Olması gereken nedir?
3: Yani benim ilk etapta gördüğüm %10'luk bir dilime çıkmamız lazım. Yani bu da 2-3 kat bir büyümeye işaret ediyor. Dolayısıyla yurt dışını daha fazla zorlamamız lazım. Bütün firmalar, sektör firmaları olarak. Zannediyorum o firmalar da bu yönde çalışıyordur. Biz de bu yönde daha fazla, daha gayretle çalışacağız.
2: Çok teşekkür ederim katıldığın için. Hayırlı olsun tekrar.
3: Teşekkür ediyorum.
2: Sağ olun.
3: Sağ
2: olun. Pelin, sözü tekrar sana bırakıyorum.
1: Burak, çok teşekkür ediyorum aktardıkların için, detaylar için diyoruz. Efendim, evet, dün yaşanan fonlardaki hareket pusuladan sonra Atlas Portföy'de ve Tera'da hareketlilik görüldü. Seansta devre kesiciler çalıştı, sert kapanışlar beraberinde geldi. Ancak bir dizi önlemlerin açıklanması da bekleniyor ki Finansal İstikrar Komitesi saat sabah 8'de toplandı. Önemli açıklamalar geldi. Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamalarda toplantıda sermaye piyasasındaki son gelişmelerin ele alındığı ve bu çerçevede piyasalardaki hareketliliğin sınırlı sayıdaki portföy yönetim şirketlerinin uhdesindeki bazı fonlarda yaşanan kredi ve likidite sorunlarından kaynaklandığını değerlendirildiği de ifade edildi. Açıklamada gerekli tüm tedbirlerin ilgili kurumlar tarafından süratle uygulanmaya konulacağı taahhüt edildi Hazine Bakanlığı'ndan ve kararlaştırılan tedbirlerin başta likidite sıkışıklığının giderilmesi ve bulaşma riskine yönelik de önlemlerin arttırılmasına yönelik açıklamalar geldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan yine önemli bir açıklama vardı. Merkez Bankası'nda bankalar arası para piyasalarında bankaların borç alabilme limitlerini 10 kat artışla 510 milyar Türk lirasına çıkardığını belirtti. Atılan tüm bu önlemler hem SPK tarafından hem bunun yanı sıra özellikle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan atılan adımlar da piyasa üzerinde pozitif etki yaratmış gibi duruyor. Bankacılık üzerinde %4,5'un üzerinde bir artı söz konusu. Önemli bir açıklama var emlak katılımdan. Katılım evim ve bir evim satın alınmasına yönelik görüşmelere başlandı. Kapa yapılan bir açıklama ki burada Tera Yatırım, özellikle Tera Holding tarafında atılan adımlar içerisindeydi ki buna yönelik emlak katılımdan şu anda piyasanın o endişesini arttıran dünkü ana manşetlerden bir tanesini oluşturuyordu katılım evim ve emlak katılımdan yapılan bir açıklama var. Katılım evim ve bir evimin satın alınmasına yönelik görüşmelere başlandı. Kapa yapılan açıklama geldi. Önemli açıklamalar. Hemen şöyle piyasalara bakalım efendim. Piyasalardaki rakamlar neye işaret ediyor? BIST endeksinde tüm bu atılan adımlar son dakikaları ekranlara getiriyoruz. %1,30'luk yön yukarı. 13.293 puandan işlem geçiyor. 68 ise yukarı yönlü hareketini beraberinde getiriyor. Bankacılık endeksine özellikle bakmak isterim. %5'i aşan alımlar söz konusu. Atılan tüm bu adımlar SPK tarafından bir dizi tedbirin alınması ve kısa sürede açıklanacağı açıklanması, Türkiye Cumhuriyet Bankası'ndan özellikle Türk Lirası likitte yönetimine ilişkin yapılan açıklamalar ve Finansal İstikrar Komitesi'ndeki yapılan yine açıklamalar ve sorunun geçici olacağına ve yönetilebilir nitelikte olduğuna dair önemli açıklamalar piyasada etkisini gösterdi. Bankalar tarafından %5'in üzerinde pozitif bir görünüm söz konusu. Garanti Bankası %5,13, Akbank tarafında 5,37'lik bir alım var. İş Bankası tarafında 4,5'luk alım yaşanırken Halk Bankası'nda 5,43'lük ve Yapı Kredi tarafında ise 6,85'lik pozitif bir seyir söz konusu. En çok şu anda yüzdesel bazda bankaların önde olduğunu da görüyoruz. Diğer tarafta diğer endekslere bakalım, ulaştırma tarafına da bakalım. Özellikle sanayi tarafı da şu an pozitife dönmüş bulunmakta. Hizmetlerde 0,71'lik, ulaştırma tarafında 2,19'luk bir pozitif görünüm söz konusu. Son dakikayı bir kez daha aktarmak isterim. Emlak Katılım'dan yapılan bir açıklama var, KAP'a yapılan bir açıklama. Katılım evim ve bir evim satın alınmasına yönelik görüşmelere başlandı ki katılım evim tartışma konusuydu. Özellikle burada dünkü piyasa hareketliliği üzerine yatırımcı üzerinde bir endişeyi yaratan unsurdu. Emlak Katılım'dan da yine buraya dair yapılan açıklamalar önem arz ediyor diyelim ve hemen şöyle kur tarafına da bakmak istiyorum. Kur tarafındaki hareketlik nasıl şekilleniyor? Dolar TL tarafında 48 lira 67 kuruştan işlem geçiyor. Euro TL tarafında baktığımız zaman 0,28'lik bir geri çekilme var. 56 lirayı takip ediyoruz. Euro dolar çaprazı 1,1479, sterlin dolar 1,3392 ve dolar endeksi 100 seviyesinin üzerindeki seyri korumaya devam ediyor. İçerideki önlemlerin aslında gölgesinde kaldı. Önemli de bir FED kararını karşılamıştık ama piyasalardaki hareketlilik bir miktar daha içerideki başlıkları öne çıkarmış gibi duruyor. Efendim, evet, gidelim hemen o halde Nurol Portföy'e ve Genel Müdür Yardımcısı Murat İman'dan beklentilerini alalım. Murat Bey, hoş geldiniz. Şimdi sabah saatleri itibariyle hem Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan, hem Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan, hem SPK'dan atılan adımlar var. Öncelikle piyasada neler oluyor diyeyim. Pusula'dan sonra Atlas Portföy, Tera'da hareketlilik görüldü, devre kesiciler. Atılan bu adımlar yatırımcının o endişesini giderecek nitelikteymiş. Şu an %2'ye ulaştı Borsa İstanbul'daki alımlar.
4: Günaydın. Öncelikle herkese iyi seanslar diliyorum. Tabii yani normal şartlarda bugün FED faiz kararını, işte Brent petroldeki düşüşü falan konuşuyor olmamız lazımdı. Ama dünkü düşüş, borsadaki sert düşüş ister istemez bütün projektörleri Borsa İstanbul'a çevirdi. Yani bu dünkü olay zaten bağırarak geliyorum dedi. Ne zamandan beri geliyorum dedi. İşte FTSE'nin, MSCI'ın Türkiye'yi endekslerdeki ağırlığını düşürmekle ilgili yaptığı açıklamalar oldu. Bu açıklamalardan sonra 28 Ağustos'ta SPK'nın yaptığı bir düzenleme oldu. Serbest fonlarla ilgili. Portföylerdeki yoğunlaşmalarla ilgili yeni sınırlar getirdi. Ve buraya kadar, dünkü düşüşe kadar geldik ve bu bir takım portföy şirketlerinin serbest fonlarının içinde bulunan hisselerin tetiklemesiyle oldu ve piyasaya yayıldı. Sadece hisse senetlerinde mi oldu? Hayır. Aynı portföy yönetimi şirketlerinin para piyasası fonları da vardı ve oraya da hızlı çıkışlar geldi. Hızlı çıkışların geldiğini hep beraber izledik ve bu çıkışlar ister istemez sabit getirili ve TLRF 2 yıllık kağıtlarda da önemli satışlar getirdi. Dün alımlar görürken tahvil piyasasında 2 yıllık kağıtlarda %41'in üzerine çıkan bir hareket de izledik. Bu bekleniyor muydu? Tabii ki bekleniyordu. Bütün piyasa tarafından beklenen bir olaydı. Zaten Finansal İstikrar Komitesi'nin acilen toplanması, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıklamaları, SPK'dan gelen açıklamalar zaten bu işe hazırlıklı olunduğunun bir göstergesi. Şu anki satışlar esasen piyasa geneline yayılacak, sistemik risk oluşturacak satışlar değil. Sistemik bir risk, yapısal bir risk gözükmemekte ve hem Finansal İstikrar Komitesi'nin, hem Merkez Bankası'nın, hem de SPK'nın yaptığı açıklamalar ve alacağı kararlar bugüne hazırlıklı olunduğunu gösteriyor. Yüksek ihtimalle artık bu piyasa bu tehlikeden kurtulmuş durumda. Zaten bugün verdiği tepki de onu gösteriyor. Herkese iyi seanslar diliyorum.
1: Peki, bizler de teşekkür ediyoruz Murat Bey. Güzel bir seans günü diliyoruz, bu hareketli günlerde diyoruz efendim. Evet, tüm bu detayları konuşacağız. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın likidite yönetimine ilişkin açıklamalarını takip ediyoruz. Detayları Aslı Savranoğlu Seren'le birlikte araştırma masasında konuşacağız.

0: Ve Aslı Savranoğlu Seren ile birlikte değerlendiriyoruz yaşanan gelişmeleri, yapılan açıklamaları. Aslı günaydın, hoş geldin.
1: Günaydın Selin.
0: Evet Aslı, şimdi dün piyasalarda hareketlilik söz konusuydu, fonlarda neler oluyor aslında? Bunu detaylandırırken özellikle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan atılan adım var. Bankalar arası para piyasasında bankaların borç alabilme limitlerini 10 kat artışla 510 milyar Türk lirasına çıkardı. Burada yatırımcı nezdinde ne ifade ediyor bu başlık? İstersen şöyle bir TCMM'nin atmış olduğu adımı değerlendirerek başlayalım.
1: Evet, aslında burada sabah da açıklaması geldi. Finansal İstikrar Komitesi'nden gelen açıklamada bu fonla ilgili olan gelişmelerin arkasından özellikle likitte sıkışıklığıyla oluşabilecek bir bulaşma riskini engellemek için likitte konusunda önlemler alınacağını açıklamışlardı. Bugün atılan, biraz önce gelen Merkez Bankası'ndan adımlarda aslında bu likitte, herhangi bir olası likitte sıkışıklığını gidermek ve rahatlatmak üzerine alınmış adımlar, likiditeyi arttırıcı yönde. Aslında şu anda biliyoruz ki piyasadaki likitte bir fazlası var, yaklaşık 1 trilyon TL civarında. Dolayısıyla şu anda atılan bu ekstra adım buradaki likitte fazlasının üzerine koymayı amaçlıyor. Ama neden zaten likitte fazlası varken bunun daha fazlasını vermek istiyor diye belki düşünebiliriz. Burada da şunu söyleyebiliriz, bu likitte fazlası toplam piyasada toplam olmakla birlikte bankalar arasında ve yani oyuncular arasında, piyasa oyuncular arasında eşit dağılıyor değil. Sonuçta bazı oyuncularda piyasa fonlanması gerekiyor.

0: piyasadan. Bazı oyuncuların elinde ise piyasa likitte fazlası var. Dolayısıyla şu anda Merkez Bankası'nın sağlayacağı bu ekstra likitteyle aslında hiçbir sıkıntı olmadan bu konuda bir şey yaşanmayacak gibi gözüküyor. Normalde haftalık repo ihalelerinde 1 milyar TL ihale açıyor günde her gün Merkez Bankası. Şimdi ki bu miktarın 100 milyar TL hatta belki daha üzerine bile çıkma olasılığı konuşuluyor. Dolayısıyla çok daha yüksek seviyeler, yani şu anda 1 milyar TL olan bir haftalık repo ihalesinin çok daha yüksek seviyelere çıkması şaşırtıcı olmayacak gibi gözüküyor. Biraz önce ayrıca senin bahsettiğin bankalar arası para piyasasında da borç alma limitleri 10 kat arttırıldı. Burada da çok ciddi bir istenen kuruluşlara likitte sağlanması durumu var. Buradaki bütün amaç şu. Tabii ki aslında gelen, yani şu anda yaşadığımız fon piyasasındaki sıkıntı aslında belli sadece fonları ilgilendiriyor ama diğer para piyasası fonlarından da olabildiğince işte çıkışlar yaşanması durumunda herhangi bir likitte sorunla karşılaşmasın diye alınmış önlemler. Çok sistemik bir risk oluşacak bir durum olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla bu likitte alınan bu likitte önlemlerinin aslında buradaki hikayeyi, piyasayı düzenleyebilecek boyutta olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü sadece biraz önce konuştuk, bazı spesifik fonlar için bu geçerli. Para piyasası fonları birçok kuruluşun oldukça sağlıklı ve güvenilir fonları olduğunu zaten biliyoruz. Dolayısıyla bu tarafta çok ciddi bir sıkıntı yaratmayacaktır. Bunun dışında ekstra önlemlerden bir tanesi de özellikle şunu gördük. Bu fon piyasasında yaşanan sıkıntıyla birlikte tahviller de dahil olmak üzere birçok enstrümana aslında satış geldi bu hafta başından itibaren. Tahvil piyasasına baktığımız zaman burada 2 yıllık tahvil faizlerinde yaklaşık bir 160 bas puan hafta başından beri bir artış var son bir haftada. Ağustos ortası seviyelerine kadar yükselmiş durumda. 41.2'lere kadar yükselmişti. Bugün bir miktar aşağıya doğru geldiğini görüyoruz bu tahvil piyasasında, tahvil faizlerinde ikinci piyasada. Yine 10 yıllık tahvil faizlerinde de bir puan üzerinde artış vardı ki Haziran başından beri en yüksek seviyeye gelmişti. Yine TLREF cinsi tahvillerde de satışları olduğunu biliyoruz ki bu da özellikle para piyasası fonu içindeki %10'luk yaklaşık bir tahvil alma zorunluluğu vardı. Burada daha çok başvurulan tahvillerden bir tanesi, içinde bulunan tahvillerden bir tanesiydi. Burada da yine TLREF tahvillere de satışlar geldiğini görmüştük bu hafta içinde. Konuşulan konulardan bir tanesi aslında buralarda da bir alımlar yapılabileceği, geri alımlar yapılabileceği ve burada da piyasaya destek olunabileceği yönünde. Dolayısıyla şu anda yani hem ekonomi yönetiminin hem de Merkez Bankası'nın bu konuda hem likitte sağlayarak hem de gerekli önlemleri alarak burada herhangi bir bulaşma riski yaratmayacak bir paket ortaya koyduğunu görüyoruz. Büyük ihtimalle yakın bir zamanda buradaki hassasiyetler de
1: ortadan kalkacak gibi durur. Şimdi efendim, evet, hem Sermaye Piyasası Kurulu hem Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası hem de Hazine Bakanlığı Finans ve İstikrar Komitesi tarafından yapılan açıklamalar vardı ki bu açıklamaların etkisini pozitif olarak görüyoruz, yansıdığını görüyoruz. %2,21'lik bir alıma kadar ulaştı BIST 100 endeksi. An itibariyle BIST 30 tarafına bakıyoruz. Büyük şirketlere gelen alımlar %3'ü aştı. 3,21'lik artıda şu an itibariyle Borsa İstanbul BIST 30 endeksinde. Hemen şöyle yönetmenimden de rica edeceğim. Buradaki yükselişler bankalar tarafından alınan alımlar da öne çıkıyor. Yapı Kredi tarafında yüzdesel bazda %7'ye ulaşan alımlar var. Akbank tarafında %6,98. Garanti tarafına bakıyoruz, %6,62'lik bir artıya işaret ederken İş Bankası %6'nın üzerinde alımlar. Vakıflar tarafına baktığımız zaman orada da %5,5'un üzerinde alımlar söz konusu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından atılan tüm bu adımlar likitte problemine, borç alabilme limitlerini 10 kat artışta 510 milyar Türk lirasına çıkarması da önemli oluyor. Son çok kısa Fed'i konuşamadık. Bizim manşetimiz Fed'di aslında. Orada da ilginç günlerden geçiyoruz. 2000 23'ten bu yana ilk kez faiz arttırdı.
0: Evet, yani orada Kevin Warsh'un konuşmasının aslında tahmin edilenden biraz daha şahin olduğunu söylemek mümkün bence Pelin. Çok kısa bir şekilde üzerinden geçecek olursak şunu anlamaya çalışıyorduk dünkü konuşmadan sonra. Bu bir kerelik bir faiz artışı mı yoksa bir döngünün başlangıcı mı? Sanki yani bütün o gerekçelendirmelere baktığımız zaman işte hem enflasyonun yüksek seyri, orada trende baktığını ve sadece bir veriye bakmadığını ifade etti Kevin Warsh. Aynı zamanda ekonomik aktivitenin daha iyiye doğru revize olması, projeksiyonların ve burça güçlülüğü, işte istihdam piyasasının güçlülüğü. Bütün bu sebepleri bir araya getirecek olursak, üzerine de petrol fiyatındaki yükselişi koyacak olursak, gerçekten de bir kerelik değil aslında bir faiz artışı döngüsünden bahsediyoruz gibi gözüküyor. Piyasa şu anda zaten 3 tane faiz artışı fiyatlıyor. Şu anda evet piyasalar yeni bir faiz artırım döngüsü fiyatlıyor diyerek aslında bütün birkaç merkez bankasını da bir araya koyduk. Sadece bir kerelik bir düzenleme gibi değil, önümüzdeki dönem sanki bir dizi faiz artışının ve sıkılaşmanın bir araya geldiği, tüm merkez bankalarının de buna katıldığı bir dönem olacakmış gibi gözüküyor. Evet. Yani sonuçta buradaki etkileri bizim açımızdan da ilerideki günlerde konuşuruz.
1: Peki Aslı, çok kısa vakit ayırmak zorunda kaldık Fede. İçeride ilginç gelişmeler var. Efendim araştırma masasını noktalıyoruz. Efendim kısa bir araya gidiyoruz.
2: Reklam.
3: Türkiye BES modellerini arıyor.
4: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım. Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
2: Reklam. Öncelikli yayın.
5: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
6: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
7: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
8: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
9: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
10: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Yatırım kulübünde kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. Evet, TERA'da para piyasası fonlarında temerrüde düşme hikayesiyle başlayan bu sarsıntının para piyasası fonu ve sadece serbest piyasa fonlarında değil diğer para piyasaları fonlarına yayılmasıyla sirayet etmesiyle birlikte bir miktar daha sistemik bir risk oluşturuyor mu düşüncesi vardı ki ancak yapılan bir dizi açıklamalar var. Bunun pozitif etki yarattığını görürüz. Borsa İstanbul'da 1.88'lik yön yukarı, bankalar tarafında alımlar %6.11'lik bir alım söz konusu. Dolayısıyla pozitif etki de var. Hemen gidelim Invia Portföy'e. Fon Yönetim Müdürü Eral Karayazıcı bizlerle birlikte. Eral Bey, hoş geldiniz. Çok zorlu bir seans günü. Öncelikle kolaylıklar diliyorum. Şimdi evet, yapılan açıklamalar var. Bir dizi açıklamalar da var. Burada Borsa İstanbul tarafında özellikle yaşanan hareketlilik sonrasında hem Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası hem SPK hem de Hazine ve Maliye Bakanlığı Finans İstikrar Komitesi tarafından yapılan bu açıklamalar piyasalarda bir pansuman niteliğinde midir yoksa yarayı ortadan kaldıracak nitelikte mi? Önce size bunu sorayım.
2: Merhabalar Pelin Hanım. Kritik bir soru elbette. Ben bu fon düzenlemesi ilk çıktığında İşte sizin kanaldaki bütün bağlantılarda, programlarda aynı şeyi söylemiştim. Sürecin gelişimini belirleyecek olan yatırımcının tavrı demiştim. Dün yaşadığımız çok sert sarsıntının sebebi yatırımcıların önemli bir bölümünün, siz de ifade ettiniz, kapıya koşması oldu. Bu bir problem yarattı. İleri doğru baktığımızda bence yine iş yatırımcılarla bitecek. Ama etkisinin adım adım sönümlenmesi daha olası geliyor bana. Bir kere varlık kalitesi tartışılan fonlardaki yatırımcılar, dikkate değer bir bölümü, zaten bir ay bir süreyle beklemek durumunda kalacaklar. Onlar devreye girecek bir satış emri veremeyecekleri için verseler de ay ortasında o emirler kabul edilecek. Bu kanalın disk üzerindeki baskısı elemine edilmiş olacak. Bir ay sonra da nasıl şartlarla karşılaşılacak? İlgili fonlar nasıl bir fiyata açıklayacak? Yatırımcıların verecekleri olası satış ordinalarının boyutu ne olacak? Bunlar çok ileride konuşmamız gereken şeyler. Şimdi neyin etkisini yaşayabiliriz? O varlık kalitesi tartışılan fonların dışındaki fonlardan çıkış oluyor mu? Dikkate değer bir tedirginlik olduğunu görüyorum. Her ne kadar iki kanat çok farklı olsa da yatırımcı psikolojisi bir şekilde güven zedelendiğinde orada da bir çıkış

0: olan yatırımcı kitlesi dün de vardı, bugün de olabilir. Ama bunun oranının çok kuvvetli olacağını zannetmiyorum ben. Yapılan düzenlemeler çok destekleyici. Özellikle likiditeyi arttırma yönünde birçok tedbir hemen bu sabah yapılan toplantıyı takiben açıklandı. Ana sarsıntının geride kalmış olması ama artçı belli sarsıntıların yaşanabileceği gerçeği bence bas senaryo olarak önde tutabileceğimiz bir opsiyon.
1: Peki şimdi Erhal Bey, şunu yatırımcıya biraz aydınlatmakta fayda var. Yani bugün bu konuşmaları yapmamızın en büyük sebeplerinden bir tanesi sadece burada serbest piyasa fonlarında çıkışlar yaşanmadı. Buradaki ana hikayede bir miktar daha yatırımcının para piyasaları fonlarına ilişkin tedirginliği de ortaya çıkmış oldu. Neden kaynaklandı bu? TERA'da para piyasası fonlarının temerrüde düşme bildirgesi. Hal böyle olunca yatırımcı nezdinde bu kez bankalardaki para piyasaları fonlarına yönelik de çıkışları hızlandıran bir hareket oldu. Önce bu ayrımı yapmak lazım yatırımcı açısından. Bugün TERA'nın para piyasaları fonlarında temerrüde düşmesi, diğer para piyasalarındaki fonlarındaki hareketi ayırmak mı gerekiyor? Yatırımcıyı biraz bilgilendirelim.
0: Kesinlikle öyle. Bağlantısı, ilgisi sıfır. Şimdi Türkiye'deki para piyasası fonlarının çok büyük bir kısmı, hele de kredibil kurumların serbest bile olsa para piyasası fonları hisse senedi finansmanında kanal olarak kullanılmıyor. Öyle bir şey yok. Yani normal teminatında devlet tahvili, hazine bonosu olan repo işlemlerini karşı tarafın yine çok kredibil olduğu kurumlarla yapıyorlar. O yüzden şunu gönül rahatlığıyla ifade edebiliriz. Normal para piyasası fonlarının hemen hemen tamamı serbest olan ama kredibil kurumların para piyasası fonlarının yine tamamı vakayla ilgisiz ve herhangi bir evhamı, herhangi bir tedbiri gerektirmiyor.
1: Peki şimdi yani yatırımcı burada para piyasası fonunda günlük parasını değerlendiren yatırımcının o halde bir miktar daha stabil kalmasında yarar vardır diye böyle bir yargıda bulunabilir misiniz?
0: Bence evet ve şöyle bir test yapmaları mümkün. Bugüne kadar yapılanın tam tersini yapmaları. Geçmiş dönem getirilerine bakıp getirisi normal TLRF'e yakın olan büyük bir kalabalık var. Bir de büyük bir farkla para piyasası fonu olup çok daha iyi getiri sağlayanlar. Hiçbir ek getiri durduk yere gerçekleşmiyor. Risk yüksek olduğunda gerçekleşiyor. Eğer ellerindeki fon normal piyasa genelindeki ortalamada bir geçmiş getiri sağlamış sicile sahipse, bu aslında teyit için, kendilerini daha güvende hissetmeleri için kurum güvenilirliğinin dışında ikinci bir faktör olur.
1: Peki, güzel. Bugün %6,33'lük pozitif bir hareket bankalar tarafında görülüyor. An itibariyle BIST 30 tarafındaki alımlar %3'ün üzerine ulaşmış bulunmakta. Bu hareketin devamını bekler misiniz peki?
0: Şöyle, zamana yayılarak kesinlikle evet. Çünkü Türkiye'nin yakaladığı büyük de bir avantaj var. Dünkü kapanışları itibariyle söylüyorum. %2 kadar şimdi lehte değişti. Veya iskontosu azaldı tersten okursak Türkiye'nin. Çok basit iki örnek vereceğim size. Geride kalan 4 yılda Türk hisse senedi fonu Amerika'da işlem gören bölü Almanya hisse senedi fonu dediğiniz zaman rasyo 0.7 ile 1.50 arasında gezmiş. 0.7 Türkiye'nin en görece ucuz olduğu yer. 1.50 de görece en pahalı olduğu yer. Dünkü kapanış 0.85. Yani tarihi dibe yakın, ortalamaya geri dönmesi bile %29 yukarıda alan yaratıyor. Türkiye, Meksika diye baktığımızda rasyo 45 ile 77 arası geziyor. Dünkü kapanış 54, ortalamaya dönmesi %22 Türkiye'ye alan yaratıyor. Sert düşüşlerde hep gözden kaçan fiyat avantajı Türkiye için bence devreye girdi. İkincisi, önümüzdeki bir yıl Türkiye ekonomisinin büyüme performansının görece diğer ülkelerle de kıyasladığımızda, kendi cari durumuyla da kıyasladığımızda daha iyi olması muhtemel. Çünkü bir seçim takvimine doğru gidiyoruz. O yüzden ben Borsa İstanbul'da bu çalkantı tamamlandıktan sonra iyi bir performansı çok daha olası görüyorum. Yıl sonunda 17'de bence çok zor değil.
1: Peki. Erhal Bey çok teşekkür ediyorum. İyi bir seans günü diliyorum. Kolaylıklar diliyorum sizlere. Efendim evet, SPK'dan yapılan açıklama önemli. Açıklamalar devam ediyordu. Başta likitte sıkışıklığının giderilmesi, bulaşma riskinin önlenmesine yönelik olacağı söylendi alınan kararların. Kararları an ve an takip edeceğiz, ekranlarınıza getireceğiz. Şimdilik yatırım kulübünü noktalıyoruz. Birazdan düelloda olacağız. Hoşçakalın.
2: Öncelikli yayın.
3: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
4: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
5: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
6: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
7: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
8: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
2: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Bloomberg ET Radyo.

0: Emlak Katılım Portföy sunar.
1: Efendim, grafik düellosuyla devam ediyoruz. Ekonomi müdürümüz Mehmet Filoğlu ile birlikte gelişmeler üzerinden de geçeceğiz. Evet Mehmet, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan TL likitte yönetimine ilişkin bir takım açıklamalar geliyor. Gelmeye de devam ediyor. Burada likitte koşulları göz önünde bulundurularak arttırılacağı da söylendi. Birazdan bu arttırılıp arttırılmadığına yönelik ne kadarlık arttırıldığına dair son dakikaları da ekranlara getireceğiz ama diğer bir taraftan Finansal İstikrar Komitesi'den bir toplantı vardı. Orada yapılacak açıklamalar vardı ki ilgili kurumlar tarafından süratle tedbirler uygulanacak dendi. Dolayısıyla bunun gibi bir takım açıklamalar var. İstersen en önemli nokta ve piyasa heyecanını oluşturan TL likitte yönetimine ilişkin açıklama geliyor. Gelmesi de bekleniyor diyeyim ve söz sana vereyim.
2: Zaten şu ana kadar sabahtan beri bir dizi önlem açıklandı. Sabah zaten saat 8'de Finansal İstikrar Komitesi toplandı ve bunun sonrasında yapılan açıklamada aslında piyasanın geneline dair bir risk olmadığını, çok spesifik bazı alanlarda ve bazı şirketlerde sıkıntı olduğu belirtildi. Ama buna karşın piyasanın likidite ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik adımların atıldığını ve atılacağı belirtildi. Bu açıklamanın hemen ardından Merkez Bankası'ndan bir açıklama geldi. Onların piyasadaki likidite koşullarını destekleyeceğini, daha fazla repo ihalesi açılacağını, ki saat 11 itibariyle bu ihalenin birazdan açılmış olduğunu ve ne kadarlık bir ihale açılacağını göreceğiz.
1: Yönetmenimden de rica edeyim, rejiyle de yani yukarıda editörlerimizle de iletişime geçerse bu rakam ekranlara yansıtıldığı noktada da ama piyasa beklentisi nedir buradaki durumda?
2: Normalde bu arada Merkez Bankası son dönemde 1 milyar TL'lik haftalık repo ihaleleri açıyordu. Bu miktarın küçük olmasının sebebi şu. Çünkü bankacılık sektörünün genel olarak çok fazla bir likidite ihtiyacı yok. Likidite fazlası var hatta. Merkez Bankası bu fazla likiditeyi çekiyor. Ancak bankaların özelinde bu ihtiyaç artabiliyor. Dönem dönem artabiliyor. Dönem dönem oluşabiliyor. Şu anda dediğim gibi normalde 1 milyar TL'lik bir ihale açılıyordu. Ve çünkü çok fazla bir ihtiyaç yoktu. Şu anda piyasa beklentisi yaklaşık 100 milyar TL'lik bir haftalık repo ihalesi açılması. Bu haftalık repo için tamamı kullanılır mı, kullanılmaz mı, ihtiyaç var mı yok mu? Konu o değil. Konu aslında Merkez Bankası'nın ben buradayım, gerekirse bir likidite ihtiyacı oluşursa o likiditeyi ben sağlarım, panik yapmaya gerek yok mesajı aslında. Gün sonunda bu ne kadar bankacılık sektörü ne kadar ihtiyacı olduğunu ve ne kadar kullanacağını göreceğiz. Onun dışında Merkez Bankası haftalık repo ihalesi dışında şu an ekrana gelen son dakikada da olan

0: bankaları para piyasalarında bankaların borç alabilme limitini arttırdı. 510 milyar TL'ye çıkardı ki bu normalde 51 milyar TL'di. Yani 10 katlık bir artış var. Yani burada farklı alanlarda Merkez Bankası'nın bir likidite yönetimi konusunda ön aldığını görüyoruz. Ki aslında sadece Merkez Bankası değil, SPK'nın da ekstra adımları gelecek. Sabah bundan yaklaşık yarım saat önce SPK'dan da bir açıklama gelindi. İlave önlemler alınması kararlaştırıldı. Bununla ilgili açıklama önümüzdeki saatlerde, dakikalarda yapılacak dendi. O açıklamayı da bekliyoruz. Yani farklı kurumların, düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve Merkez Bankası kurumlar gibi farklı kurumların aslında piyasalarda dün yaşanan çalkantılara ve bazı yaşanan endişelere karşı önlemleri peşin sıra aldığını görüyoruz. Almaya da devam ettiğini görüyoruz.
1: Peki yönetmenimden bir kez daha rica edeyim. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın editör arkadaşlarıma da sormak isterim. Haftalık repo ihalesi açacak ki burada normalde 1 milyar liralık bir ihale açılıyordu. Şu an piyasa beklentisi 100 milyar lira. Ancak şu anda evet piyasa ihalesi açtı ve tam tamına 3 katı. 300 milyar Türk lirası.
0: Piyasa beklentisinin 3 katı bir haftalık repo ihalesi açtı. Şunu hatırlatalım. Dün itibariyle piyasanın 1 trilyon liralık aslında likidite fazlası var. Az önce söylediğimiz gibi piyasanın genelinin bir likidite ihtiyacı yok. Hı. Ancak dediğimiz gibi bazı bankaların dönem dönem özellikle bu para piyasası fonlarıyla alakalı kısa dönemli sermaye likidite ihtiyaçları olabilir. Merkez Bankası 300 milyar TL açarak repo, haftalık repo ihalesi açarak şu mesajı verdi. Yani ne kadar ihtiyacınız olursa olsun aslında ben buradayım, sizin likidite ihtiyacınızı karşılarım. Piyasada herhangi bir likidite sıkışıklığına izin vermeyeceğim mesajı vermiş oldu. Yani bir önceki günün 300 katı, dün, yani beklentinin 3 katı bir haftalık repo ihalesi açarak.
1: Ve efendim Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası önlemlerine devam ediyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 300 milyar Türk lirası büyüklüğünde haftalık repo ihalesi açtı. Piyasa beklentisinin tam 3 katı bir büyüklükte oldu. Bu piyasa beklentisi 100 milyar Türk lirasıydı. Önceki ise 1 milyar Türk lirası olarak likidite fazlalığından ötürü 1 milyar liralık sadece bir açım söz konusuydu. Ama bugün piyasadaki müdahaleler ve gün aşırı bekliyor muyuz? Yani gün içerisinde de bu akışı bekliyor muyuz Mehmet?
0: Biz SPK'dan ekstra bir açıklama bekliyoruz. Merkez Bankası'ndan zaten bunun dışında ekstra bir açıklama beklenmiyor ama zaten şu anda tam olarak aslında yapılması gereken yapıldı ve aslında dünkü yaşanan paniğin önüne geçildi bugün atılan adımlarla. Ekstra bir sıkışıklık olursa, bir panik olursa ilave açıklamalar, ilave önlemler tabii ki gelir ama şu anda açıklanan önlemler piyasadaki ateşi aslında bir ölçüde söndürmüş gibi duruyor.
1: Peki ekonomi müdürümüz Mehmet Filoğlu ile birlikte değerlendirdik efendim tüm bu gelişmeleri. Şimdi grafiklerimizin başına geçelim Mehmet. FED aslında manşeti oluşturacak gelişmelerden bir tanesiydi. Evet. Tarihi günlerden geçiyoruz. Biz faiz indirimini konuşurken bir diğer tarafta küresel merkez bankalarından atılan adım var ve enflasyon yeniden aslında FED'i sıkılaşmaya zorladı. 2023'ten beri ilk defa FED faizini arttırdı. Bakacak olursak yıllık çekirdek PCE verisinde özellikle 3.3 seviyesi %2'lik hedefinden epey bir uzaklaşan Amerikan Merkez Bankası var ve bunun yanı sıra yıllık çekirdek enflasyona bakacak olursak yıllık tarafta ise 2.4, ancak şunu unutmayalım, merkez bankalarının temel sorumluluğu olarak da özellikle burada çekirdek enflasyon verisi ve çekirdek PCE verisini yakından izlediğinde söylemiş olalım, hedeflerin üzerinde olmaya devam ediyor ve hal böyle olunca Fed de bu kez tüm bu enflasyonun üzerindeki bir faiz artışına zorlanmış gibi duruyor. Swap piyasası mı zorladı bunu? Yoksa bundan sonraki süreçte hep bunu konuşuyorduk. Fed bir şekilde son, yani 180 derece beklentiler döndü orada. Fed'in faiz arttırdığını da gördük. Manşeti oluşturuyordu ama içerideki haber akışları o kadar daha önemli ki aslında biraz geride kaldı. Grafik düellosunda Fed'in patikasını da vermek istedik efendim. Sen yapacaksın.
0: Aynen, içerideki gelişme çok önemli ama aslında gerçekten Fed'den dün çok önemli bir karar geldi. Fed'in dünkü kararından sonra aslında bütün Fed'in faiz beklentilerine yönelik uzun vadeli faiz beklentilerinin hızlıca yukarı gittiğini, Fed'in getiri eğrisinin yukarı gittiğini görüyoruz. Bir ay öncesine göre yaklaşık 50 bas puanlık, 60 bas puanlık bir gelecek yıla dair faizin oluşacağı seviyeye yönelik bir artış beklentisi gerçekleşti. Bu oldukça önemli. Açıkçası Fed'in faiz artırmama konusunda bir tavır olacağı belirtiyordu ama piyasa fiyatlamasında biraz yenildi diyebiliriz Fed. Bu da açıkçası bize merkez bankalarının aslında piyasalar karşısında ne kadar güçlü olduğunu, ne kadar güçlü olabildiğini gösteriyor. Bunun dışında ayrıca bir de uzun vadeli faizler tarafını göstereyim. Aslında bu daha da iyi gösteriyor. Uzun vadeli faizler, evet, Fed kısa vadeli

0: vadeli merkez bankaları ve FED kısa vadeli faizleri daha doğrudan etkileyebiliyor ama uzun vadeli faizler piyasa koşullarında belirleniyor. Özellikle merkez bankaların bütçe açıkları, piyasadaki tahviye ihracatlarının büyüklüğü, alternatif yatırımların, borsa gibi alternatif yatırımların getirileri gibi faktörler uzun vadeli faizleri belirleniyor. Bir sonraki grafiğini çok hızlıca bir göstereyim. Orada dünkü karardan sonra FED faiz artırdı ama uzun vadeli faizler arttı mı? Hayır, artmadı. Geri çekildi. Özellikle ABD 10 yıllık, 30 yıllık faizlerde kısa vadelilere göre çok sert geri çekilmeler yaşandı ve Amerika'daki getiri eğrisi 50 bas puanların üzerine çıkan 2-10 yıllık tahvil faizi makası dün itibariyle 28 bas puana kadar geriledi. Yani aslında özellikle Merkez Bankası, Amerikan Merkez Bankası faizleri artırarak uzun vadeli faizleri aşağı çekti diyebiliriz.
1: Peki. Evet Mehmet, şimdi Fed'i daha uzun süre konuşacağız ama şu içerideki dalga boyunun ne yönde seyredeceği atılan adımlarla birlikte bunu biraz daha gündemi oluşturacak gibi duruyor. Hem vadeli tarafta hem de spot tarafta pozitife dönen bir piyasa görüntüsü var. Gün boyu haberlerimizi aktarmaya devam edeceğiz. Son dakikaları ekranlara getireceğiz efendim. SPK'dan atılacak adımlar da beklentiler dahilinde, açıklamaları almayan bizden takip edebilirsiniz. O halde ekonomi müdürümüzle birlikte grafik düellosunu noktalıyoruz. Hoşçakalın.
2: Emlak Katılım Portföy sundu. Reklam.
3: Türkiye best modellerini arıyor.
4: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım. Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
5: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
6: Bankkart, seni düşünür o.
2: Reklam.
7: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg ET ekranlarındasınız. Saatlerimiz 11.15'i gösteriyor. Ben Ela Rakün, Focus programıyla karşınızdayız değerli izleyenler. Evet, sermaye piyasalarında tarihi bir günle beraberiz diyelim. Şu anda son dakikalarımıza yansımış bulunmakta. Sermaye piyasası kurulundan bir son dakika açıklaması geldi. Bülten detaylarına bakıldığında Terra, Pusula, Hedef, Atlas, A1, Pardus ve Buz Portföy'ün kurucusu olduğu, tefaslı işlem gören tüm yatırım fonlarının tasfiye edilmesine karar verdi açıklaması geldi. Detayları ve yatırımcıların beklediği son performansı konuşmak üzere finans hepimiz Bekir Gürdamar da şu an stüdyomuzda bizlerle beraber. Bekir Bey merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Merhaba Lara, hoş bulduk.
0: Şimdi sabahtan bu yana Bloomberg ET ekranlarında özel yayınlarımız devam ediyor. Tabii ki bakıldığında sermaye piyasalarında tarihi bir güne eşlik ediyoruz beraber ve dün Borsa İstanbul'da sel satışlara konu olan fondlardaki likitte sıkışıklığından sonra bu sabahta ekonomi yönetiminden peşi sıra açıklamalar ve önemli bir toplantı gerçekleştirildi. Şu anda bakıldığında SPK tarafından da birçok fon ona dair tasfiye etme kararı geldiğini gördük. Peki bu karar yatırımcı için ne anlam ifade ediyor? Piyasalara ne denli yansır? Hemen sizden detayları dinleyelim dilerseniz.
1: Gerçekten sermaye piyasası kurulu hemen biz yayına girerken geldi kararları. Burada bu fonların şimdi portföy yönetim şirketlerini tekrar sayalım. Yanlış anlaşılmalar olmasın.
0: Tabii.
1: Oldukça önemli. Teraport portföy, Pusula portföy yönetimi, Hedef portföy yönetimi, Atlas portföy yönetimi, A1 portföy yönetimi, Pardus portföy yönetimi ve Buz portföy yönetim AŞ'nin kurucusu olduğu, katılma payları Tefas'ta işlem gören tüm yatırım fonlarının Tefas'ta alım satım yönünde işleme kapatılmasına ve aşağıda ünvanlarına yer verilen yatırım fonlarının kurulca tayin edilecek yöntem ile tasfiye edilmesine karar verildiği ifadeleri var. Burada SPK internet sitesindeki bülten olarak yayınlandı. Mutlaka portföy yönetimlerine ilişkin fonları bulunan yatırımcıların buradaki listeyi kontrol etmelerini ve buna göre tasfiye sürecini beklemeleri artık yapılacak, başka bir şey olmuyor zaten. İşleme kapatıldı bu fonlar. Şimdi fon tarafında yaşanan sıkıntıları gidermek için bir dizi tedbir alınıyor. Bu sıkıntı neydi? Şöyle söyleyelim.

0: özellikle serbest fonlar üzerinden yoğunlaşmanın çok güçlü olduğu hisse senetlerinde manipülasyon endişelerini dile getirilip bu manipülasyonu engellemek üzere atılacak adımlar uzun zamandır sektör tarafından bekleniyordu.
1: Evet.
0: Burada gelen son dönemde fon rehberinden sonra yapılan değerlendirmeler genel olarak burada bir düzenlemenin, konsolidasyonun yaşanacağı ve düzenlemelerin sonuçlarının kısa süre içerisinde görülebileceği yönündeydi. Ancak son birkaç günde çıkışların çok hızlı olması bu fonlar tarafından likidite problemini ortaya çıkardı ve bu likidite problemi dün artık Borsa İstanbul'da kendisini gösterdi. Likidite sorununu gidermek için satabildikleri ne varsa satmak durumunda kaldı bu fonlar. Bu da Borsa İstanbul'da pay piyasalarının genelini bozan bir ortamı neden oldu. Dün %6 değer kaybeden BIST endeksinde devre kesici çalıştı. Büyük diyebileceğimiz işte blue chip hisse senetleri neredeyse tabana doğru gidiyordu. Birçok hisse senedi taban oldu. Şimdi geldiğimiz noktada önce Merkez Bank Finansal İstikrar Komitesi sabah toplandı ve bir dizi kararlar alındığını, burada genele yayılan bir risk olmadığı özellikle altını çizdiler. Sistemik bir risk olmaması önemli. Yani bu tip düzenlemelerden sonra işte biz konsolidasyon diyoruz. Bu konsolidasyon kimi zaman sektör kendi içerisinde yapar, kimi zaman da regülatörler eliyle olur. Dolayısıyla şimdi gördüğümüz en son Sermaye Piyasası Kurulu kararını gördüğümüzde bazı sektörün dışında regülatör eliyle de bu konsolidasyon sağlanacak gibi görünüyor. Yatırım fonları, serbest yatırım fonları, bu fonların dağılımı, bu fonların hisse senetlerinde yaptığı işlemler, yoğunlaşma bunlar mercek altına alınmış gibi görünüyor. Merkez Bankası likidite konusunda piyasanın hiçbir sıkıntı olmayacak şekilde oldukça güçlü adımlar attı. En son biz yayına girmeden hemen önce repo ihalesinde
1: evet,
0: beklentilerin çok üzerinde 300 milyar lira gibi açtı. Bankaların teminatlarını yükseltti. Para piyasası fonlarının sıkıntıya düşmemesi için bankalar arası borçlanmalarla ilgili teminatlardaki gevşeme ve limitlerdeki artış bu konuda bir sıkıntı yaşamayacağımızı gösterir nitelikte. Peki borsa tarafında Sermaye Piyasası Kurulu'nun bu fonlarla ilgili tasfiye süreçlerinin başlattığına ilişkin açıklamasının yanında bir de kredili sermaye piyasası araçları işlemlerinin devamı sürecince öz kaynak koruma oranı %35 olması hükmünün %20 olacak şekilde değiştirildiğini görüyoruz. Bu tabii aracı kurumların müşterileriyle olan ilişkilerinin öz kaynak bulundurma ile ilgili yani bir esneklik sağlıyor. İlla %20 uygulanacak diye bir kaide yok. Hı hı. Buradaki amaç ne? Kredili işlemlerinin bu sert düşüşlerde öz kaynak problemi yaşayıp tekrar nakde geçmek zorunda kalmaması. Eğer ki doğru düzgün bir öz kaynağınız varsa, yani atıyorum BIST 30 içerisindeki ana hisse senetlerin bulundurduğunuz bir kredili hesabınız var, buradaki ani düşüş sizde öz kaynak problemi yaratıp tekrar satış baskısı olarak piyasaya gelmemesi için burada bir esneklik sağlandı. Tabii ki dediğim gibi aracı kurumun yönetimleriyle müşterileri, kredili müşterileri, yatırımcıları arasındaki alınacak karardır bu. Ama buradaki esneklik sağlanması da kredili işlemlerden dolayı satış gelmesini engelleyecek bir görüntü ortaya koydu. Borsamıza baktığımız zaman kararların olumlu yansıdığını görüyoruz. Bankacılık hisselerinde dünkü kayıpların hepsi telafi edildi. Sanayi tarafı diğer işte bazı hisse senetlerinde bu yoğunlaşmanın yaşandığı hisse senetlerindeki satış baskısıyla orada biraz daha sınırlı kaldığını görüyoruz. Dün %6 geriledikten sonra bugünkü toparlama %1,5 civarına ancak oluşabildi. Ancak çok radikal bir karar olduğunu söyleyebiliriz Sermaye Piyasası Kurulu'nun. Tamamen bu sorunu ortadan kaldıracak, kökten kaldıracak bir çözüme gitmişler gibi görünüyor. Çünkü burada fonların, dediğim gibi portföy yönetim şirketlerinin bu fonlarıyla ilgili yaptığı işlemler artık tamamen ortadan kaldıracak bir çözümü bir tasfiye edip yeniden, yani biz fon tarafında, fon piyasasını aslında tamamen bir temizleyip yeniden yola çıkıyoruz.

0: çıkma gibi bir durumla karşı karşıyayız gibi. Bundan sonra bu süreç devam edecek gibi, şöyle süreçten kastım şu, düzenlemelerle ilgili, alınan kararlarla ilgili, mesela tasfiye süreci, yatırımcıların bu konuda çok hızlı bir şekilde bilgilendirilmesi gerekiyor. Çünkü hala bazı yatırımcılar verdikleri işlemleri, atıyorum bir banka yatırım hesabınız var ama oradan aldığınız fon illa o bankanın yatırım fonu olmuyor. Oradan siz seçebiliyorsunuz.
1: Evet.
0: Mesela işte Pardus'un, A1'in, hedef portföyün fonunu seçip aldıysanız şu an işlem giremiyor olmanız lazım. Çünkü bunlar işleme durduruldu şu anda TEFAS tarafından. Bir tasfiye sürecine gelecek. Bu konuda kurumlardan açıklamaları beklemeleri gerekiyor. Gelen açıklamalara göre bundan sonra atacakları adımlara karar verecekler.
1: Şimdi an itibariyle piyasalara bakıldığında Borsa İstanbul tarafında 13.215 puandan fiyatlanmanın geçtiğini gördük. %0,75'e varan yukarı yönlü bir seyri vardı ve alt eserlere bakıldığında şu an 50 hisse yukarı yönlü, diğer 48 hisse ise aşağı yönlü seyrini korudu. Bir hisse yatay seyretmiş bulunmakta. Bu an bazı katkılara bakıldığında Aselsan Elektronik, Akbank, Bin Birleşik Mağazacılık, Yapı Kredi, Türkiye Petrol Rafineri ve Türk Hava Yolları varken puan bazı baskılarla Destek Finans, Faktöring, Katılım Evi, Sasa Polyester ve Işıklar Enerji'nin olduğunu gördük. Bankacılık tarafında ise %5'e yakın sayan yukarı yönlü bir priminde olduğunu bu gelişmelerden sonra izliyoruz diyelim ve Bekir Gürdamar, çok teşekkürler değerli katkılarınız için.
0: Rica ederim, kolay gelsin.
1: Değerli izleyenler, Fokus'ta şimdi kısa bir araya gidiyoruz.
2: Reklam.
3: Sen de katıl derim, katılın evim.
2: Reklam. Öncelikli yayın.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Reklam. Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar türkiyefinans.com.tr'de.

0: içinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
3: Bankkart, seni düşünür o.
4: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
5: Reklam.
6: Türkiye best modellerini arıyor.
7: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
4: Reklam.

0: Fokus programı kaldığı yerden devam ediyor. Sermaye piyasalarında tarihi bir güne eşlik ediyoruz demiştik. Tabii içeride bu denli sabah saatinden bu yana yoğun bir gündem varken ve programlarımızda işlerken şimdi ise dün akşam yurt dışında Amerikan Merkez Bankası FED'den bir faiz kararı geldi ve küresel piyasaların odaklandığı karara döndüğümüzde ise bu kararın iş dünyasının etkisini ve Amerika-Türkiye arasındaki ticari ilişkileri konuşmak üzere konuğumuz stüdyomuza bizlere eşlik ediyor. Kendisi Türk-Amerikan İş Adamları Derneği Genel Başkanı Süleyman Sanlı. Süleyman Bey merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederiz. Şimdi içeride bu denli yoğun bir gündem varken dışarı tarafta ise küresel piyasalarda gözler biraz daha Amerikan Merkez Bankası Fed'in dün 2023 yılından bu yana ilk kez faiz artış adımını atmasına çevrilmiş bulunmakta. Karara bakıldığında oy birliğiyle alındığını gördük ve 25 bas puanlık bir artış oldu. %3.75 ila 4 arasında Fed'in faiz oranı belirli oldu Eylül toplantısında. Peki Amerika'da bu ortamda uzun vadeli tahvil faizlerine yine 5'e yakınsayan bir fiyatlamanın da hakim olduğunu izliyoruz. Yüksek seyreden bu ortamda faizin yükselmesi, tahvil faizlerinde hala 5'e yakınsayan uzun vadeli tarafta bir seyrin olması, Türkiye-ABD altındaki iş dünyasının nedenli etkiler, Amerikan şirketlerinin bu saatten sonra yatırım odaklı hedefleri nasıl bir seyir izler, bu kararı ve bize etkisini nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: 3 yıldan beri ilk defa FED bir 0.25 bas puanlık artış yaptı Alara Hanım. Baktığımızda aslında Başkan Trump'ın bir önceki FED yönetimiyle de birçok gelgiti ve çekişmesi durumu söz konusuydu. Hatta aday gösterdiği yeni FED yönetiminin de oy birliğiyle bu kararı almış olması aslında enflasyonda halen Amerika'da Merkez Bankası'nın mücadele sinyali olarak algılandı. Amerika'da halen enflasyon çok yüksek. Yani kendi şartlarına göre yüksek. Bunda elbette 7 aydır devam eden Hürmüz Boğazı krizi, bunun enerji maliyetlerine yansıması, galon petrol fiyatlarının artışı ve bunun da tüm reel sektörü bir zincirleme domino etkisiyle etkilemesinden mütevellit. Ama aynı zamanda tüketici eğilimleri de artışta baktığımızda aslında diri tutuyor. Dünkü karardan ziyade aslında bir sonraki kararın da sanki bir sonraki toplantıda bir 0.25'lik daha artış sinyali verdiler. Evet. Yani burada da Fed'in karar alıcılarının neredeyse oy birliğine yakın bir şekilde iki üye çekimsel gelecekle ilgili. Ama onun haricindeki karar yapıcıların 16'sı da bir sonraki toplantıda bir 0.25'lik bas puan artışına daha işaret ettiler.
0: Vadeli yani piyasalara bakıldığında 10-28 Ekim'de gerçekleştirilecek FED kararında ise şu an %53'e varan bir faiz artışı beklentisinde fiyatlandığını gördük. Aralık toplantısında %76'ya varan bir beklenti olduğunu da hemen sizin söylemlerinize ekleyeyim Süleyman Bey.
1: Yıl sonuna kadar iki toplantı var. Bunlardan evet. Birisinde bir 0.25 daha alma ihtimalleri güçlü. Eğer Hürmüz'deki kriz enerji fiyatlarının bu denli etkilemeye devam ederse aslında bunu balanse edebilecek tek bir yapı var. Venezuela'daki enerji konusunun Amerikalı petrol şirketleri tarafından dünyaya enerji tedariki noktasında bir güç haline getirilmiş olması ve Venezuela kaynaklarının Amerikalı şirketler tarafından işletilmeye başlanması yönünde oldu. Bu noktada aslında dünkü karar bu ama bir sonraki karar tekrar gelebilir enflasyonla mücadele noktasında.
0: Peki bu karardan sonra 2027 yılında yatırım planlarında ve yatırım iştahına bir fren görecek miyiz Amerikan şirketlerinde? Çünkü Türkiye dışında başka ülkelerde yatırım yaptıklarını sizinle çok

0: programlarımıza konuşmuştuk. Tabii.
1: Amerika'nın aslında bu yeni dönemde baktığımızda şu andaki mevcut politikaları gereği MAGA, Make America Great Again ve baba bu Buy American, Build America yaklaşımında yurt dışına yatırım yapmaktan ziyade yurt dışındaki yatırımlarını kendi ülkesine çekmek, hatta yabancı yatırımcı çekmek yönünde politikaları var. Bunu da Select USA başlıklarıyla da değerlendiriyorlar bu anlamda. Zaten baktığımızda Amerika'nın en yoğun yabancı yatırımda bulunduğu ülke yine Avrupa Birliği. Açık ara önde. Yani Anglo-Sakson ülkelerdeki yatırımı çok fazla ileride Amerika Birleşik Devletleri'nin. Örneğin Amerika'nın Çin'deki yatırımlarına bak, incelediğimizde Alara Hanım, Amerika'nın Belçika yatırımları, bakın sadece Belçika yatırımları Çin'den misli misli fazla. Yani en büyük yatırımı İngiltere'de ve Hollanda'da, Almanya'da, yine Fransa'da ve İtalya'da. Tabii Türkiye'de mesela 6.6 milyar dolar seviyesinde bir yatırımı var. Türk şirketlerinde 2.3 var.
0: Evet, tam da bunu ekleyecektim aslında. Burada bir artış bekler miyiz son dönemde diye soracaktım ama tabii gelen bu faiz artışı beklentisi ve MAGA süreciyle beraber bu etkinin de herhalde biraz daha aşağı yönü mü yansıyabileceğini
1: Tabii yani yeni yabancı yatırım yapmazlar. Yani yurt dışında Amerikan menşeli şirketler mecbur kalmadıkça yatırıma çok müsaade etmezler. Bunda birkaç başlık hariç, bundaki birkaç başlıktan kritik metallerle ilgili yatırımlara müsaade ederler. Kritik minerallerle ilgili. Onun haricindeki kendisiyle ittifak doğrultusunda hareket eden ülkelerdeki bazı savunma işbirliklerinde yapabilirler. Örneğin tersane altyapısı yatırımları ve benzeri yatırımlar.
0: Peki bu Türkiye'de olabilir mi bu yatırımlar sizce? Çünkü daha önceki söylemlerinizde yatırım yapılacak değil, beraber yatırım yapabilecek bir ülke olmamız gerekiyor söylemeniz vardı.
1: Kesinlikle. Kritik mineraller konusunda olabilir ki zaten bununla ilgili görüşmeler de devam ediyor. Lobilerde de bunun çalışmaları da var. Çünkü aslında bundan sonraki 10 yılları belirleyecek olan en önemli maddelerden bir tanesi baktığımızda bu. Ana başlıklardan birisi. Kritik mineraller konusu. Aynı zamanda Hint Pasifik'te de örneğin ilave tersane yatırımları, gemicilik yatırımları ve benzeri olabilir.
0: Şimdi kritik mineraller diyoruz ve önümüzde 24 Eylül tarihinde Trump Xi zirvesinin de Amerika'da olacağını gördük. Evet. Yani aslında Çin'e Başkan Trump'ın ziyaretinin bir karşılığında Çin Devlet Başkanı Xi Jinping de Trump'a gerçekleştirecek. Tabii bir erteleme olmazsa bu gündem yoğunluğunda diyelim değerli izleyenler. Burada kritik mineraller, yapay zeka ve ikili ticari ilişkilerinde gündeme alınabileceğinin altı çizildi. Doğru. Peki sizce bu toplantıdan nasıl bir sonuç çıkabilir?
1: Karşılıklı açmazlar var. Her ne kadar ticaret savaşları veya anlaşmazlıkları dediğimiz noktada ilerlemeler olsa da bu kapsamda bir dönem artık frene basıldığını ve bir müzakere zemini oluşturulmaya çalışıldığını gözlemliyoruz esasında. Yani burada en önemli atak aslında doğrudan ataklar değil, dolaylı ataklar. Burada Çin rekabetçinin önüne geçebilmek için Çin'in ucuz ham madde alımının önüne geçmek olduğunu keşfetti Batı dünyası. Ve aslında Venezuela ve İran müdahaleleri de baktığımızda dünya petrolünü %30 daha ucuza alan bir Çin'in önünü kesmekti. Aynı durum Afrika'daki mutlaka ham madde girişlerinde de olacaktır. Aslında bu anlamda mücadele sahası genişliyor. Doğrudan çatışma yerine dolaylı mücadeleye dönecek gibi gözüküyor sanki. Karşılıklı açmazlar da işte akıllı yapay zeka ve çipler konusu var. Nadir metaller konusu var. Bunlar da bir karşılıklı mecburiyetler de
0: şimdi
1: var.
0: Şimdi günümüzde gümrük duvarlarının bu denli yükseldiği bir ortamda Çin'i de biraz daha çemberin dışına atmak amaçlı Amerika ve Avrupa Birliği'nden böyle adımların geldiğini ve böyle toplantıların da olduğunu duyuyoruz. Doğru. Peki Çin'in bu tarafta biraz daha çember dışına atılması agresif politikalarından kaynaklı Türkiye için bir fırsat penceresi sizce açabilir mi? Bu tarafı nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Kesinlikle. Amerika Birleşik Devletleri'nde aslında yıllar önce Başkan Barack Obama döneminde başlayan, sonrasında Başkan Trump'ın ilk döneminde yükselen, sonrasında yine Biden döneminde de devam eden, aslında bu bir devlet politikası haline dönüştü. Non-Chinese politikası. Non-Chinese politikası Türk ürünlerinin ve Çin ölçeğinde üretim yapmasak da en azından niş ürünlerde Türk ihraç mallarının önünü açmış vaziyette. Bakın bir ilave vergilerde baktığımızda 60 ticaret ortağına Amerika Birleşik Devletleri daha önce Başkan Trump'ın açıklamış olduğu vergilerin yüksek mahkemede iptal edilmesinden sonra Amerikan ticaret temsilciliği %10'la 12,5 arası vergi koydu. Evet. Türkiye 12,5 kısmında kaldı. Ama o 60 ticaret ortağı Alara Hanım özellikle Amerika'nın tüm ithalatının %98'ine tekabül ediyor. Hı hı. Buna rağmen Türkiye ihracatını 4 milyar dolar arttırdı. Bu önemli bir başlık. Yani tüm ilave vergilere, Section 301'e, Section 232'ye ve benzeri şeylere rağmen Türk ihraç ürünleri artıyor. Hizmet ihracatımız da artıyor baktığımızda. Şu anda da

0: mesela 100 milyar dolarlık hedefine incelediğimizde, irdelediğimizde bu ilk konuşulduğunda 1/4'ündeydik. Yani karşılıklı ticaret 25-26 milyar dolarlar seviyesindeydi. Bugün geldiğimiz noktada 36.6 milyar dolarlık bir karşılıklı mal ticareti, evet. 12.2 milyar dolarlık da bir yaklaşık 49'a gelmişiz. Aslında hedefin yarısına gelmişiz.
1: Peki bu rakamlar? Evet.
0: Hayır yok, 2025
1: toplam rakamları. Peki Süleyman Sağlam'a çok teşekkürler değerli katkılarınız için.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Değerli izleyenler, buradan bir diğer sıcak gündemimize geçiyoruz. Tabii Türkiye tarafındaki Amerika ilişkilerini konuştuktan sonra bir de Belarus tarafındaki son ticari aktiviteyi konuşmak üzere konuğumuz hattımızda bizleri bekliyor. Kendisi DEİK Türkiye-Belarus İş Konseyi Türkiye tarafı Başkanı Fatih Işık. Fatih Bey merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
2: Merhabalar, hoş bulduk. Teşekkür ederim Ali Hanım.
1: Fatih Bey, aslında bu denli yoğun bir gündemin olduğu içerideki bir pencerede Türk Hava Yolları ise İstanbul ve Belarus arasında 4 yıl sonra ilk defa burada uçuş hatlarını açmaya başladı. İki ülke arasındaki ticari hedefe bakıldığında ise 2025'te 1,7 milyar dolar olan bu ticari ilişkilerin önümüzdeki yıllarda 2 ila 3 milyar dolara kadar çıkabileceği öngörülüyor. Peki bu 4 yıllık açılıştan sonra sizce bu hedeflere ulaşabilir mi? Yeni hedefler önümüze katabilir miyiz?
2: Tabii ki. Şimdi 4 yıl aradan sonra Minsk seferlerinin açılması aslında sadece İstanbul-Minsk seferlerinin Türkiye'ye ara nokta uçuş olarak da Orta Doğu'dan Türkiye'ye kaymasına vesile oldu. Dolayısıyla iki ülke arasında sadece uçuş değil, ekonomi ve ticaretin de artmasına vesile olacaktır bu durum. Özellikle son 4 yıllık döneme baktığımız zaman bu uçuşlar Orta Doğu üzerinden hareket etmekteydi. Şu an uçuş süresinin 3,5 saate düşmesinden kaynaklı Belarus tarafından Türkiye'ye çok ciddi bir talep oluşmuş durumda. Bununla beraber şu şeyi de değerlendirebiliriz. Ulaşım aynı zamanda bir iletişimin daha hızlı olmasına vesile olacaktır. Bu şekilde değerlendirebiliriz.
1: Evet, Belarus ekonomisine bakıldığında en önemli başlıklardan biri de Batı yaptırımları oluyor aslında. Dünya Bankası'nın da yaptırımları yanında ödeme gecikmeleri ve lojistik maliyetler de bu tarafta biraz öne çıkmış bulunmakta Fatih Bey. Peki Türk şirketleri bugün Belarus'a yatırım yapmakta en çok hangi alanlarda zorlanıyor ve bu zorlukları aşmak amaçlı yeni ilişkilerin kurulmasını kısa zamanda bu sene içerisinde bekliyor musunuz?
2: Tabii ki şu andaki en büyük problemlerden biri sizin de bahsettiğiniz gibi bankacılık ve ödeme noktalarında ambargodan kaynaklı sorunlar yaşanmakta ama bu sorunlar her geçen gün aşılmakta. Bununla beraber ikinci bir önemli konu ise lojistik konusu. Bununla alternatif güzergahlar oluşturulmakta ama bu önümüzdeki süreçte kolay olacak anlamına gelmiyor. Fakat bunun bu zorlukların aşılması için DEİK Belarus İş Konseyi olarak çeşitli temaslarımız devam etmektedir. Dolayısıyla Avrupa sertifikasyon süreçleriyle alakalı da bir şey bahsettiniz ama Belarus'u sadece bu açıdan Avrupa pazarı değil Avrasya pazarı için bir ara nokta olarak görebiliriz. Yaklaşık 180 milyonluk bir nüfusa hitap etmekte Belarus. Burası da doğru modellerle çalışmalar yapıldığı takdirde yeni ihracat hacimleri açısından katma değer sağlayacaktır.
1: Peki 2 ila 3 milyar dolar arasında bir eşik vardı. Bu eşiği bu sene içerisinde geçmeyi planlar mısınız yoksa bu eşik önümüzdeki yıllar için mi bir hedef olarak önümüze konmalı sizce?
2: Şöyle 2026 bitmek üzere zaten ama 2027-28 döneminde bu hacmin daha da üstüne çıkmasını hedefliyoruz. Çünkü Belarus'ta fırsatlar olarak baktığımız zaman ağır sanayi konusunda oldukça ileri olduklarını görebiliyoruz ve Türkiye ile olan ikili ilişkileri de son dönemlerde hem Minsk Büyükelçiliğimiz hem ticaret müşavirliğimiz tarafında orada gerçekleştiren temaslar sayesinde bugün çok daha iyi noktada. Kimya, demirçelik, otomotiv, yan sanayi, gıda, tarım teknolojileri, sağlık, inşaat malzemeleri, enerji noktalarında birçok işbirliği yapılmakta. Oradan da yine aynı şekilde Belarus'tan da Türkiye tarafına baktığımız zaman kereste orman ürünleri, tarım ürünleri, ve çeşitli ham maddeler gibi Türkiye'nin de ithalatları mevcut. Hatta şöyle söyleyebiliriz, Türkiye'nin Belarus'a ihracat fazlası var. Yani yaklaşık 2 milyar dolarlık bir anlaşmanın %85'i ihracat fazlası diyebiliriz Türkiye tarafından olumlu bir durum. Bunun önümüzdeki dönemlerde 2027-2028 yılına baktığımız zaman da bu değerleri daha da arttıracağız. Hedeflere Peki. ulaşacağımıza inanıyorum.
1: Peki Fatih Bey, şu an yeni bir yatırım gündemi veya iş ortaklığı var mı bu 4 yıllık uçuşların açılmasından sonra? Yani şöyle, yıl sonuna kadar flash bir yatırım haberi gelir mi acaba iki ülke arasında?
2: Yatırım haberinden ziyade şöyle söyleyebiliriz. İlk uçuşa Türkiye ve Belarus İş Konseyi olarak 50 iş insanıyla beraber eşlik edeceğiz. Ve bu programda hem ikili iş görüşmeleri hem de 4 veya 5 bakanlıkla birebir görüşmelerimiz olacak. Bizden enerji konusunda, özellikle enerji altyapıları, dağıtım hatlarının yenilenmesiyle alakalı bizden, Türk şirketlerimizden talepleri olmuştu. Bu seyahatte Türk şirketlerimiz de o seyahatte yer alacak. Birden belki hedeflediğimizde hacmin de çok da üzerine çıkabileceğimiz bir durumda söz konusu olabilecek.
1: Şimdi Belarus ekonomisine bakıldığında Rusya ile yakın ilişkilerin de olduğunu son dönemde gördük. Fakat burada Dünya Bankası'nın Belarus için büyüme tahminini 2026 yılında %1,1 seviyesinde kalacağını, çünkü Rusya'ya dair de yaptırımların biraz daha arttığının altı çizildi. Burada Rusya'ya dair Belarus'un ihracatında ve ticari hedefinde bir yavaşlama olması sizce bizim için bir fırsat yaratabilir mi? Beklentilere ve hedeflere daha yukarı taşıyacak bir madde olarak gündeme alabilir miyiz bu tarafı da?
2: Tabii ki. Yani Rusya'ya olan, bu bölgeye olan bir ambargonun Rusya pazarına, Belarus tarafından veya yine Avrasya bölgesi dediğimiz Kırgızistan, Özbekistan, Ermenistan'ın olduğu beşli bir ülkeden bahsediyoruz. Bu ülke için bir kapı olarak Belarus'u kullanabiliriz. Aynı zamanda Belarus'un Avrupa'ya açılan kapısı da yine Türkiye bu konuda katma değerli olacaktır.
1: İhracatı, ticari hedefleri konuştuk, fakat bir de turizme bakmak lazım. Direkt uçuşların başlamasıyla beraber burada gelen ziyaretçi sayısının Belarus'tan Türkiye 2024'te yaklaşık 335 binden fazla olduğunu gördük ve 2025'e bakıldığında 600 bine yaklaşan bir ziyaretçi sayısıyla karşı karşıya kalmıştık. Peki 2026 yılında burada yukarı yönlü bir rekor bekliyor muyuz ve bu taraftaki uçuşlardan sonra turizm gelirlerine ekonomik bir büyüklük tarafında nasıl bir ortam öngörüyorsunuz?
2: Şöyle, burada ara noktalar da vardı. Aslında şu an Belarus tarafından Türkiye'ye uçuşlar Karadeniz üzerinden yapılmakta, Avrupa'nın ambargosundan kaynaklı. Şu an direkt uçuşların açılmasıyla beraber yaklaşık Belarus'tan Türkiye'ye gelen hava yolu 5,5-6 saat civarında sürmekte. Onların hava yolu Karadeniz üzerinden geldikleri için. Bizim uçuşumuz 3,5 saatte kalacak. Dolayısıyla bu sadece Türkiye'ye gelen Bakü ve Gürcistan ve Azerbaycan üzerinden ara aktarmaları da direkt kaldırarak bu sayının çok daha fazla artmasını bekliyoruz. Ayrıca ara nokta olması sebebiyle de transit ticaret yolcusu da buraya eklenecektir. Bu sayının rekor kırmasını bu yıl içerisinde bekliyoruz. 2027'de tabii bu rakam çok çok daha üst seviyelere çıkacaktır.
1: Peki ticari lojistik koridorlar ve finansal mekanizmaları güçlendirecek yeni bir adım son dönemde bekliyor musunuz?
2: Bu birazcık şeyle alakalı, dünya ekonomisiyle alakalı aslında, ambargolarla alakalı. Dolayısıyla bu süreçte biz şuna bakıyoruz. Cumhurbaşkanımızın da ortaya koymuş olduğu bir vizyon var, ihracatı arttırmak. Yeni pazarlar elde edebilmek adına, yeni ülkelere daha fazla ticaret yapabilmek adına burada Belarus'taki hacmi arttırarak bu likidite sıkışıklığının azalmasını hedefliyoruz açıkçası.
1: Tabii Ticaret Bakanlığımızın en sonki ziyareti Suriye tarafına Şam'a yapılmıştı. Orada Türk bankalarının da açılabileceğinin altı çizilmişti. Peki Belarus tarafında böyle bir aktivite, yeni gelen bir adım veya bir söylem duyuyor musunuz son dönemde?
2: Henüz bankacılık tarafında Türkiye ile alakalı bir yatırım konusu yok, ama ilerleyen dönemde neden olmasın? Burada bunu sizinle beraber dillendirdikten sonra kamu bankalarımızdan da böyle bir talebimiz olacak. Ama tabii ki yine genel anlamda Amerika'nın ambargosu yüksek olduğu için buradaki ikili ilişkilere dikkat etmek gerekiyor.
1: Şimdi son olarak sizinle bir de en çok fırsat barındıran sektörü konuşalım Fatih Bey. Bakıldığında turizmi, ticareti konuştuk, fakat burada birçok da sektörü ardı ardına sıralamış bulunmaktayız. Peki kısa vadeli döneme bakıldığında sizce burada ciddi boşluk var. Bu ekonomide Türk şirketleri bu tarafa yoğunlaşmalı diyebileceğiniz bir ana gündem sektör var mıdır acaba yatırımlarda?
2: Tabii ki özellikle Belarus tarafında ağır sanayi ve kimya tarafında çok ileri düzeydiler. Aynı şekilde nükleer santralleri yüksek Biliyorsunuz bizim de Akkuyu'da şu anda devreye alacağımız bir santral var. Belarus da bu konuda oldukça iyi. Dolayısıyla bu konularda ikili işbirlikleriyle ortak üretim, bu arada tarım sektöründe traktör üretiminde dünyanın %25'lik pazar payına sahip Belarus. Burada ortak ikili üretimle Afrika pazarına ve Avrupa pazarına belki Belarus'ta ortak üretim yaparak böyle bir hacimde yakalama fırsatı bulunduruyoruz.
1: Evet, DEİK Türkiye Belarus İş Konseyi Türkiye tarafı Başkanı Fatih Işık, çok teşekkürler değerli katkılarınız için. Sizlere de kolaylıklar ve yolculuklar dileyelim.
2: Teşekkür ederiz, sağ olun efendim.
1: Hayırlı değerli yayınlar. İzleyenler, fokusu noktalıyoruz. Saatleri 14.45'i gösterdiğinde İş Dünyası programı ile tekrardan karşınızda olacağım. Şimdilik hoşça kalın.
3: Reklam. Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA kriptoya geçin. Çünkü birlikte yaparız.

0: hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
1: Allianz Aileme hoş geldiniz. Buradaki her şey aileniz ve korumak istedikleriniz için. Yeni doğan bebeğe, onun nasıl büyüteceğini bilmeyene, çocuğunun sağlığını düşünene, evdeki TV'yi oyuncak gibi görene, daha konuşamayan bebeğin üniversitesine, sevdiğiniz herkese, korumak istediğiniz her şeye, sigorta ve emekliliğe dair ihtiyacınız olan her şey çok düşünülmüş ayrıcalıklarla Allianz Ailem'de. Detaylar ve koşullar için allianz.com.tr.
2: Hisse senedi alırken aradığınız uzman destek Yapı Kredi Yatırım Dünyam'da. Siz de hemen Yapı Kredi Yatırım Dünyam uygulamasını indirin, hisse senedi hesabınızı açın. Ücretsiz anlık piyasa verileri ve uzman kadromuzun ihtiyaçlarınıza yönelik hazırladığı hisse senedi önerileriyle yatırımlarınıza değer katın. Detaylı bilgi yatırımdunyam.com.tr'de.
3: Reklam. Öncelikli yayın.
4: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. Dışarıda çocuklar var.

0: hızlı çeyreğe giriyoruz. Çünkü biliyorsunuz son 3 ayda satışlar geçtiğimiz senelere baktığımız zaman hep artı grafiklerde. Bu sene de öyle olur mu?
1: Şimdi sezonsal olarak oluyor. Bu sene de öyle olmasını bekliyoruz. Sezonsal olarak tekrardan bir bu dönemde artış oluyor. Tekrardan işte yaz dönemi bitiyor. Eylül, Ekim artık sene sonuna doğru gelirken birçok kişinin kendi vergi planlaması vesairesi derken tabii ki satışlarda sezonsal bir artış oluyor. Fakat tabii geçen seneyle kıyasladığımız zaman geçen seneyle aynı seviyeleri bulmak şu anda çok mümkün gözükmüyor. En azından bugünkü şu gidişatta burada önümüzdeki dönemde tüketicinin tekrar edeceğim finansmana erişimi, araç fiyatlarındaki değişimler, çünkü kurlar, enflasyon, bunların hepsi araç fiyatlarında artış anlamına evet. geliyor. Artı faizlerin artışı, petrol fiyatlarının artışı, nakliye maliyetlerinin artışı, bunlar önümüzdeki dönemde araç fiyatlarına yansıyabilecek maliyet artışları. O yüzden şimdiden herhangi bir şey net söylemek mümkün olmamakla beraber bu senenin biz 1 milyon 150 ile 1 milyon 200 bin adet arasında biteceğini öngörüyoruz.
0: Hakan Bey, şimdi bu herkes tabii son çeyrekte agresif kampanyaları bekliyor. Bu senede olur mu öyle kampanyalar? Çok indirimli fiyatları bekliyor insanlar, biliyorsunuz.
1: Evet, bu sene dikkat ederseniz aslında bu kampanyalar son çeyrekten önce başladı. Çünkü talepteki daralmayla beraber üçüncü çeyreğin başında bu kampanyalar başladı. Bu kampanyalar büyük bir ihtimalle devam edecektir diye düşünüyorum. Piyasadaki işte savaşın gidişatı, dediğim gibi tekrardan petrol fiyatları, evet. faizlerin gidişatı, bunların hepsi etkileyecektir. Ama son çeyrekte kampanyaların yapılması da alışa gelmiş bir şey.
0: Şimdi bir takım kurallar da var. 6 ay 6 bin kilometre kuralı devam ediyor mesela. Bir diğer taraftan biliyorsunuz ÖTP muhafta kurallar değişti. Dolayısıyla bunların etkisi nasıl oldu bu seneye?
1: Bu sene değil demeyelim de geçen sene de aynı etkileri vardı. Yani bu sene onların herhangi bir etkisi olduğunu görmüyoruz. ÖTV muafta bence artık belli bir dengeye oturdu.
0: Oturdu mu artık?
1: Oturdu diye düşünüyoruz. Gerçekten o araca ihtiyacı olan kişilerin aldığını görüyoruz. Adetler belli. Geçen seneyle bu sene arasında çok büyük değişiklikler olmadığını da görüyoruz. 6 ay 6 bin kilometre zaten hayatımızda bayağıdır var. Bu sene onun da öyle bir etkisi yok. Alıştı piyasa buna diye düşünüyorum.
0: Evet.
1: O yüzden bu seneki satış rakamlarında o iki kriterin çok fazla bir etkisi olduğunu söylememiz mümkün değil.
0: Buradan dilerseniz benim de en çok sevdiğim konulardan bir tanesi olan elektrikli dönüşüme gelelim. Biliyorsunuz bununla ilgili başka bir programım daha var. Şimdi elektrikli dönüşümde dünyada ve Türkiye'de şu an itibariyle durum nasıl? Çünkü hani zaman zaman bununla ilgili biraz yavaşladı deniyor, dünyada biraz hızlandı deniyor. Türkiye'de baktığımız zaman ama markalar arkası arkasına elektrikli modellerini vitrine çıkarıyorlar ve o modeller de bayağı ilgi görüyor. Neler söyleyeceksiniz?
1: Vallahi şimdi elektrikli dönüşüm artık hani bir gelecek senaryosu değil. Elektrikli dönüşüm artık günümüzün bir konusu. Günümüzün otomobil dünyasında bir gerçek. Elektrikli dönüşümü tabii sadece elektrikli otomobil olarak düşünmemek lazım. Bu bir teknoloji dönüşümü. Yazılım, teknoloji hepsi bir arada gidiyor. Tabii tüm dünyada da aynı hızla gitmesini beklemek mümkün değil. Biliyorsunuz Çin dünyada bu konuda liderliği çekiyor. Hem üretim hem satış konusunda elektrikli araçlarda. Dünyada 2025 yılında yaklaşık 20 milyon adet elektrikli otomobil satılmış. Bu da yaklaşık 1/4 anlamına geliyor. Yani dünyadaki otomobil pazarının %25'i elektrikli otomobil olmuş durumda. 2026 yılı için öngörüler ise 23 milyon adetlik bir elektrikli araç satışı. Bu da yaklaşık piyasanın %28'i olacağı tahmin ediliyor. Yani %28'lik bir pazar payına sahip olacağı tahmin ediliyor. Burada Çin'in bu dönüşümü hızlı bir şekilde gerçekleştirdiğini görürken Avrupa'nın

0: çok güçlü bir şekilde elektrikli dönüşümde yerini almaya başladığını görüyoruz. Şimdi Türkiye'ye bakarsak, Türkiye'de de aslında çok hızlı bir dönemde, çok kısa bir sürede %18,8 gibi bir pazar payına geldi elektrikli araçlar. Türkiye'de bir özelliği daha var. Türkiye'de tüketici hibrit araçlara da çok ciddi bir ilgi gösteriyor. Evet. Ve hem elektrikli hem hibrit araçların ikisinin beraber toplam pazar payı %52'lere gelmiş durumda. Yani Türkiye'de satılan her araçtan, her iki araçtan bir tanesi sıfır emisyon veya düşük emisyonlu çevreci diyebileceğimiz araç sınıfına giriyor. Bu dönüşümü Türkiye'de sadece elektrikli araç diye bakmamak lazım. Hem elektrikli hem hibrit araç olarak ikisinin ortak olarak bir dönüşüm de olduğunu incelemek, o şekilde incelemek daha iyi olur diye düşünüyorum.
1: Hakan Bey, bir de bu soruyu duygusal yönden sormak istiyorum size. Tüketici elektrikli otomobili artık Türkiye'de benimsedi ve sevdi mi? Yani o insanların kafasındaki menzil bariyeri, ondan sonra şarj bariyeri kalktı mı?
0: Şimdi şöyle, aslında hibrit araçların da bu kadar tercih ediliyor olması, özellikle mild hibritlerin bu sene ilk 8 aylık dönemde %38'lik bir artış görüyoruz mild hibrit araçlarda. Bu önemli bir artış. Elektrikli araçların yüzdesel olarak yüzdesi neredeyse korunmuş durumda. %18,8'lerde. Ama hibrit araçlar %33,1'e çıktı. Mild hibritler, plug-in hibritler vesaire falan. Şimdi burada şöyle bakmak lazım. Elektrikli araçların herkesin şarj altyapısına uygunluğu hazır olmayabilir. Herkes günlük kullanım alışkanlıklarını değiştirmeye hemen hazır olmayabilir. Elektrikli araçlar beğeniliyor. Türkiye'deki vergi sistemi elektrikli araçları da destekliyor. Onu da söylemek lazım. Fakat diğer taraftan da bazı tüketicilerde günlük alışkanlıklarını değiştirmeden ama halen daha verimli, teknolojik, yeni teknoloji araçlara sahip oluyor. Bu da hibrit araçlar oluyor. Ama günlük alışkanlıklarını da çok fazla değiştirmek zorunda kalmıyor. Bazı tüketicilere baktığımız zaman şarj altyapısına hazır değiller. Bulunduğu yerde, oturduğu yerde, iş yerinde rahatça şarj edebileceği bir altyapı olmayabilir. O yüzden de hibrit aracı tercih edebilir. Ama şunu görüyoruz ki Türk tüketicisi çevreci araca doğru yöneliyor. Yeni teknolojiye ve çevreci araca doğru yöneliyor. Burada bu çok önemli, şu çok önemli. Elektrikli araçların yani yeni teknoloji araçların gelişmesi için birçok şeyin beraber gelişmesi gerekiyor. Burada şarj altyapısı, tabii ki finansmana erişim, müşterilerin yeni modellere erişimi elektrikli araçlarda çok çok önemli.
1: Şimdi bu hibrit araçları tam elektriklinin bir provası diyebilir miyiz tüketici için?
0: O tüm dünyada konuşulan bir şey aslında. Yani hibrit araçlar ileride her şey hibrite doğru mu gidecek yoksa elektrikliye mi doğru gidecek? Yani hibrit araç şu anda bir ara çözüm mü yoksa gerçek çözüm mü? Bu çok tartışılan bir konu. Tabii ki herkesin farklı görüşü var bu konuda. Her markanın veya her teknolojinin farklı görüşü var. Ama biliyorsunuz çok farklı teknolojiler de bu arada konuşuluyor. Hidrojenli araçlar, hidrojen yakıt, evet, hücreli araçlar vesaire. Ama şu bir gerçek, gidişat sıfır veya düşük emisyonlu çevreci araçlar olacak. Bunlar hibrit ara çözüm müdür yoksa eninde sonunda hibrit tek bir çözüm mü olacak? Göreceğiz.
1: Şimdi kaç senedir yapıyorum ben programı da daha önce şöyle diyorlardı. Ya 1000 kilometre olsun elektrikli otomobil o zaman alırım. Geldik oralara şimdi galiba değil mi?
0: Geldik. 1000 kilometre, 800 kilometre, 700 kilometre.
1: 900'ler, 800'ler var artık.
0: Ama soru işareti de şu. Gerek var mı o kadar kilometreye? Çünkü aslında elektrikli aracın şarjlanması hızlandığı sürece, şarj altyapısını istediğiniz kadar ulaşabildiğiniz sürece 1000 kilometre olmasına çok fazla da ihtiyaç yok aslında.
1: Öyle mi diyorsun?
0: Tabii sonuçta ne kadar çok batarya koyarsanız arabayı o kadar çok ağırlaştırıyorsunuz.
1: Tabii ama yeni batarya teknolojisi...

0: Teknolojilerinde artık bataryaların da ağırlığını hafifletmek için farklı farklı teknolojiler
1: Var.
0: uygulanmaya da başladı.
1: Şöyle düşünmek lazım. Elektrikli araç zaten çevreci bir çözüm. Burada tüketicinin aracı ne için tam olarak hangi amaçta kullanacağı çok önemli. Yani şehir içinde çok uzun yollar yapmıyorsa şehirler arası ve ağırlıklı şehir içinde kullanım varsa sizin 400-500 kilometreden daha fazla bir menzile ihtiyacınız yok.
0: Evet.
1: Uzun yol yapıyorsanız daha fazla menzile ihtiyacınız olabilir.
0: Hakan Bey, çok sorum vardı. Bu konuyla ilgili bir soru daha sorup başka konuya geçmek istiyorum. Şimdi burada tüketiciler şunu da çok merak ediyorlar. Aslında bu konuda biraz muallakta kalıyor. Şimdi üretici firma 8 sene pil garantisi veriyor. Tüketici diyor ki 8 senenin sonunda ne olacak? Ben pili komple mi çöpe atacağım? Yerine yenisini mi takacağım? Ne olacak 8 senenin sonunda? Şimdi daha o 8 seneye de gelemedik Türkiye'de.
1: Ya yani şöyle geldik aslında Türkiye'de 8 seneye. Biz 2013 yılından beri Türkiye'de elektrikli araçlar satılıyor.
0: İlk nesiller, evet,
1: Evet.
0: haklısınız. Ona bir şey demiyorum ama
1: Şimdi
0: son dönemdeki araçlardan bahsediyorum.
1: ama dünyada da 8 seneleri geçti. Sadece Türkiye meselesi değil bu. Şimdi 8 sene bir garantidir. Yani mesela şöyle düşünün. Normalde de mekanik garanti veya yedek parça garantisi 2 sene, 5 sene, 3 sene artık araba şeyine, modeline göre garanti veriliyor. O bittiği zaman arabayı atmıyorsunuz. Burada da aynı şekilde sadece bu pil hücrelerinde bozulma olursa değiştirme garantisi veriyor üreticiler. Daha sonra affedersiniz 8 seneden sonra garantisi yok demek pil ömrü bitecek anlamına gelmiyor. Yani şimdi dünyada çok güzel uygulamalar var. Türkiye'de de bunların örneklerini görüyoruz. Araçların ekspertizleri yapılırken kullanılmış otolarda, ikinci el otolarda batarya, kalan sağlıklı batarya ömrünü de ölçerek tüketiciye bilgi veriliyor. Ve şunları görüyoruz. Amerika'da yapılan testlerde 1 milyon kilometre yapmış 12-13 yıllık araçlarda halen daha %85, %88 oranında batarya gücünün korunduğunu görüyoruz.
0: Evet. Şimdi dilerseniz buradan yayının başında da sizin özellikle vurgu yaptığınız finansmana ulaşıma gelelim. Şimdi tüketici araç alırken finansmana ulaşım noktasında güçlükler yaşıyor. Yani 2 milyon liranın üzerine zaten kredi yok. Bu senelerdir de
1: Evet.
0: değişmedi. Bir taraftan da 80 milyon bir nüfusu olan ülkede evet son dönem rekorlarla kapanıyor belki ama hala 1 milyon, 1,5 milyonlara gelemedik. Dolayısıyla buradaki potansiyel nedir? O finansmanla ilgili sektörün beklentisi nedir? Neler söylemek istersiniz?
1: Ya şimdi şöyle çok doğru söylüyorsunuz. Yani son senelerde rekorlar kırarak geliyoruz ama halen daha da baktığımız zaman araç parkımızın %40'ı 16 yaşından büyük.
0: %40'ı.
1: %40 oranı neredeyse 16 yaşından büyük.
0: Kaç milyon araçtan bahsediyoruz?
1: 22 milyonluk bir araç parkı yanlış hatırlamıyorsam şu anda tam ezberimde
0: Evet.
1: son güncel rakam yok. Ama çok ciddi bir rakam bu. Gelişmiş birçok ülkeye göre de bayağı fazla yüksek bir rakam. Bu ne anlama geliyor? Biliyorsunuz üreticiler 10. yıldan sonra araçlara yedek parça desteği bile vermiyorlar aslında baktığınız zaman. Yani bu 16 yaş ve üstü, hele 20 yaş ve üstü araçlar artık hurda sınıfına girecek araçlar haline geliyor. Teknolojisi eski, güvenlikleri çok eski, güvenlik sistemleri yok. Biliyorsunuz şimdi bu güvenli sürüş sistemlerin ikincisiyle beraber getirilen bir sürü özellik var yeni araçlara.
0: Evet.
1: Bunların öyle hiçbir şey yok bu araçların. Birçoğunun emniyet kemeri, hava yastığı olmayan araçlar var. Tüketiciler hala bunları kullanıyorlar. Yani Türkiye'de yapısal olarak baktığınız zaman araç talebi, otomobil talebi devam edecek.
0: Evet.
1: Bitmeyecek. Tabii burada önemli olan da bu araç talebini, otomobil talebini desteklemek için finansmana ulaşmak çok çok önemli. Çünkü herkesin nakit parayla araç alabilecek gücü olmayacağı için finansmana erişim araç talebini doğru bir şekilde yönetmek için en önemli kaynaklardan bir tanesi. Biraz evvel siz söylediniz. Bugün 2 milyon TL'lik bir aracın ancak %20'sine kredi kullanabiliyorsunuz. Bu da 400 bin TL anlamına geliyor. Yani 1 milyon 600 bin TL'yi kendiniz cebinizden vermeniz lazım. Geri kalan 400 bin TL'yi

0: kredi olarak kullanıyorsunuz. Bu da birçok tüketicide bu kalan 1.6 milyon TL'yi vermek dönem dönem çok zor olabiliyor veya karşılayamadığı için aracını değiştirmeme yoluna gidebiliyor. Tabii burada biz hani konuşurken hani bir anda böyle kontrolsüz bir şekilde artacak bir finansmandan da bahsetmiyoruz. Tabii ki finansal istikrarın, maliye politikalarının korunması çok çok önemli. Ama zaman zaman da değişen ekonomik şartlar, değişen teknolojiler, değişen araç fiyatlarıyla beraber bu limitlerin, kredi limitlerinin gözden geçirilmesi faydalı olur diye düşünüyoruz.
1: Hakan Bey, son olarak da Türkiye'deki mevcut vergi sistemini sormak istiyorum. Sektör şu an itibariyle nasıl etkiliyor? Yani sıkça da konuşuyoruz bu konuyu ama çok önemli bir konu. Bunun da cevabını alayım sizden, öyle kapatalım programı.
0: Tabii Türkiye'deki mevcut vergi sistemi, ÖTV'den bahsediyoruz diye anlıyorum değil mi? Özel tüketim vergisinden bahsediyoruz. Türkiye'deki tabii ki mevcut vergi sistemi tüketicinin ve tabii ki tüm piyasadaki satılan ürünlerin şekillenmesini, tüketicinin talebinin de şekillenmesine, pazardaki ürünlerin de şekillenmesine yol açıyor. ÖTV araç maliyeti için önemli bir maliyet olsa da tabii ki aracın maliyeti, ondan sonra enflasyon, döviz kuru ve vergi, tabii ki bunların hepsi beraber toplam bir maliyet oluşturuyor. Diğer taraftan Türkiye özellikle çevreci araçlarla ilgili, sıfır ve düşük emisyonlu araçlarla ilgili içten yanmalı diğer muadillerine göre daha cezbedici bir vergilendirme sistemi uyguluyor. Elektrikli araçların bu kadar hızlı Türkiye'de pazar payı bulmasının önemli şeylerinden bir tanesi de bu. Diğer yandan tabii baktığımız zaman vergi sistemindeki baremler konusu var. Bu baremler konusunun da gene aynı finansmana erişimdeki limitler gibi baremlerin de zaman zaman öngörülebilir zamanlarda tekrardan gözden geçirilmesi, fiyatlardaki gelişmelere ve teknolojideki gelişmelere göre gözden geçirilmesi uygun olur ve hem tüketiciye hem piyasaya desteği olur diye düşünüyoruz.
1: Hakan Bey, çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbet oldu. Zaman yine su gibi akıp geçti.
0: Evet.
1: Süremiz doldu. Yönetmen arkadaşımız, süremiz bitti.
0: Çok vaktimiz var diyordun ama.
1: Evet yetmedi. Çok sorun var. Bir program daha yaparız efendim.
0: İnşallah.
1: Çok teşekkür ederim
0: katıldığın için. Ben teşekkür ederim.
1: Sağ olun. Mobilite gündem programından bu haftalık da bu kadar. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.
2: Öncelikli yayın. İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKE www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Reklam.
3: Türkiye
4: uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliği'nin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
5: İstanbul Tiyatro Festivali 30. kez perdelerini açıyor. Türkiye ve yurt dışından 17 gösteri, premierler, ortak yapımlar ve ücretsiz festival artı programı 22 Ekim 3 Aralık arasında 17 mekanda. Festival eş sponsorları Aygaz, Entek, Opet ve Tüpraş. Ayrıntılı bilgi için tiyatro.iksv.org.

0: Bloomberg HT katkılarıyla.
1: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Reklam.

0: Bloomberg GT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Üst Düzey'e hoş geldiniz. Bugün sürdürülebilirlik, geri dönüşüm ve biyo dönüşüm teknolojilerini konuşacağız. Temiz Dünya Çevre Teknolojileri kurucu ortağı Orkan Uzunyay ile bizle beraber olacak. Bakalım önümüzdeki dönem hem sanayi şirketleri tarafında hem de Türkiye'nin genel politikası olarak geri dönüşüm, biyo dönüşüm tarafında hangi yatırımlar olacak, hedefler neler? Kendisi bize anlatacak. Orkan Bey hoş geldiniz.
2: Hoş buldum.
1: Şimdi çok güzel bir konu, çevre konuşacağız bugün. Şöyle diyelim, önce biyo dönüşüm diyoruz. Hani çok kısa, bu biyo dönüşüm teknolojisi ne kadar yeni Türkiye'de, biz neredeyiz, ne kadar yol kat ettik? Şöyle sizden kısaca bir özet yapmanızı rica edeceğim. Bir de 2026 nasıl başladı bu anlamda, şu anda neler yapıyorsunuz? Buyurun.
2: Önce Türkiye için 2026'yı konuşalım isterseniz.
1: Tabii.
2: Türkiye için aslında şu anda tabii savaşın biraz gölgesinde bir dünya var. İşte
1: maalesef
2: ekonomik ciddi çalkantılar var. Bu kadar haber akışının olduğu yerde çevre konuları yeterince gündemde belki kalmıyor ama 2026 Türkiye için çok önemli bir çevre yılı oldu aslında. Çok ciddi
1: Öyle
2: bir başarı
1: mi?
2: Yılı oldu diyebiliriz. Niye? Bakanlık tarafına baktığımızda tek kullanımlık plastiklerin azaltılmasına ve yönetilmesine yönelik bir çalışma gerçekleştirildi. Sıfır Atık Vakfı'nın çok değerli çalıştayları oldu senenin başından beri. Ve aslında hepsinin toparlayıcısı bu sene Kasım ayında COP31 Türkiye'de gerçekleşecek. Birleşmiş Milletler'in iklim zirvesi Antalya'da Türkiye ev sahibi olarak
1: çok güzel
2: konumlanacak. Emisyon azaltımları, işte bütün bu çevre sorunlarının konuşulacağı, özel sektörün, kamunun, aynı zamanda da bütün sivil toplumun olacağı çok değerli bir zirve olacak aslında. Dolayısıyla Türkiye için önemli bir başarı senesi 2026.
1: İlk defa mı Türkiye'de oluyor yoksa olmuş
2: mu? İlk defa Türkiye'de oluyor. Birleşmiş Milletler'de, çeşitli ülkelerde oldu. Türkiye'de ilk defa olacak. O anlamda Türkiye için çok kritik bir çevre yılı ve yeni yasal düzenlemeler var bu sene Türkiye'nin
1: var
2: önünde. Gerçekleşti.
1: Olması
2: önemli inisiyatifler
1: zaten
2: alınmaya başlandı yani Türkiye'de.
1: Evet.
2: O yüzden çok başarılı bir yıl diyebilirim aslında Türkiye'nin çevre önünde konusunda attığı adımlar anlamında.
1: Evet. Peki mesela bu biyo dönüşüm teknolojisi derken, şimdi geri dönüşümü zaten biliyoruz. Hı-hı. Hani bunun zaten şirketler işte sürdürülebilirlik böyle hedefleri çerçevesinde işte geri dönüşüm falan hep yapıyorlar. Peki bu biyo dönüşüm teknolojisi derken hani kısaca ne denmek isteniyor?
2: Biyo dönüşüm nedir aslında? Geri dönüşümün tamamlayan, onun yanına eklenti olarak da düşünebileceğiniz bir teknoloji, bir plastik yönetim teknolojisi diyebiliriz.
1: Plastik sürecin, özelinde mi?
2: Plastik özelinde. Aslında bir sürecin de tanımlanması ve ona bağlı bir kimyasal formül tanımlanması. Bir katkı maddesi aslında, öyle özetleyebilirim. Plastik ham maddenin içine ufak bir miktarda koyuyorsunuz ve sonunda ürettiğiniz malzeme biliyorsunuz ki su ve karbondioksite kadar yok olabilecek bir formülasyonda olacak. Dolayısıyla geri dönüşümü gitmezse, ki dünyada şu anda istatistiksel olarak baktığınızda %32 civarında kaçak plastik adını verdiğimiz plastik ürün var. Bunlar doğaya bir şekilde sızıyor.
1: Maalesef.
2: Her ne kadar geri dönüşüm pratikleri birincil öncelik ve şey olsa da, gerçekleştirilmesi gereken hedef olsa da, böyle bir gerçek var. En azından bu plastikler bir ayak izi bırakmasın, bir ekotoksite yaratmasın diye ek bir önlem olarak konumlanan bir teknoloji, bir katkı maddesi teknolojisi.
1: Bunu mesela biz ne kadar kullanıyoruz? Mesela küreselde de bu konuda rekabetçiliğimiz nasıl? Merak ediyorum.
2: Türkiye için yeni
1: bu
2: bir teknoloji.
1: Bu maddeyi yani.
2: Evet, Türkiye için yeni bir teknoloji. Yani geri dönüşüme bakarsak, geri dönüşüm Avrupa Birliği'nde tabii ki en kuvvetli olarak gerçekleştiriliyor. Şu anda en iyi yapılan yerlerde dahi %42 civarında diyebiliriz Avrupa'da plastik ambalaj üzerindeki geri dönüşüm miktarı. Türkiye'de birazcık daha az ama sıfır atık inisiyatifi başladığından beri giderek yükseldi. Yani 2010 yılında %10 civarındaydı, 2017'lerde %10-13 civarlarındaydı. Bu sene %37'lere doğru geldi. Ama hala bir gerçek var diğer tarafta, sızan bir plastik ürün gerçekliği yani
1: o
2: var.
1: O her yerde var, küresel.
2: Her yerde olduğu gibi.
1: Amerika'nın da burada performansı kötü diyebiliyorum. Hani
2: tabii Amerika ciddi anlamda sınıfta kaldı. Evet. Ve çünkü onların bu konuda bir teşvik ve inisiyatifleri de çok fazla yok. Yani iyi olmak için bir gayretleri de çok fazla yok sanırım.
1: Evet, o hani büyük bir ülke olması açısından aslında kötü. Ama bakalım inşallah daha çok ilerleme gösterir. Şimdi bu tek kullanımlık plastiklerden bahsettiniz. Hani bu Türkiye tarafında bunun azaltılmasına yönelik olarak mesela yeni düzenlemeler var dediniz. Bunlar ne zaman olacak? Hani bunun bir genel bir çerçevesi çizildi mi? Bakanlık nezdinde herhalde evet. Oluyor. Nasıl bir ilerleme kaydediyoruz? Hangi düzenlemeler olacak?
2: Bakanlık bu konuda önemli bir inisiyatif
1: Çevre
2: ortaya
1: Bakanlığı.
2: Koydu. Çevre Bakanlığı. Evet. Çevre Bakanlığı bu konuda önemli bir inisiyatif ortaya koydu bu sene. Azalt, yeniden kullan ve geri dönüştür prensibi üzerine kurdukları aslında bir sistem. Ve buna bağlı da tek kullanımlık plastiklerin azaltılması, yani üretim tarafında da tüketim tarafında da teşviğinin azaltılması aynı zamanda gündemde. Bununla ilgili bir yönetmelik taslağı ortaya çıktı sene başlarında. Normalde COP31'den önce de fiilen
1: olması gerekiyor.
2: Yani bunu en azından başlatmak istiyorlar, bakanlığın gayreti bu yönde.
1: O zaman hemen, çünkü Kasım'da COP olacaksa evet. Antalya'da hemen bir yürürlüğe girmesi gerekiyor gibi.
2: Avrupa
1: bir şey.
2: Birliği'nde bu arada var uzun yıllardır diyebileceğimiz tabii, tabii, bir süre boyunca tek kullanımlık plastiklerin azaltılmasına yönelik bir sürü regülasyon var. Türkiye'de de bu sene itibariyle adapte edilecek.
1: Bu bir regülasyon olarak hizmete girecek.
2: Evet.
1: Peki bunda bir hedef var mı? Mesela şu yıla kadar Türkiye'de bu kadarlık bir işte tek kullanımlık plastik hedefi veya şöyle bir geri dönüşüm hedefi var mı? Koyacaklar mı?
2: Yani örneğin bazı hedefler var. Bir tanesi belediye geri kazanımı. Bu sene %37'lerdeydi. 2030'da isteniyor ki bu %65'lere çıksın ve ondan sonra %75'lere doğru hareket etsin. Yani bu konuda Türkiye bir doğal kaynak ülkesi günün sonunda. Her ne
1: doğru
2: kadar yer altını demesek de doğal kaynak deyince hep yer altı akla geliyor.
1: Tabii.
2: İşte petrol yatakları vesaire.
1: Aynen.
2: Ama yer üstü zenginliği olan bir ülke Türkiye. Onu da muhafaza etmek çok önemli bir hedef olması gerekiyor.
1: Evet, peki bu biyo dönüşüm teknolojisi derken mesela bunun sunduğu çözümler neler? Hani bu hem şey için, yani özel sektör içinde tabii bu işin içinde, hani sanayi kuruluşları, böyle geri dönüşümün çok olduğu sektörlerde. Yani burada nasıl çözümler sunuyor?
2: Yani biyo dönüşüm başta da bahsettiğim gibi tamamlayıcı bir teknoloji. Tüketici açısından bakarsak örneğin.
1: Tam tüketici açısından. Bir de sonra üretici açısından.
2: Bir de üretici açısından sonra değerlendirebiliriz. Azalt dedik, geri dönüşüm ve şu andaki bu prensip üzerinde konuştuklarsak yeniden kullan dedik ve geri dönüştür dedik. Ama günün sonunda işte dünya gerçekliği üçte birlik bir kısım doğaya da gidiyor. Aslında biyo dönüşüm de bu tarafta devreye giriyor. Bir şekilde geri dönüştürülemezse ürün fiilen, her ne kadar biz bütün o doğru pratiği gerçekleştirsek de en azından bir karbon ayak izi, bir plastik ayak izi yaratmasın bu malzeme. Ve su ve karbondioksite kadar doğada güvenli bir şekilde ekotoksite yaratmadan ortadan kaybolsun. Bunun bir teminatı aslında üretici açısından.
1: Yani kesin kayboluyor mu bu ürünle?
2: Evet, bu ürünle kesin kayboluyor. Yani
1: İyiymiş.
2: Çünkü bunun bir standartizasyonu da var. İngiliz Standartlar Enstitüsü'nde başlamış bir standartizasyon süreci var ama farklı ülkelerde de adapte edildi sonrasında. Bağımsız birçok bilimsel çalışması var. Ve günün sonunda poliolefin grubu için bu arada geçerli. Plastik ürünler %100 su ve karbondioksite kadar ortadan kayboluyor. Yok ediyor.
1: Aslında çok güzel bir teknoloji. Yani %100 uygulansa
2: evet.
1: ve bu kaçak dediğiniz hani o %12'lik bölüm içinde uygulansa yani çok daha iyi bir çevre. İşte sadece karaya değil denizlerde de hani çok kötü sonuçlar doğuruyor. Deniz yaşamını etkiliyor. Mesela Türkiye'de evet. de çalışmalar var. Onun şey hakkında yani denizleri, okyanusları temizlemek. Yani çok büyük maliyetli işler
2: kesinlikle.
1: Bunlar aslında.
2: Kesinlikle maliyetli işler.
1: Evet.
2: Hiç ortaya çıkmadan önlemek en doğrusu tabii ki. Yani geri dönüşüm. Çünkü plastik de ekonomik bir değer günün sonunda. Ortaya çıkmış bir değer. Bunun her ne kadar biz maksimum faydalanabilirsek o kadar verimli bizim için. Geri dönüştürebiliyorsak geri dönüştürmek.
1: Tabii.
2: Bir şekilde dönüşemiyorsa da doğaya karşı bir zarar vermesin, bir ekotoksite yaratmasın.
1: Evet.
2: Bu ikinci teminatı da biyo dönüşümle sağlıyoruz.
1: Peki üretici tarafından konuşalım. Şimdi tüketici tarafını bu çerçevede anladık.
2: Evet.
1: Peki üretici tarafından mesela bunun maliyeti ne kadar oluyor? Nasıl kullanılıyor? Herkes ulaşabiliyor mu ürüne?
2: Herkes ulaşabiliyor ürüne. 2023 yılından itibaren biz Türkiye'de birçok üreticiyle çalışıyoruz. Bu arada bir malzeme ve alalım, kullanalım ve sorunlarımızın hepsi çözülsün değil. Aslında bir sürecin de adaptasyonunu gerektiriyor. Siz bu malzemeyi alıyorsunuz, ürünün formülasyonunda bir çalışma gerçekleştiriliyor ve ürüne özel bir sertifikasyon çıkıyor. Artık yeni Avrupa Birliği'nde de kabul gören süreçler bu şekilde. Yani bir malzemenin sertifikasyonu değil, siz bir bardak ürettiniz, mesela plastik bardak örneğin ya da bir ambalaj malzemesi.
1: Tamam.
2: Bunun bağımsız bir laboratuvarda gerçekten bu bardak sıfırdan alınıp bütün bu yaşlandırma süreçlerinden geçirilip toprağa düşerse ne olurun uçtan uca bir süreci gerçekleştiriliyor.
1: İyi o.
2: Ve önce gerçekten ortadan kaybolduğu sertifikalandırılabilirse deniyor ki bu üreticinin ürettiği bu bardak sertifikalı bir üründür. Biyodönüşüm çerçevesi anlamında güvenli kullanabilirsiniz deniyor. Dolayısıyla üretici açısından bakıldığı zaman faydası bunun teminatı, yani yeşil iddialarının diyeyim ki bu arada yeşil. Bununla ilgili de bir şey var
1: tabii,
2: Türkiye'de
1: tabii.
2: Şu anda greenwashing, anti-greenwashing, yani yeşil aklama diye geçiyor Türkçe'de. Yeşil aklama. Yani sizin ürününüzün çevreciliği ile ilgili yaptığınız beyanlar ama yanlış beyanlar olabilen konular. Bunun da önlenmesiyle ilgili bir inisiyatif var aynı zamanda. Yani gerçekten doğru bir sertifikasyonunuz yoksa, kanıtlanmış bir süreciniz yoksa benim ürünüm yeşil bir ürün ya da çevreci bir ürün
1: diyemezsiniz veya yazamazsınız.
2: Ya da yazamazsınız diye.
1: Yok.
2: Bir inisiyatif de başlatıldı. O da bu seneki çevre paketinin içerisinde Türkiye'de. Yani üretici açısından faydası bu. Dolayısıyla sizin teminatınız oluyor günün sonunda. Ürününüzün bir sertifikasyonu olmuş oluyor. Ve diyorsunuz ki kendi müşterilerinize benim ürünüm bir plastik ayakkabı yaratmayabiliyor. Ve bunun da tamam. Bağımsız sertifikasyonu mevcut.
1: Peki bunun maliyeti ne kadar? İthal mi bu ürün?
2: Bunun yerlileştirilmesiyle ilgili bir çalışma var. Teknolojinin kendisi 2018'de patentlenmiş. Londra'daki Imperial College içerisindeki Teknopark'ta patentlenmiş bir teknoloji.
1: Yani İngiltere patenti
2: aslında
1: patentini,
2: orada.
1: Sahip.
2: Ama üretiminin burada yapılmasıyla ilgili bir çalışma biz paralelde yürütmeye gayret
1: yapıyor
2: ediyoruz. Başladık ama bu birkaç sene alacak bir süreç muhtemelen.
1: Tabii. Yani tesis falan kurulacak herhalde.
2: Tabii tesis kurulması lazım. Bazı ham maddelerin burada gerçekleştirilmesi lazım. Dolayısıyla şimdilik yabancı. Bu arada plastik zaten Türkiye'ye ithal gelen bir ürün. Yani petrolle bağlı bir
1: ürünü,
2: konu olduğu için
1: petrol ürünü.
2: Neticede
1: doğru
2: petrol ürünlerinin hepsi Türkiye'ye ithal olarak geliyor. Hı-hı. Petrol üretimi olmadığı için.
1: Aynen. Bu da ithal ama burada üretim projeksiyonu, hedefi
2: mevcut,
1: var.
2: Kesinlikle.
1: Sizin çalışmalarınız çerçevesinde çok iyi olur.
2: Yani bir konuda üreticiye değeri şu diyebiliriz. Her üründe olduğu gibi hep ihracatın kilo değerini konuşuyoruz, yani sizin ihraç ettiğiniz malzemenin
1: doğru.
2: Katma değeri nedir? Plastikte de bu geçerli. Daha katma değerli, daha teknolojik bir ambalaj üretip örneğin ihraç ediyorsanız bunu günün sonunda size ekstra bir ekonomik değer yaratıyor bu. Ve pazardaki rekabetçiliğinizi arttırıyor. Bu da ambalajın teknolojisi diyebiliriz.
1: Tabii, çünkü şimdi zaten ihracattan bahsetmişken işte Avrupa'ya zaten bizim sanayicimiz ürününü ihraç ederken zaten Avrupa bunlara bakacak.
2: Evet.
1: Acaba doğru mu söylüyorsunuz? Hı-hı. İşte o aklama, temiz aklama tarafında hani ne kadar bir süreçten geçtiniz? Bunların hepsini anlar yani Avrupa tarafı.
2: Ve giderek de bu iklim kriziyle beraber atık yönetim tarafı da ön planda. Tüketici gözünde de, ülkeler gözünde de, üretici gözünde de.
1: Hı-hı. Peki bu işte bu mesela bu maddenin hani plastiğin içine girip de hani onu temiz yapma veya yok etme, hani karbon ayak izini yok etme şeyi daha çok plastik kullanımını teşvik etmez inşallah diye de düşünmedim değil.
2: Yani kesinlikle
1: hani onu nasıl olsa böyle bir madde var. Hı-hı. Ben kullanayım, içine koyarım bu maddeyi ve ayak izini yok ederim diye düşünülmez inşallah. Çünkü öyle de olabilir.
2: Yani dünyada genel olarak öyle olmamış.
1: Estetiksel
2: olarak
1: mı?
2: Öyle bir eğilim yok aslında. Çünkü çevresel yönetim 3 tarafı var. Yani siz bu işin regülasyonunu kuvvetli yapmanız gerekiyor. Kültür olarak doğru şekilde aşılamanız gerekiyor. Yani kimsenin bunu geri dönüşüm atma pratiğine edinmiş olması gerekiyor. Bu bilince edinmiş olması gerekiyor. Bir de teknoloji tarafı var. Bu sadece teknoloji tarafı. Yani şuna benzetebiliriz. Emniyet kemeri var diye arabada hız yapmıyoruz neticede. Bu da birazcık ona benzer bir konu. Yani plastik ambalajı emniyetli bir hale getiriyor. Bu sizin atığı arttırmanızı teşvik etmemesi lazım. Çünkü farklı regülasyonlar da var gün sonunda buna bağlı. hız yapmanızı engelleyen örneğin.
1: Evet, peki bu maddenin kullanılamadığı ürünlerde ne oluyor?
2: Bu maddenin kullanılamadığı ürünler tabii ki var. Bu günün sonunda bir teknoloji her şeyin çözümü olamıyor maalesef. Bu dolayısıyla doğru yönde atılmış bir adım niteliğinde. Farklı maddelere de koyulmasıyla ilgili çalışmalar var. Şimdilik yine de ambalajların %60 civarına temsil eden maddelerin sorununu çözüyor.
1: Çoğunu çözüyor yani, evet. %60. %40'ı işte...
2: Onlarda da artık madde değişikliği de gitmek gerekebiliyor.
1: Madde değişikliği. Yani onların da artık belki o sanayicilerin, o üretimi yapan insanların kendini geliştirip bu yatırımları yapması gerekiyor. O ürünleri dönüştürmesi gerekiyor.
2: Doğru. Farklı maddelerle, doğru, daha çevreci maddelerle üretim yapmaya yönelik adım atmaları bekleniyor onlardan da.
1: Peki bunun ekonomik avantajları nasıl? Şimdi hani bu aslında bilimsel bir ürün. Evet. Baktığımızda hani ithal bir ürün işte getiriliyor ama burada üretimi planlanıyor ama yakın zamanda değil, hani bu bir zaman alacak uzun vadede. Yani bu nasıl üreticiler açısından ekonomik avantajları var mı, neleri sayabilirsiniz? Tam ihracat tarafını kolaylaştırır, özellikle Avrupa tarafını.
2: Ya ihracat

0: Orayı,
1: rekabetçiliği okay. kesinlikle arttırıyor.
0: Tamam.
1: Diğer bir taraf, marka gözünden bakarsanız artık markalar da kendi tüketicilerine çevreci olduklarıyla ilgili iletişimi daha kuvvetli şekilde yapmaya gayret ediyor. Dolayısıyla markalar da daha çevreci ambalaj ürünlerini tercih etme eğiliminden. Yerli markalara baktığımızda bizim çalıştığımız yerli markalar da çok sayıda olmaya başladı. Çünkü kendi tüketicileri artık onlardan benim tükettiğim malzeme çevresel bir iz yaratmasın beklentisinde olduğu için öyle onlar mi? Da kendi üreticilerinden.
0: Buna dikkat ediliyor yani.
1: Kesinlikle yani giderek artık özellikle şu anda Z kuşağı çok daha fazla öyle dikkat mi? Etmeye başladı. Hangi kültürün, hangi mesajın parçası olduğuna dikkat etmeye başladılar diyelim. Hı-hı. Dolayısıyla da markalardan bunu talep ediyorlar. Markalar da kendi üreticilerinden alternatif daha çevreci ambalaj teknolojileriniz var mı diye talep ediyor. Dolayısıyla iki tarafta da yani ihracatta da yerel pazarda da rekabetçiliği arttırıyor diyebiliriz evet. üretici gözünden.
0: Yani Türkiye'de de bunun bu kadar dikkat edilmesi gerçekten ilerlemişiz bu konuda.
1: Bu bir yolculuk tabii yani ki. Bence. Bu bir yolculuk. Dünyada da bir yolculuk. Hala çevre sorunu dünyada çözülmüş değil. Tabii. En iyi ülkelerde dahi çözülmüş değil.
0: Bir kere bu kadar jeopolitik gerginlik varken, hı-hı. savaşlar varken yani çevre...
1: Kesinlikle.
0: Çok zor bir şey.
1: Zor bir şey ama işte burada birey olarak ve kurum olarak attığınız adımların ne yönde olduğu önemli olmaya başlıyor.
0: Doğru. Peki şimdi regülasyonlar olacak dediniz ve işte denetleniyor diye düşünüyorum herhalde ben şirketlerin şu anda da hani üreticilerin.
1: Evet.
0: Öyle düşünüyorum yani Türkiye'de denetlendiğini düşünüyorum. Siz temiz dünya olarak mesela bakanlıktan, hükümetten neler daha fazla talep edersiniz? Size gelen istekler ne yönde? Hem maliyet tarafı olabilir, hem bu finansman tarafında olabilir, hem üretim, yatırım tarafında olabilir. Buradaki son durum nedir? Yani beklentiler bakanlıktan, hükümetten, iş dünyası neler talep ediyor? Hı-hı. Siz ortada neler yapıyorsunuz? Nasıl dengeliyorsunuz?
1: Aslında en büyük talep yerli regülasyonların varlığı diyebiliriz. Hı-hı. Oradaki netlik arttıkça ürünlerin nasıl kullanılacağı ile ilgili de üreticinin de tüketici tarafının da kendi pratikleri giderek netleşecek. Şu anda örneğin yabancı regülasyonlar mevcut. İşte farklı standartlar enstitülerinin standartları altında
0: Türkiye'de.
1: Üretim yapıyorlar. Türkiye'de üretim yapan bir üretici işte ihraç ettiği ülkenin standartlar enstitüsünün standartlarına yönelik üretim gerçekleştirip buradan ihracat gerçekleştiriyor.
0: Tamam.
1: Ama bunların yerli denkliklerinin de olması Türkiye'ye bir değer katacak. Yani en önemli kısım bence burada.
0: O regülasyon tarafında evet. diyorsunuz. O da zaten inşallah hani bu bir ay içinde falan çıkacak diye anlıyorum.
1: Doğru. Bir kısmı ve böyle bir inisiyatif başlamış olacak. 2027 itibariyle de çeşitlenecek muhtemelen.
0: Çeşitlenecek. Peki mesela biz bu ülkelerde hani Avrupa birinci başı çekiyor dediniz bu konuda. Mesela örnek aldığımız hani böyle iş modeli olarak ülkeler var mı? Türkiye hangi ülkeleri rol model alabilir? Bu konuda hani bizim bir iş yapış şeklimizi nasıl dizayn ediyoruz? Hani bir örnek mi alıyoruz? Zaten regülasyon gelecek. Onunla daha kolay olacak herhalde iş modelleri diye düşünüyorum. Ama bundan yani zor olmuyor mu hiç yoktan bir şeyi böyle bir iş modeli haline getirmek bir ülke için?
1: Yani kesinlikle zor. Bu arada tek bir ülkeyi örnek almak bence hiçbir alanda çok mümkün değil. Her ülkenin gerçekliği çünkü kendine has.
0: Tabii.
1: Her ülkenin demografik yapısı farklı olabilir.
0: Doğru,
1: ekonomik yapısı, jeopolitik konumu, neresinde olduğu sürecin bunlar çok değişkenlik gösteriyor. Dolayısıyla şu ülkeyi örnek alıyoruz gibi bir şey mümkün
0: öyle
1: değil.
0: Mi?
1: Her ülkenin kendi yapısına uygun çözümleri geliştirmesi gerekiyor. Bu da çoğu zaman tek bir çözüm olmuyor. İşte işin bir kültür bacağı var çevre yönetimi tarafında. Yani insanlara, tüketicilere de üreticilere de bir doğru pratiklerin aşılanması gerekiyor. Hı hı. İşin bir regülasyon bacağı var. O ülkenin ekonomisine uygun regülasyonların doğru bir şekilde getirilmesi gerekiyor. Hı hı. Bir de teknoloji bacağı var. Örneğin geri dönüşümde sizin geri dönüşüm altyapınız buna uygun olacak. Doğru bir şekilde tasnifleyip tabii. ürünleri geri dönüştürebileceksiniz ki sonuç hı hı. neticelensin. Ya buna çok yakın bir örnek. Türkiye çöp ithal ediyor haberleri vardı bir ara bilirsiniz.
0: Evet, doğru.
1: Aslında o biraz toplumsal olarak niye? Yanlış anlaşılmış bir konu vardı orada. Türkiye evet çöp ithal ediyordu.
0: Ediyoruz.
1: Ama bu çöp ithal ediyor olmasının sebebi geri dönüştürmeye yönelik geri dönüştürülmüş ham maddeleri ithal

0: diyordu. Ki bunları ambalaja farklı ürünlere dönüştürüp ihraç etme gayretiyle. Örneğin plastik tarafını konuşursak
1: Tabii.
0: 678 bin ton Türkiye'nin bu en son verisi 2024'teydi. İthal ettiği bir plastik.
1: Çokmuş.
0: Ama geri dönüştürülmüş, doğru tasniflenmiş ve geri dönüşüme uygun hale getirilmiş plastik atık bir değer. Bunları aslında ithal etti Türkiye.
1: Tamam da niye ediyoruz?
0: Çünkü örneğin İngiltere'de şöyle bir kanun var. %30'un üzerinde geri dönüştürülmüş malzemeden ambalaj üretmeniz lazım. Yoksa ciddi vergiler var.
1: Aha,
0: buna
1: işte,
0: uymak için
1: vergilerden.
0: Size geri dönüşüme uygun temiz ham madde lazım. O temiz ham maddeyi siz burada
1: şimdi anladım.
0: Toplayıp tasnifleyip üretemezseniz ithal etmeniz gerekiyor.
1: Evet.
0: Ama o geri ihraç edilecek bir ürün neticede. Evet,
1: yanlış yansıtıldı. Söylediğiniz çok iyi oldu. Peki umarım programın sonuna geldik Orkan Bey. Çok teşekkür ediyorum. Umarım gelişmeler olur. Antalya zirvesi için de şimdiden iklim zirvesi için Türkiye'de ilk defa olacak Birleşmiş evet. Milletler. Başarılar diliyorum.
0: Çok teşekkür
1: ederim. İnşallah da regülasyonlar o zamana kadar yönetmelik yetişir diyelim.
0: Umarım.
1: Tekrar bekleriz inşallah. Teşekkürler yayınımıza katıldığınız için. Evet, geri dönüşüm, biyo dönüşüm teknolojisini konuştuk. Temiz Dünya Çevre Teknolojileri kurucu ortağı Orkan Uzunyay ile sorularımızı cevapladı. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Bloomberg ET Radyo. Reklam. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 300 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Reklam. Kamu spotu.
4: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr

0: Reklam.
1: Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA
2: Kripto. Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
0: Reklam.

0: Gündem Teknoloji'ye hoş geldiniz sevgili izleyicilerimiz. Her perşembe olduğu gibi sizlerin karşınızdayız. Saatler 13'ü gösterirken değerli konukları ağırlamaya devam ediyoruz. Bugün elektrikli otomobil pazarını konuşacağız. Yeni nesil şarj pillerindeki teknolojiler, diğer yanda şarj istasyonları yeterli mi? Yanıt verebiliyor mu? Mevcut pazarı karşılayabiliyor mu? Tüm bu soruların yanıtlarını iki değerli konuğum. Türkiye Elektrikli ve Hibrit Araçları Derneği TEHAD'ın kurucu başkanı Berkan Bayram. Hoş geldiniz Berkan Bey.
1: Hoş bulduk.
0: Ve elektrikli araç kiralama platformu Voltify'ın kurucu CEO'su Mehmet Yiğit ile konuşacağız. Mehmet Bey, hoş geldiniz diyorum. Şimdi genel itibariyle baktığımızda otomobil pazarı geçtiğimiz yılı yaklaşık 1 milyon 300 bin adetli rakamları aşarak tamamlamıştı. Peki elektrikli araç pazarı dediğimizde Türkiye'de bu pastadan ne kadar pay alıyor? Sektörel büyüme nereye geldi diyeyim ve Mehmet Bey hemen sözü size bırakayım.
2: Tabii. Elektrikli araç satışlarının aslında yukarı yönlü ivmelenmesi devam etti 2025 yılında. Toplam 190 bin elektrikli araç satıldı. Bu da %17,5, %18 bir pazar payına tekabül ediyor ki Türkiye için çok ciddi bir oran. Bu ivmelenmede tabii temel birkaç tane etki var. Nedir o? Elektrikli araçların tedariği önemli. Geçen sene tedarik tarafı kuvvetliydi. Özellikle ÖTV anlamında bir vergi avantajı söz konusu. Bir de artan akaryakıt maliyetleri tüketicileri biraz daha elektrikli araç tarafına yönlendirdi. Ve güzel bir sonuçla yıl kapandı.
0: Evet, peki siz elektrikli araç kiralama sektöründe faaliyet gösteren bir şirketsiniz. Sektörün geneline baktığımızda elektrikli araç kiralama sektörü bu peki pazarın ne kadarlık bir içerisinde yer alıyor?
2: Satışlara oranla kiralama tarafı biraz daha yavaş ilerliyor hala. Bunun temel nedeni kiralama pazarında yüksek finansman maliyetleri dolayısıyla kira fiyatlarının biraz daha yukarıda olması. Üzerine tedarik tarafında da biraz yavaşlama var. İkinci el tarafında bir takım riskler var bizim kiralama şirketlerinin gördüğü. Kiralama şirketleri biraz daha temkinli ilerliyor. Ama biz Voltify olarak ciddi sayıda bir filoya sahibiz. Toplam Türkiye'deki kiralık elektrikli araçların yaklaşık %20'si bizim filomuzda. Öyle söyleyebilirim.
0: Peki şimdi hem pazara Türkiye açıdan hem de global çerçeveden bakalım. Dilerseniz Berkan Bey, globalde elektrikli otomobil pazar büyüklüğü neye ulaştı ve Türkiye bu pazarda ne yapıyor?
1: Evet, globalde elektrikli otomobil pazarı rakamsal boyutta baktığımız zaman 1 trilyon dolara ulaşan bir hacme sahip. Ve bu rakam gittikçe de büyümeye devam edecek. Ciddi bir rakam. Tabii burada sektörü tetikleyen ülkeler ve bölgeler çok önemli. Çünkü bu kapasiteyi yaratan şu anda baktığımızda tüm elektrikli otomobil pazarının %50'sini neredeyse tek başına karşılayan bir Orta Asya, Uzak Doğu ülkeleri mevcut. Çin bunun en önde geleni. Diğer yarısında da Avrupa ve Kuzey Amerika'yı görüyoruz. Kuzey Amerika tarafında biraz daha azalma mevcut.

0: mevcut düşüş. Hatta bu sene için kayda değer bir düşüş var. Elektrikli otomobil pazarı büyümesi söz konusu olduğunda. Ama Avrupa'da da ciddi bir büyüme var. %37'lere varan bir büyümeyi görüyoruz. Türkiye tarafı her yıl biraz daha katlanarak üzerine koyulan bir pazar olmaya devam ediyor. Şu anda 460 bin civarında kümülatif bir elektrikli otomobil pazarı var Türkiye'de. Ve her ay yaklaşık 10-12 bin adetlik bir satış grafiğine sahip. Muhtemelen biz bu yılı 500 bin adetlik, yani yarım milyonu görmüş olacağız toplam araç parkı içerisinde elektrikli otomobilleri. İçerisine tabii hibrit araçları da dahil ettiğimiz zaman da bu pazarda neredeyse her satılan iki otomobilden birinin en az bir elektrik motoruna sahip olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla %51'lik bir orana sahip şu anda elektrikli ve hibrit araçları kattığımız zaman. Tam elektrikli taraf muhtemelen büyümeye devam edecek ve bu büyüme trendinde çok rahatlıkla göreceğiz. 2027 biraz daha hızlı devam edecek diye düşünüyorum. Ama bu yıl biraz kritik çünkü son iki ayda bir daralma gördük. Genel pazarda hem de elektrikli otomobil pazarında. Bunu biraz daha işte dönemsel şartlara bağlıyorum ben. Biraz tatil modu, biraz üretim düşüşü gibi modlara bağlıyorum. Ama yıl sonuna doğru bu grafiğin artarak devam edeceğini ve yavaşlamadan hızlı bir şekilde artacağını tahmin ediyorum Türkiye pazarı için.
1: Peki büyümeyi etkileyen etkenler neler oluyor?
0: Genel anlamda elektrikli otomobil pazarını büyüten tabii ki birkaç neden var. En önemlisi burada artık şarj ağı altyapısının gerçekten de tüketici tarafındaki o beklentilerin karşılığını verdiğini görüyoruz. Batarya teknolojisindeki ilerlemenin hem maliyet ölçeğinde düştüğünü hem de üretim ölçeğinde arttığını görebiliyoruz. Hibelerin, teşviklerin devam ettiğini görüyoruz. Hükümetler boyutunda elektrikli otomobile özel teşvikler halen devam ediyor. Diğer taraftan tabii ki finansal kaynaklar ulaşım noktasında kolaylık sağlandığını görüyoruz. Elektrikli otomobil ilk alımında. Ayrıca filo boyutunda da elektrikli otomobillerin ciddi şekilde yer almaya başladığını görüyoruz. Ve şirketlerin de emisyon oranlarını hedefledikleri belli bir seviye ve orada tabii mevzuatla alakalı regülasyonların da devreye girmesiyle şirketler de artık emisyon noktasında ciddi kaygılar güttüklerinden elektrikli otomobile hızlı bir geçiş yapmak dönemindeler. Ve bunların hepsine baktığınız zaman yaklaşık 5-6 tane bir maddesel konu var. Elektrikli otomobillerin, elektrikli ulaşımın tetikleyen ve büyümesine sebebiyet veren güzel etkenler bunlar.
1: Evet, diğer yanda Mehmet Bey, şimdi bu işin altyapısı da önemli. Şarj istasyonları. Türkiye'de mevcut pazarı yanıt verebiliyor mu şarj istasyonları?
2: Türkiye'de aslında şarj altyapısı oldukça kuvvetli. Genel kanaate aksi bir şey söylüyorum şu an ama şarj altyapısı oldukça kuvvetli. 180'in üzerinde şirket şu an bu şarj yatırımlarını yapmış durumda. Trafikte aşağı yukarı 460 bin elektrikli araç var. Toplamda da Temmuz sonu itibariyle 45 bin civarında kurulu halka açık şarj noktası var. Bu şarj noktalarının 20 bin tanesi zaten DC dediğimiz hızlı şarjlar. Bir şarj istasyonuna aşağı yukarı 10 araç düşüyor. Avrupa'da bu oran 1'e 13 durumunda. Dolayısıyla Türkiye genel hani pazarlara baktığımız zaman şarj altyapısında oldukça kuvvetli bir noktada. Yaygınlık anlamında tabii ki Ankara'nın batısında daha çok yaygın ama araç kullanımı da daha çok yine Ankara'nın batısında. Şarj altyapısı noktasında bir sıkıntı yok. Bizim pazardaki temel burada sorun şu aslında, 2026 yılında toplam pazarda bir düşüş yaşıyoruz. Temmuz sonu itibariyle binek araç satışları geçen seneye göre %12 düşmüş durumda. Tabii elektrikli araçlar da bundan payını alıyor. Geçen seneyle gene Temmuz'a kadar olan dönemi karşılaştırırsak elektrikli araç satışları pazarın altında ama %9 düştü. Benim beklentim bu sene 1 milyon 200 bin civarında bir adetle pazarın kapanması, elektrikli araç satışlarının da geçen seneye paralel gideceğini düşünüyorum. 200 bin civarında bir araç satışı olacaktır elektrikli noktada. Burada temel eksikler bence bir pazarda ciddi bir finansman sıkıntısı var. Yani tüketici de finansmana ulaşmakta zorluk çekiyor. Şirketler de finansmana ulaşmakta zorluk çekiyor ve otomobilin satılmasındaki en önemli unsurlardan biri de finansman. İkincisi

0: Türkiye'ye gelen elektrikli taraf için konuşuyorum. Marka model çeşitliliğinde ciddi bir azalma var. Avrupa pazarında elektrikli araç satışlarının artmasından ve oradaki elektrik araç üreticilerine bir takım limitasyonlar getirdikleri için öncelikle herkes Avrupa pazarında elektrikli araç satmaya çalışıyor. Türkiye'ye zaten şu an Avrupa Birliği ya da serbest ticaret anlaşması olan ülkeler dışında bir yerden elektrikli araç getirmek mümkün değil. Bu da satılan marka modelleri oldukça limitliyor ve toplam araç satışlarına da bunun çok etki ettiğini düşünüyorum. Bu gelen araç sayısı artarsa, gelen marka model çeşitliliği artarsa biz çok daha yukarıda elektrikli araç satış rakamları görürüz Türkiye'de.
1: Finansman maliyetlerinin çok yüksek olduğunu söylüyorsunuz
0: Hem
1: özellikle.
0: maliyet yüksek hem finansman yok. Yani kredi, bireysel tüketici zaten araca kredi kullanamıyor. Şirket tarafında da hem maliyetler yüksek hem de imkanlar sınırlı, limitasyonlar var. Dolayısıyla ister istemez satış rakamlarını ben bunun etkilediğini düşünüyorum.
1: Evet, şimdi şarj istasyonuna dönecek olursak Berkan Bey, Mehmet Bey'in dediği üzere bir şarj istasyonu yaklaşık 10 araç düşüyor. Avrupa'da ise bu rakam 13 dedi. Ancak şeyi de görüyoruz, hani belli dönemlerde, işte tatil dönemlerinde, bayram dönemlerinde kimi noktalarda, kimi güzergahlarda bu sıkıntıların yaşandığını haberlerde de görüyoruz. Siz ne dersiniz? Belki burada bir dağılımda mı düzenleme yapılmalı?
2: Aslında burada kullanıcıya biraz daha çok fazla görev düşüyor. Yani rota planlamasını doğru yapmak lazım. Elektrikli otomobil dediğimiz zaman işin içerisine teknoloji giriyor. İşin içerisine biraz da tabii ki verimlilik odaklılık giriyor. Ama yola çıkmadan önce mutlaka rota planlamasını doğru yapmamız gerekiyor. Çünkü biz artık elektrikli otomobille birlikte cep telefonu uygulamalarının üzerinden hangi konumda şarj istasyonlarının kullanım oranlarını görebiliyoruz. Doluluk oranlarını artık görebiliyoruz. İhtimal dahilindeki rota üzerindeki şarj ünitelerinin ne kadar kullanılabilir olup olmayacağını görebiliyoruz. Dolayısıyla burada biraz daha rota planlamasını doğru yapmaktan geçiyor. Çünkü bu yoğunluk diğer araçlar için de geçerli. Yani trafikteki her araç için aslında biz bu yoğunluğu görebiliyoruz. Bu gayet normal bir yoğunluk. Konvansiyonel araçlar için de bu geçerli. Bayram döneminde veya yoğun işte tatil dönemlerinde ve yoğun kullanılan rotalarda özellikle bayram rotalarında bu yoğunluk hem konvansiyonel araçlar için hem elektrikli araçlar için geçerli. Ama gördüğümüz konu şu ki Türkiye'de ciddi şekilde bir kullanım kapasitesinde artış var. Yani %70'ine yakın şarjlanmanın oranı genelde otoyollar üzerinde gerçekleşiyor. Dolayısıyla bizim otoyol üzerindeki şarj noktalarında DC öncelikli ve sonrasında da yüksek hızlı şarj istasyonu dediğimiz HPC gibi istasyonlara daha fazla yer vermemiz gerekiyor. Şu anda yeterli mi? Araç sayısına göre şarj istasyonlarının sayısını yeterli görebiliyoruz. Ama yoğunluk haritası, yani trafik yoğunluk haritası bize onu söylemiyor bazen. Dediğiniz gibi yoğunlukların yaşandığı noktalarda bizim mutlaka hızlı şarj istasyonlarını daha da artırmamız gerekiyor. Alternatif rotalarda bu istasyonların konumlandırılması gerekiyor. Ama burada önümüze ne çıkıyor engel olarak? Alternatif rotalardaki şarj ağında bu sefer biz enerji altyapısını alamıyoruz bazen. Enerjiye ulaşım noktasında bazen kesintiler olabiliyor. Bölge elektrik dağıtım firması mesela oradaki üstlenmesi gereken trafo güçlendirmesi, kablo revizesi gibi noktaları yapmamış olabiliyor. Bunlar tabii ki bir noktaya şarj istasyonu kurulumunun önündeki en büyük aslında aşılması gereken engeller. Bu bağlantıları eğer daha da fazla kolaylaştırabilirsek enerjiye ulaşım noktasında da şarj istasyonunu kolaylıkla birleştirebilirsek bizim her noktada şarj ünitesine ihtiyacımız var. Avrupa'da gördüğünüz
1: Evet.
2: şu ortalama 60 kilometrede bir otoyollar üzerinde şarj ünitesi görüyoruz. Şarj istasyonu noktası. Türkiye'nin de mutlaka bu rakamı işte 40 kilometrede bir gibi lokasyon bazlı olarak özellikle yoğun kullanılan alanlarda hızlı şarj istasyonlarıyla desteklemesi gerekiyor.
1: Peki Mehmet Bey, Voltify şirketin performansına bakacak olursak bu yılın ilk yarısını nasıl geçirdiniz? Diğer yanda büyüme stratejinize baktığımızda yurt içinde ve yurt dışında neler planlıyorsunuz?
0: Biz henüz daha yurt dışına açılmadık. Türkiye'de yatırımlarımıza devam ediyoruz. 2025 yılını güzel sonuçlarla kapatmıştık. 2026 yılına da baktığımız zaman pazarın üzerinde bir büyüme gösterdik. Yani toplam otomobil pazarı ve kiralama pazarı küçülürken biz Voltify olarak hem müşteri sayısında hem araç sayısında %20 bir büyüme sağladık. Bu ivmelenme şu an devam ediyor.
1: Bu %20'lik büyümeyi, evet, pazarda aralırken siz %20'lik büyümeyi nasıl sağladınız?
0: Biz elektrikli araca yatırım yapıyoruz. Hani burada bir markalaştık aslında. Kurulduğumuzdan itibaren biz tüketicinin elektrikli araç deneyimlemesini sağlamaya odaklandık. Bu yeni teknolojiyi ulaşılabilir kılmaya çalıştık. Ve burada hem bireysel müşterilerden hem kurumlardan ciddi bir talep görüyoruz. Elektrikli araç kiralamak isteyen bir tüketicinin ya da şirketin aklına ilk Voltify'ın geldiği bir noktaya ulaştık aslında 3 yıldır. Neticede de bu bize ekstra bir iş potansiyeli olarak, büyüme imkanı olarak geri dönüyor.
1: Bu işin bir de yıl sonu hedefini alabilir miyim? Yıl sonundaki hedefiniz nedir?
0: Yıl sonunda biz bir araç parkına ulaşmayı hedefliyoruz aslında. Bu sene için hedefimiz 1500-2000 arası bir araç parkına ulaşmak. Gidişatta o yönde muvaffak olacağımızı gösteriyor.
1: Evet, ve özellikle elektrikli araç ürünlerinde, otomobillerde en önemli konulardan biri de bakım, servis ve güvenlik. Kimi zaman işte elektrikli araçların yandığı şeklinde son dönemde birkaç haber gördük. Burada konu özellikle bakım ve servis noktasında işte yeterli kalifiye elemanların olmaması, yanlış kablolama veya farklı işte daha nitelik açısından ucuz ürünlerin mi kullanılması neden kaynaklı, yoksa kullanım özelliğinden midir, nedir, öğrenebilir miyiz?
2: Evet, çok çok önemli bir noktaya değindiniz aslında Hande Hanım. Çünkü önümüzdeki dönem bunu belki çok daha fazla konuşacağız. Dolayısıyla şimdiden aslında konuşup bu ihtimallerin, bu risklerin önüne geçmemiz gerekiyor. Burada her elektrikli otomobilin belli bir bakım servis aralığı ve belli bir şartları oluşuyor. Yani servise gittiği zaman neler gerektiği. Bu servisten öncesinde de bunun kullanıcı tarafında bazı sorumlulukları oluyor. Örneğin Türkiye yollarında elektrikli otomobille giderken eğer siz araçla alakalı zeminde veya bir yükseltiden geçtiğinizde alt taraftaki o koruma muhafazasında bir sıkıntı yaşanmışsa bunları mutlaka servis tarafına götürülüp çözülmesi gerekiyor. Servis tarafına gittiği zaman da mutlaka markanın tavsiye ettiği servislere gidilip orada araca müdahale edilmesi gerekiyor. Bunların hepsi aslında eğitim prosedürlerinde geçen konular. Fakat son dönemde gördüğümüz şu, çok fazla tabii hızlı bir yaygınlaşma oluşunca ve garanti süresini aşan markaların sahipleri de artık yetkili servisler dışında belki tanıdığım servis burası, iyi yapar diye düşündüğüm servis diye götürdükleri noktalarda da maalesef kalifiye personeli az görüyoruz. Çünkü elektrikli otomobil bir yüksek voltaj ve dolayısıyla yüksek voltaja müdahale dediğimiz zaman işin içerisinde ciddi şekilde o voltaja dayanıklı ekipmanların kullanılması anlamına geliyor. Şimdi siz herhangi bir serviste bu ekipmanları göremiyorsunuz, bulamıyorsunuz. Dolayısıyla elektrikli otomobilin girdiği servis bu ekipmanların karşılandığı, yetkili personelin olduğu, yüksek voltaj bataryaya müdahale edecek kalifiye personelle dolu olduğu bir servis ortamının oluşması gerekiyor. Biz bugünden bunu çözmemiz lazım. Dolayısıyla orada maalesef işte servis tarafına gittiğiniz zaman uygun diye düşündükleri düşük kaliteli malzemelerin kullanılması veya elektrikli otomobil içerisindeki onboard charger dediğimiz işte şarj gücünü kısıtlayan komponentin şarj gücü daha hızlı olsun diyerekten voltajın artılmasına girişilmesi veya farklı sıvıların kullanılması. Yani size teknik kitapta yazan maddelerin dışında uygulamalar yapılırsa maalesef elektrikli otomobili bu noktada işte arızaya sebebiyet verebiliyor. Kullanıcıya maalesef farklı maliyetler yansıtabiliyor. Dolayısıyla kullanıcılar burada çok dikkatli olması lazım.
1: Güvenlik açısından servis ve bakımda özellikle yetkili yerlerle ilerlemeleri gereklidir. Kesinlikle. Diyorsunuz. Peki Mehmet Bey, ben şunu da sormak istiyorum. Türk kullanıcıların, şimdi bir tüketicilerin satın alma trendlerini hep konuşuruz. Elektrikli araç kiralamada özellikle Türk kullanıcılar nelere dikkat ediyor? İlk kıstas fiyat mı oluyor, yoksa araçla ilgili sınıf farklılıkları mı nedir Türkiye'de araç kiralanırken?
0: Elektrikli araç kullanıcısı aslında çok bilinçli. Özellikle bu dönemde yani ilk elektrikli araca geçiş döneminde çok bilinçli bir kitleden bahsediyoruz. Ne kiralayacağını, ne istediğini çok iyi biliyor. Bizim gördüğümüz temel eksiklik deneyim eksikliği. Voltify olarak biz o müşterilerimizin zaten o deneyimi yaşamasını hedefliyoruz. Yani bir elektrikli aracı deneyimlemek, bir iki gün bir test aracı kullanmak değil. Birkaç ay arabayı kullanmanız, şehir içinde, şehir dışında kullanmanız, şarjınızın bitmesi, şarj etmeniz, bunları yaşamanız ve size uygun olup olmadığını anlamanız çok önemli. Baktığımız zaman Voltify müşterilerinin %80'i elektrikli araç tercihlerinden memnun olduklarını ve elektrikli araç kullanmaya devam edeceklerini bize beyan ediyorlar. Kalan %20'lik kesim de aslında elektrikli araca karşı bir memnuniyetsizlik değil, farklı nedenlerden dolayı kullanmaya devam etmiyor. Sadece %2-3'lük bir kesim, evet ben elektrikli araçla yapamayacağım, tekrar benzinli araca geri döneceğim diyor. Kullanıcıların genel memnuniyet oranı yüksek, bilinç seviyesi fazla, marka modelleri çok iyi biliyorlar, araç özelliklerini çok iyi biliyorlar. Deneyimledikleri zaman da ortada bir sorun kalmıyor, bir memnuniyetle devam ediyorlar. Kiralama tarafına gelirsek, otomobil artık Türkiye'de çok pahalı bir ürün haline geldi ve giderek otomobile erişim zorlaşmaya başladı.
1: Doğru.
0: Kiralama aslında sizin çok daha uygun maliyetlerle istediğiniz otomobile hızlı bir şekilde ulaşmanıza yardımcı oluyor. Ve bu kira bedelinin içinde tabii ki tüm hizmetler, işte kaskosu, trafik sigortası vesaire, MTV'si her şey dahil. Müşteri kira ödemesi dışında hiçbir şey yapmadığı için giderek bu ortamda satın alma yerine kiralama hem tüketiciler için hem de şirketler, kurumlar için daha cazip bir hale geliyor.
1: Çok teşekkür ediyorum ben de değerli paylaşımınız bizlerle yaptığınız için. Elektrikli araç kiralama platformu Voltify'ın CEO'su Mehmet Yiğit ve TEHAT Yönetim Kurulu Başkanı Berkan Bayram'a diyorum ve böylelikle bir gündem teknolojiyi daha bu haftalık burada noktalarken gelecek hafta yeniden sizlerle birlikte oluncaya dek hoşça kalın.

0: kamu spotu.
1: Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun, eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
2: Reklam. Çocuklar okula dönüyor, Aksesler 3000 TL'ye varan çift para kazanıyor. 30 Eylül'e kadar cüzdandan 2 kampanyaya katıl, kampanyalar kapsamında yapacağın market, giyim, elektronik ve kırtasiye harcamalarında 2500 TL, cüzdanla QR ödemelerinde ek 500 TL, toplamda 3000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akses.com.tr'de. Akses, iyi yaşa. Akses 25 yaşında.

0: merkezinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
4: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
5: Bankkart, seni düşünür o.
6: Reklam.
7: Thursday morning, I'm sat in the window seat, facing the exit cause I'm nervous we're about to meet. And it's raining, but I know that's not why you're late, probably rehearsing all the things that you wanna say. I hear the bell and I know it's you at the door, take a deep breath cause there's no hiding anymore.

0: Finansal Teknoloji programıyla karşınızdayız. Ben Sefer Yüksel, bugünkü konuğum AktifTech Genel Müdürü Özgür Bilgin. Özgür Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Sefer Bey.
0: Özgür Bey ile birlikte bugün finansal teknolojilerde yeni dönem ve dönüşümü konuşacağız. Fintech sektöründe özellikle ölçeklenebilirlik ve işbirliklerinin önemi sektörün geleceği açısından büyük önem taşıyor. Detaylı bir şekilde konuşacağız. Yine küresel pazarlara açılım ve teknoloji ihracatı hem şirketlerimiz hem ülke için önemli. Detaylı bir şekilde konuşacağız. Dijitalleşmenin sektörler üzerindeki etkisi ve Türkiye'nin teknoloji potansiyeli de bir diğer konu başlığımız olacak. Elbette AktifBank'ın bu alanlardaki, AktifTech'in bu alanlardaki stratejisi, hedefleri ve sektöre kattıkları diğer konu başlıklarımız olacak. Özgür Bey, isterseniz AktifTech'den başlayalım. Önce bir şirketi tanıtırsanız çok sevinirim izleyicilerimize. Nasıl konumlandırıyor kendini sektörde? Tam olarak hangi hizmetleri sunuyorsunuz sektör şirketlerine?
1: AktifTech, AktifBank ekosistemi içerisinden doğan, bugüne kadar finansal teknolojiler alanında edindiği güçlü deneyimi ürünleştirerek hem grup şirketlerine hem de sektördeki farklı oyunculara hizmet veren yeni nesil bir teknoloji şirketi. Ama AktifTech'i sadece bir teknoloji geliştiren yapı olarak tanımlamıyoruz biz. Kurumların dijital dönüşüm süreçlerini hızlandıran, operasyonel anlamdaki ihtiyaçlarına uçtan uca hizmet veren ve onların büyüme yolculuklarında onlara eşlik eden bir teknoloji partneri olarak konumlandırıyoruz. Grubun içerisinde 2022 yılında spin-off olmuş, tüzel kişilik olarak genç bir organizasyonuz. Ama kurumsal hafıza anlamında baktığımızda oldukça deneyimli bir ekibe sahibiz. İstanbul Anadolu yakasında yaklaşık 1700 metrekarelik ofisimizde 300'e yakın mühendis arkadaşımızla finansal teknolojiler alanındaki ihtiyaç duyan firmalara teknoloji ve teknolojiyle alakalı servis ve hizmetleri üretiyoruz. Bu doğrultuda ürün ve hizmet portföyümüz ödeme sistemleri ve kart teknolojilerinden dijital bankacılık altyapılarına, API platformlarından biletleme ve toplu ulaşım çözümlerine ve bunlarla ilişkili her türlü kurumsal yapay zeka projelerine kadar çok geniş bir alanı kapsıyor. Bunlarla alakalı ürünlerimizle alakalı biraz sonra daha detaylı değineceğiz ama ufak ufak özet vermek gerekirse.
0: Lütfen.
1: Atlas isimli kartlı ödeme sistemlerin platformumuzla biz bugün kart basımından POS ve ATM yönetimine, işlem yönlendirmeden uluslararası kart şemalarının yönetimlerine, suistimal izleme hizmetlerinden risk yönetimi hizmetlerine gibi aslında ödeme sistemleri dünyasına dair olan bütün hizmetleri uçtan uca tek bir platform üzerinden verebilir durumdayız. Mercury isimli bir dijital bankacılık platformumuz var. Hı hı. 2025'in son çeyreğinde lansmanını yaptık ve devreye aldık ve müşterilere sunmaya başladık. Bu platform üzerinden kurumların bireysel ve kurumsal mobil ve internet bankacılığı kanallarını merkezi bir yapıdan güvenilir bir şekilde ve kesintisiz hizmet vermesini olanak sağlayan uçtan uca bir dijital bankacılık platformu arkasındaki entegrasyonları da kapsıyor. Bunun yanında Apilion isimli bir API platformumuz var. Bu platform üzerinden biz 1200'ün üzerindeki bankacılık ve fintech apisini tek bir platform üzerinde merkezileştirip farklı finansal servislere kolay, güvenilir bir entegrasyonu mümkün hale

0: götürüyoruz. Bizi sektörde farklılaştıran en önemli parametrelerden bir tanesi teknolojiyi finansal operasyonların içinde deneyimleyen bir yapıdan geliyor olmamız. Biraz daha açmak gerekirse aslında Aktif Bank'ın güçlü finansal teknolojiler ekosisteminin içerisinde gerçek hayata dair olan yapıyla beraber biz ürettiğimiz teknolojileri milyonlarca kullanıcıya ve çok yüksek işlem kapasitelerine hizmet edecek şekilde test senaryolarından geçirebiliyoruz. Regülasyona uyumlu, güvenli, sürdürülebilir ve ölçeklenebilir bir şekilde bunları sürekli ürün geliştirme süreçlerimizin göbeğine yerleştiriyoruz. Dolayısıyla Aktif'teki çok özetle hani günün sonunda bu kadar söylediklerimizden de şöyle tanımlayabiliriz. Finansal teknoloji ve operasyon deneyimini sürekli geliştirirken kurumların bugünkü finansal teknoloji ihtiyaçlarına cevap veren ve bunun yanında onları geleceğin finansal teknoloji ekosistemine hazır hale getiren ve bunlara katkı sağlamaya çalışan bir teknoloji organizasyonu gibi düşünebiliriz.
1: Peki Özgür Bey, şimdi yılın 9. ayındayız. Artık son 3 aya girmek üzereyiz, 3,5-4 aya. 2026 yılına baktığımızda bugüne kadar geçen süreç gerek sektör gerek Aktiftek açısından nasıl geçti? İsterseniz önce o değerlendirmeyi alalım. Daha sonra da 2027'deki planlar neler, hedefler neler, sektöre yönelik beklentiler neler?
0: 2026 Aktiftek açısından hem teknoloji ve ürün yetkinliklerini geliştirdiğimiz, ürün yelpazelerine yeni özellikler kattığımız ve bununla beraber büyüme yolculuğumuzda da aslında önemli başarı sıralamaları elde ettiğimiz bir sene oldu. Biz finansal teknolojilerde odağın sadece ürün ya da servis geliştirmekten değil, bu servisleri yüksek hacimlerde güvenli, regülasyonlara uygun olarak sunabilecek altyapılar sağlamaktan ibaret olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla biz Atlas, Merkür ve Apilion isimli biraz önce bahsetmiş olduğumuz platformlardaki geliştirmelerimizi tamamlarken o konuyla alakalı daha fazla ürünü aslında o platformlarla alakalı verdiğimiz hizmetlerle alakalı rafa koymaya başladık. Kart şemaları nezdinde onaylı bir ACS kuruluşu olarak biz bugün PCI 3DS ürünümüzle beraber elektronik ticaret işlemlerinde işlem güvenliğini sağlayan platformu sağlamaya başladık geçtiğimiz sene içerisinde ve bu anlamda müşterilerimizi kazanmaya başladık. Ve bunun yanında biz çok yakında Master ve Visa kart işlemlerinin yanında UnionPay ile beraber aslında hizmet yelpazemizi genişletmeye hazırız. Onu da bu senenin sonuna kadar devreye alıyor olacağız. API tarafında ise, API platformu tarafında ise biz API, Apilion isimli API platformumuzla verdiğimiz 1200 API ile beraber aslında bir API'nin açık bankacılık raporuna göre 4 yıldır üst üste Türkiye'nin en fazla dışarıya açık API sağlayan kurumu olduk. Dolayısıyla 2026 için bizim adımıza bu güzel geliştirmeler, güzel gelişmelerdi. 2026 bizim bunları yaparken büyüme performansı anlamında da aslında bunun önemli sıralamalara değindiğini de gördük. Deloitte'un Fast 50, Türkiye'nin en hızlı büyüyen 50 teknoloji şirketi arasında 2025 yılında üçüncülükle kapattık. Yine Deloitte'un Fast 500 İMEA bölgesini kapsayan en hızlı büyüyen 500 teknoloji şirketi arasında bölgesel 107.liğimiz var.
1: Sektörün yakından takip ettiği listeler bunlarda.
0: Aynen öyle. Bir de bununla beraber yakın zamanda Bilişim 500 sıralamasında Türkiye'nin ilk 500 bilişim şirketi arasında da 135. sırada yer aldık. Bunlar bizim hem teknolojiye hem de aslında sürdürülebilir büyümeye yaptığımız yatırımların önemli bir karşılığı olarak görüyoruz. Sadece lokalde hizmet veren, sadece lokal firmalara hizmet eden bir şirket olarak kendimizi konumlamıyoruz. Dolayısıyla yurt dışında da çok ciddi girişimlerimiz var. Arnavutluk ve Kosova'daki hali hazırdaki mevcut müşterilerimiz üzerinden zaten 2-3 senedir oralarda hizmet veriyoruz. 2025'in ikinci yarısında Hollanda, Amsterdam'da yeni bir ofisi açtık. Hollanda'da açtığımız bu ofis üzerinden aslında bizim hedef coğrafyalarımız olan Avrupa'daki finansal kurumlara hizmet vermek için hem onların hizmet ve ürün olarak ihtiyaçlarını anlayıp hem de oradaki ilgili regülatörlerin oraya hizmet verebilecek teknoloji şirketlerini regüle etmesi anlamındaki kurallarını tanımlayıp Avrupa'ya bundan sonra Hollanda, Amsterdam üzerinden hizmet vermeye ve Avrupa coğrafyası üzerinde daha da farklı müşterilere gitmeyi hedefliyoruz.
1: Peki şimdi işin teknolojik tarafını biraz daha açmak istiyorum ben. Aktiftek olarak teknolojik altyapı konusunda hangi noktadasınız, orayı biraz daha açalım isterseniz. Bunun yanında tabii ki hangi kitleye ulaşmayı hedefliyorsunuz?
0: Tabii ki Aktiftek olarak teknoloji altyapımızı yüksek işlem hacimlerini güvenli ve kesintisiz bir şekilde yönetebilen farklı sistemlerle, farklı şirketlerin hizmetleriyle kolay bir şekilde entegre olabilen ve müşterilerimizin değişen ihtiyaçlarına kolay bir şekilde uyum sağlayabilen bir yapı üzerinde kurguluyoruz bütün teknoloji altyapımızı. Bugün geldiğimiz noktada sadece teknolojiyi geliştiren değil, aslında ödeme sistemlerinden dijital bankacılığa kadar kurumların kritik finansal süreçlerini uçtan uca destekleyen bir teknoloji çözüm ortağı gibi konumluyoruz. Bu yaklaşımın en önemli örneklerinden bir tanesi Atlas adını verdiğimiz, biraz önce de çok kısaca değindiğimiz kartlı ödeme sistemleri platformu. Biz bu platform üzerinden POS, kart ve ATM çözümlerinin hizmetini verebiliyoruz firmalarımıza. Bunun içerisinde switch, otorizasyon, işlem yönlendirme ve fraud süreçlerine kadar ödeme sistemlerinin bütün kritik fonksiyonlarını tek bir platform üzerinden vererek bugün 20 milyondan fazla kart, 100 binden fazla fiziki POS cihazı ve 200'den fazla ATM cihazını 3 farklı ülkedeki finansal kurumlar adına buradan tek bir platformdan yönetebilir durumdayız. Ve bunu 4500 TPS gibi çok yüksek bir işlem hacmiyle kurumlarımıza veriyor. Dolayısıyla sadece verdiğimiz hizmet değil, verdiğimiz hizmetin kapasitesi ve sürdürülebilirliği anlamında da iyi bir memnuniyet yakaladığımızı görüyoruz müşterilerimiz tarafında. Öte yandan Mercury ismini verdiğimiz dijital bankacılık platformu ile biz mobil ve internet bankacılığı başta olmak üzere tüm dijital bankacılık kanallarını merkezi modüler ve ölçeklenebilir bir yapıda yöneterek kurumların kendi müşterilerine kesintisiz, hızlı ve mükemmel bir müşteri deneyimi sunan altyapılar sağlamasını imkan veriyoruz. Teknolojik gücümüz sadece bu ürünlerle sınırlı değil. Mikroservis mimarileri, DevOps süreçleri ve aslında test otomasyon süreçleri gibi süreçlerle ürünün görünmeyen arka tarafında bu ürünlerin müşteri tarafında yaratılan memnuniyet seviyelerini arttırırken aslında biletleme, ulaşım ve dijital dönüşüm ihtiyacı olan farklı sektörlerdeki farklı firmalara da yine bu vizyonla beraber farklı çözümler de sunmaya devam ediyoruz. Amacımız Türkiye'deki elde ettiğimiz deneyimi özellikle Avrupa başta olmak üzere, Balkanlar başta olmak üzere oradaki finansal kurumlara da yaygınlaştırmaya çalışıyoruz.
1: Peki Özgür Bey, anonsa da bahsettiğim sektörde tabii ki şirketler için ölçeklenebilirlik ve işbirlikleri çok önemli. Tabii ölçek içinde işbirliklerinin yoğunluğu, kalitesi önemli. Dolayısıyla fintechler için işbirlikleri neden önemli? İsterseniz biraz oradan girelim ama tabii ki aktif tek olarak işbirlikleriniz sizin ne durumda sektörde? Onlar hakkında bilgi verirseniz sevinirim.
0: Sefer Bey, finansal teknolojilerde biz rekabet ve işbirliğinin birbirinin karşıtı olan kavramlar olmadığını düşünüyoruz. Finansal kuruluşların, fintechlerin ve teknoloji şirketlerinin kendi uzmanlık alanlarında güçlenirken ortak platformlar, API tabanlı yapılar üzerinden birlikte değer üretmesi sektörün gelişimi açısından giderek daha da kritik hale gelmeye başladı. Bu nedenle biz bütün fintech girişimlerini, her ölçekteki fintech girişimini, hali hazırdaki müşterilerimizi, bazı ürünlerimizle rekabet ettiğimiz teknoloji şirketlerini rakip olmaktan çok stratejik iş ortağı olarak nitelendiriyoruz. Yerel ve uluslararası ölçekte kurduğumuz işbirlikleriyle beraber aslında farklı kurumların teknoloji ve müşteri deneyimi anlamındaki hizmetlerini uçtan uca bir çözüm olarak bir kısmını kendi verebildiğimiz servislerle, bir kısmını da aslında biraz önce söylemiş olduğum iş ortaklarımdan ve onlarla yaptığımız entegrasyonlarla bütüncül çözümlü olarak vermeye gayret ediyoruz. Aktif Bank biliyorsunuz Türkiye'nin en büyük finansal teknolojiler ekosistemi. Bankamızla beraber içerisinde birden fazla fintech kuruluşu da yer almaktadır. Bu ekosistem bizim adımıza hem bir işbirliği aslında bir hem de inovasyon alanı oluşturuyor. Nekolay, Paynekolay, UPT, Ekent, Pavo, Sigorta Yeri gibi iştiraklerimizle beraber bunların kendi business'larını yürütürken kullandıkları hizmetleri biz API platformumuz üzerinde dışarıya açar hale getirip hem Aktiftech'in kendi müşterilerine kendi ürünleriyle hizmet vermesini hem de iştiraklerimizin hizmetlerini kendi platformumuz üzerinden dış müşterilere açmak gibi bir şansımız var. Aslında onun da ötesinde bu iştiraklerimizle yaptığımız işbirlikleri sayesinde biz ürünleri piyasaya sürmeden ya da müşterilerimizin kullanımına açmadan önce gerçek bir ortamda deneyimleme ve müşterilerimizin karşısına hazır bir halde getirmek gibi bir şansa da sahibiz.
1: Şimdi bahsettiğiniz iştiraklerin birçok izleyicilerimiz tanıyor, programımızda konuk alıyoruz tabii ama aklıma gelen bir soru oldu şu anda. böyle bir ekosistemin bir parçası olmak, iştirak olarak size ne gibi avantajlar sunuyor sektörde?
0: Herhangi bir finansal kurumun ya da bankanın ya da ödeme kuruluşunun tek ihtiyacı herhangi bir kart paketi ya da dijital bankacılık ya da dijital kanal uygulaması değil. Hı hı. Para transferi altyapısına da sahip olmak istiyorlar. Hı hı. Müşterilerine fatura ödeme altyapıları da sunabilmek istiyorlar. Özellikle bankalar ve ödeme kuruluşları tarafında acquiring faaliyetlerinde bulunacaklarsa fiziki POS ihtiyaçları da oluyor. Dolayısıyla biz Aktiftek'le verdiğimiz hizmetlerle eğer müşterilerin bir para transferi ihtiyacı varsa UPT'nin para transfer ya da remittance API'lerini kullanarak aslında onların para transfer ihtiyaçlarını da gidermiş oluyoruz. UPT'nin fonksiyonlarını kullanarak, hı hı, ya da benzer şekilde Paynakolay'ın fatura ödemesiyle alakalı altyapısını da aslında bankaların kendi müşterilerine verdiği hizmetlerin arasına koyuyoruz. Eğer müşterimizin bir fiziki POS ihtiyacı varsa sahada kullanmak üzere, dolayısıyla orada Pavo'nun ürünlerini promote etmeye çalışıyoruz ve Pavo'nun fiziki POS cihazlarıyla bizim Atlas adını verdiğimiz platformun entegre çalışması vasıtasıyla aslında herhangi bir entegrasyon maliyeti olmadan hem süre anlamında hem de finansal anlamdaki maliyeti biz düşürerek müşterimize uçtan uca çözümler vermeye çalışıyoruz. Biz sadece fintech dikeyinde kalmaya gayret ediyoruz, hı hı, Sefer Bey. Bu saymış olduğumuz iştiraklerin hepsi de fintech alanında farklı firmaların farklı ihtiyaçlarını giderecek şekilde çalışıyorlar. Dolayısıyla Aktiftek sadece tek başına verdiği ya da kendi geliştirdiği ürünleriyle değil, bütün bu iştirak ekosistemin verdiği bütün ürünleri bütüncül bir şekilde aslında karşı tarafa vererek müşterilerimizin mümkün olan en kısa zamanda sahaya çıkmasını ve müşterilerine hizmet etmesini sağlıyor.
1: Hı hı. Peki şimdi biraz yurt dışı tarafına gelmek isterim. Aktiftek olarak yurt dışı açılımı ne durumda? Biraz bu konuda bilgi rica edeceğim. Yurt dışındaki çalışmalarınız nedir? Hedefler neler bu alanda?
0: Biz daha önceki iki tane programımızda şundan bahsetmiştik Sefer Bey. Arnavutluk ve Kosova'nın en büyük iki bankasının bütün ödeme sistemleri altyapısını kendi sistemlerimize çevirmekle alakalı çalışmalarımızı, hı-hı, devam ettiriyorduk. Bu çalışmaların hepsi bitti. Şu anda Arnavutluk ve Kosova'nın ödeme sistemlerine dair bütün kartpost ve ATM altyapısını İstanbul'dan kendi sistemlerimiz üzerinden verebilir duruma geldik. Orada bir elektronik para şirketinin de hizmetlerine başladık. Dolayısıyla Balkanlar var olan müşterilerden kaynaklı olarak bizim en büyük potansiyel coğrafyalarımızdan bir tanesi. Hı hı. Başka finansal kurumlara genişletmek üzere çalışmalarımıza devam ediyoruz. Orada oranın kendi lokal ya da uluslararası organizasyonlarına katılarak aslında özellikle ödeme sistemleri ve dijital bankacılık tarafında oranın büyük teknoloji tedarikçilerinden bir tanesi olmak üzere çalışıyoruz. Türkiye'de biliyorsunuz regülasyon sebebiyle Apple Pay, Google Pay gibi tokenization yöntemleri maalesef kullanılamıyor, evet, finansal piyasalarda. Onların geliştirmesini çok büyük oranda bitirmiş durumdayız. Bu sene sonuna kadar inşallah Apple Pay ve Google Pay Atlas içerisinde verilebilir hizmetler arasına giriyor olacaklar. Softpass as a Service hizmeti yine Avrupalı müşterilere özel olarak geliştirildi ve o da bu senenin son çeyreğinin hemen başında hazır oluyor olacaklar. Biri de Atlas adını verdiğimiz ödeme sistemleri platformunu biz şu anda İstanbul'da kendi veri merkezlerimizde host ediyoruz ve oradan aslında yurt içi ve yurt dışındaki finansal kurumlara hizmet olarak sunuyoruz. Ama Avrupa'da bunu hizmet olarak sunabilmek için bir public cloud üzerinden Atlas platformunu bir cloud processing platformu halinde hazır hale getirdik. Bütün testleri tamamlandı. İlk müşterimizle beraber aslında on-prem değil, direkt cloud processing hizmeti olarak sunabilecek durumdayız. Dolayısıyla bütün bunların özeti olarak şunu söyleyebiliriz. Avrupa'da finansal kurumların ihtiyacı olan hem regülasyon hem de pazar dinamikleri anlamında olgunluğunu tamamlamış ve şu anda oraya da açılmaya hazır hale gelmiş bir platform haline geldiğimizi söyleyebiliriz.
1: Peki bir teknoloji oluşumu olarak dijitalleşmenin sektörler üzerindeki etkilerini nasıl değerlendirirsiniz?
0: Dijitalleşmenin tanımı üzerinde hepimiz hemfikir olduk. Yani bundan 10-15 seneye kadar önce dijitalleşmenin, evet, tanımını yapmaya çalışıyorduk. Dijitalleşmenin bir takım dikeylerini belirlemeye çalışıyorduk ama dijitalleşme bugün şirketlerin operasyonlarını destekleyen bir unsur olmaktan çıkarak aslında müşteri beklentilerinden iş modellerine kadar tüm değer zincirini dönüştüren temel dinamiklerden bir tanesi haline geldi. Bu dönüşümün çıkış noktası da müşteri ve kullanıcı alışkanlıklarındaki değişim. Artık internetin icadını çok fazla konuşmuyoruz ama bugün Türkiye hane halkının %92'si internet kullanımına erişebiliyor. Hı hı. Dolayısıyla sektör bağımsız ya da kullandıkları üründen bağımsız tüm vatandaşlar, tüm müşteriler, tüm kullanıcılar, hı hı, şirketlerden herhangi bir konuda alabilecekleri bütün hizmetlerle alakalı her an, her yerden kesintisiz ve güvenli bir şekilde bu hizmeti almaya çalışıyorlar. Dolayısıyla önce iletişim teknolojilerindeki ilerleme, bunun kullanıcı beklentileri ve alışkanlıklarındaki değişimi zorlaması, bu değişimle beraber sektör bağımsız kurumların dijital dönüşüme ya da teknolojik altyapılara yatırım yapmasını doğurdu. Dolayısıyla en başta söylediğimiz gibi bu artık destekleyici bir unsur değil, kurumların olmazsa olmaz temel dinamiklerinden bir tanesi haline gelmiş oldu. Yapay zeka ile beraber dijital dönüşüm aslında bir sonraki aşamaya geçmeye başladı. Evet. Teknolojilerin, şirketlerin teknoloji yatırımları arttıkça odaklar sadece teknoloji kurmak ya da yeni dijital dönüşüm yatırımları yapmanın biraz daha ötesine taşınmaya başladı. Konuşmanın aslında bu baştan en başında söylediğimiz gibi dijital dönüşümün aslında temel dinamiklerden bir tanesi haline geldiğini gösteriyor. Ama dijital dönüşümün hızını bu şirketlerin yapacakları güvenlik yatırımları da belirliyor aslında.
1: Kesinlikle.
0: Çünkü daha fazla dijital dönüşüm artık eski geleneksel yöntemlerle yapılan işlerin dijital platformlara aktarılması daha fazla veri üretimini, daha fazla veri üretimiyle beraber daha fazla güvenlik gereksinimini ve daha fazla güvenlik gereksinimiyle beraber daha fazla bu güvenlik ürünlerine yatırım yapmayı da gerektiriyor. Dolayısıyla biz dijitalleşmeyi birbirinden bağımsız teknoloji yatırımları olarak görmüyoruz. Biz bütün teknolojilerimizi geliştirirken, bütün ürünlerimize yatırım yapılırken hep aslında teknolojiyi güvenli, sürdürülebilir, ölçekli bir iş değeri dönüştürmek üzerine kurulu bir vizyonla hareket ediyoruz.
1: Son iki dakika. Burada da tabii Türkiye'de teknoloji firmalarının ülkemizin ihracatına katkı anlamında durumu ve gelişim alanlarını nasıl değerlendirirsiniz?
0: Türkiye'nin teknoloji ihtiyacına öncelikle çok büyük oranda ihtiyacı var. Bunu biliyoruz. Ve bu anlamda çok ciddi bir potansiyeli olduğunu da biliyoruz ülkemizin. Son yıllarda bu potansiyelin ekonomik değeri dönüştüğünü de hem görüyoruz hem de TÜBİSAT gibi bazı sivil toplum kuruluşlarının yayınladığı raporlarda da bunun rakamlara yansıdığını da görüyoruz Sefer Bey. Biz ülke olarak güçlü mühendislik yetkinliğimiz, teknolojiyi kullanmaya oldukça yetkin genç nüfusumuz, yetişmiş nüfusumuz ve özellikle finansal teknoloji alanında elde ettiğimiz tecrübeyle beraber artık bu alanlardaki teknolojiyi sadece kullanan değil, kullandığı teknolojiyi kendisi üreten, kendi ürettiği teknolojiyi yurt içinde diğer firmalara sunan ve bunun ötesinde aslında belirlediğimiz coğrafyaya da bu teknolojiyi ihraç eden bir ekosisteme doğru ilerliyoruz. Biz ödeme sistemleri, dijital bankacılık, dijital cüzdanlar, açık bankacılık ya da API tabanlı finansal servisler gibi alanlarda çok ciddi bir bilgi birikiminin oluştuğuna şahitlik ediyoruz. Buradaki asıl fırsat bütün bu birikimin, bütün bu tecrübenin sektörün bütün oyuncuları tarafından gerekli işbirliklerini yaparak yurt dışına açılımını hep beraber teşvik ediyor olmamız lazım. Biz yola ilk çıkış maksadımızla doğru orantılı bir şekilde rekabeti rekaberliğe çevirmekten çok büyük memnuniyet duyuyoruz. Rekabet tabii ki hizmetlerin ve kalitesinin arttırılması konusunda çok önemli bir faktör ama işbirlikleri ve ekosistem oluşturmakla beraber biz sahip olduğumuz potansiyeli çok ciddi bir ekonomik değere dönüştürebileceğimize inanıyoruz.
1: Özgür Bey çok teşekkür ederim değerli katılımınız ve değerlendirmeleriniz için. Önümüzdeki dönem hedeflerde Bloomberg ET ailesi olarak başarılar diliyoruz.
0: Çok teşekkür ederiz Sefer Bey.
1: Finansal teknolojinin sonuna geldik. Konuğumuz Aktif Tek Genel Müdürü Özgür Bilgin de Özgür Bilgin'le birlikte finansal teknolojilerde yeni dönemi ve dönüşümü konuştuk. Dijital dönüşümün sektörler üzerindeki etkisi ve Türkiye'nin teknoloji potansiyelini konuştuk. Kısa bir aranın ardından piyasa hattı sizlerle olacak. Hoşçakalın.

0: reklam.
1: Türkiye best modellerini arıyor.
2: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
0: Reklam.
3: Bloomberg ET Radyo. Bloomberg ET Radyo.

0: Merhaba, piyasa hattına hoş geldiniz. Son dakikası bol bir gün bugün. Piyasalar açısından kritik, önemli gelişmeleri takip ettiğimiz bir gün ki yine o son dakikalardan biri daha ekranda. İngiltere'ye dönmüş ama az önce biliyorsunuz özellikle Finansal İstikrar Komitesi'nin açıklamaları gün boyunca yakın takibimizdeydi. Neden? Çünkü piyasaları dün ciddi biçimde etkileyen gelişmeleri takip ettik. Devre kesicilerin uygulandığı bir gün oldu. %5'in üzerinde kayıplarla kapandı. Bugün kayıpla başlayan, negatif başlayan gün şu an itibariyle %1'in üzerinde primi devam ediyor. 13.276 puanda Borsa İstanbul. SPK'dan dediğimiz gibi dünkü gelişmelerin ardından Finansal İstikrar Komitesi'nden gelen açıklamalar vardı. Hepsinin üzerinden geçeceğiz, konuşacağız tek tek. Onun en olumlu yansımasını da bankacılık tarafında gördük. %6'nın üzerinde primlenmeyle %6,32'lik bir yukarı yönlü hareketle bankacılık endeksi bugün pozitif bölgede. Sanayi tarafta %0,6'lık aşağı yönlü hareket var. Mali tarafta ise %0,8'e yaklaşan bir negatif görünümü takip ediyoruz. Hizmetler tarafı yatay, ulaştırma tarafı %1,86 primli, turizm endeksi ise %1,88 kadar aşağı yönlü. Paralara bir bakalım, orada görünüm bize ne söylüyor. 48.67'de dolar TL, euro TL 56'da. Yüzün üzerine gitti dolar endeksi ve euro dolar çaprazı da 1.14.78'e çekildi, 1.15'in altına geldi. Devam edelim. Bir yandan da tabii biz bugün çok konuşmaya fırsat bulamadık ama dün Fed günüydü ve beklentiler paralelinde, piyasa beklentileri, fiyatlamaları paralelinde bir faiz artırımına gitti uzun bir aradan sonra Amerika Merkez Bankası. Londra borsası pozitif görünüyor %0,23. Kakaren endeksi %0,31 yukarı yönlü. DAX endeksinde %0,6'ya gelen primlenme var. Milano borsasında da %0,5'e yaklaşan yukarı yönlü hareketi görüyoruz. Peki Amerika tarafında durum ne? Orada da Dow Jones'ta %0,8 kadar yukarı yönlü hareket. Nasdaq'ta %1,15. S&P'de ise %0,86'lık pozitif bölge hareketini takip ediyoruz. Tahviller 4.97'de 10 yıllıklar, 5'in altında ama hala yüksek olduğunu görüyoruz. 5 yıllıklar 4.83'te, 2 yıllıklar 4.70'te. Fed'in kararı sonrası Donald Trump'tan yine faizlerin düşmesi gerek mesajı geldiğini de not edelim. Spot altın ons fiyatı $4,328.51'de. 64.16 dolar işlemler geçiyor. Gümüşte 76.350 dolarda Bitcoin. Brent petrol 103 dolara çekildi. 103 dolar 50 sentte 107'nin üzerine gitmişti biliyorsunuz. Amerikan tipinde de 100 dolar 69 sent seviyesini gördüğümüz bir gün. Rakamlarla görünümü böyle özetledik ve şimdi integral yatırıma gitme zamanı Harun Raşit Demircan'la konuşacağız. Harun merhaba.
1: Merhabalar Zeynep Hanım, iyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Şimdi bugün içerideki gelişmelerin çok daha gündemi domine ettiği, hatta az önce de dediğim gibi hani Fed gündemini geride bıraktığı birkaç saati yaşadık. Önümüzdeki saatlerde de devamının geleceğini anlıyoruz. Ayrıntılar gelmeye de devam ediyor. Bu eksende yani hem Finansal İstikrar Komitesi'nden yansıyanlar hem SPK tarafından yansıyanlar ekseninde senin değerlendirmeni de alalım. Piyasaların bundan sonra ne beklediğine, daha doğrusu bu sürecin devamına ilişkin öngörülerine dair notlarını alalım.
1: Evet, küresel taraftan ayrıştığımızı söylüyoruz ki bunu zaten son birkaç saatte yaşamış olduk. Küresel cephede kısaca bir değinmek gerekirse aslında FED'den beklentiye paralel bir sonuç aldık ki yıl sona kadar faiz artırım beklentisi artmış durumda. Burada üyelerden bir faiz artışı daha bekleniyor yıl sonuna kadar. Bu da zaten tahvil faizinin yüksek seyretmesine sebep oluyor. Burada petrol tarafında bir miktar geri çekilme var. Bu da Suudi Arabistan'ın umman üzerinden ilave petrol sevkiyat yapabileceğine dair haberler biraz daha endişe azaltmış durumda. Ancak riskin hala yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Sonuçta 100 doların üzerinde fiyatlama devam ediyor. Diğer taraftan tabii yurt içinde ana gündemimiz biraz

0: biraz daha burada fon hareketleri özellikle dün sert satışları görmüştük, genel yayınlanan satışlar. Burada tabii alınacak önlemler, geleceğe dair beklentiler çok önemli. Şu anda da zaten PPK özetini takip ediyoruz. Burada özellikle enflasyon tarafında da riskler hala devam ettiği için içeride farklı bir olumlu hikaye yaratamazsak Borsa İstanbul tarafındaki bu negatif havanın devam etmesini beklediğimizi söyleyebilirim. Bundan kaynaklı şu anda ana günden biraz daha olumlu olabilecek haber akışları diyebiliriz. Burada fonlar tarafında da pozitif haber akışları olmazsa bir miktar daha baskı devam edebilir. Seviye bakımından zaten 13.500 seviyesini önemli bir bölge olarak takip ediyoruz. Bu 13.500 seviyesi aşılmadığı müddetçe buradaki kısa vadede baskı devam edebilir. Bu noktada toparlayacak olursam özellikle küresel cepheden de herhangi bir olumlu haber akışı gelmesi bir miktar tepki alınmasına sebep olabilir. Bu da tabii petrol tarafındaki geri çekilmeye bağlı. Dediğimiz gibi dolar tarafı hala güçlü seyrettiği için özellikle yüksek faiz ortamı küresel bir müddet daha devam edeceği için burada hisse senedi piyasalarında baskı sürebilir. Bu da Borsa İstanbul'a negatif etki etmeye devam edebilir. Ancak yurt içinde önümüzdeki süreçte enflasyon tarafında olumlu bir seyir burada küreselden ayrışmamıza ve yukarı yönlü hareketliğin hız kazanmasına sebep olabilir diyebiliriz.
1: Harun, çok çok teşekkürler. Harun Raşit Demircan'ın notlarını aldık. İntegral yatırım araştırma uzmanı. Bir araya gidelim. Aranın ardından Bloomberg HT Finans Masası şefimiz Bekir Gürdomar yayına katılacak, bana eşlik edecek. Gelişmeleri kendisiyle bir kez daha konuşacağız.
2: Nurol Portföy'ün sunduğu piyasa hattı devam edecek.
3: Reklam. Bizim zamanımızda teminat mektubu mu lazım oldu? İşin başından kalk, bankaya git, kalan işlerini düşün, sonra geri dön.
4: Artık işinizi bırakmadan halledebilirsiniz. Verelim haberi.

0: İstanbul Tiyatro Festivali 30. kez perdelerini açıyor. Türkiye ve yurt dışından 17 gösteri, premierler, ortak yapımlar ve ücretsiz festival artı programı 22 Ekim 3 Aralık arasında 17 mekanda. Festival eş sponsorları Aygaz, Entek, Opet ve Tüpraş. Ayrıntılı bilgi için tiyatro.iksv.org. Bloomberg HT katkılarıyla.
1: Yatırım ihtiyaçlarınıza yönelik tüm çözümler Yapı Kredi Yatırım'da. Yapı Kredi Mobil, internet şubesi veya Yatırım Dünya'm üzerinden yatırım hesabınızı açın, hisse senedi ve viyop işlemlerinizi ücretsiz anlık piyasa verileriyle kolayca gerçekleştirin. Detaylı bilgi yapıkrediyatırım.com.tr'de.
2: Reklam. Öncelikli yayın. Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
3: Reklam. Sen de katıl derim, katılın evim.
2: Reklam. Bloomberg HT Radyo.

0: Piyasa hattı devam ediyor. Bekir Gürdamar yanı başımda. Bloomberg HT finans masası şefimiz. Bekir hoş geldin.
1: Hoş bulduk Zeynep. Yeniden.
0: Evet, yeniden. Çok hareketli bir gün geçiriyoruz. Ekranda son dakikanın eksik olmadığı bir gün geçiriyoruz sabahtan beri. Tabii bugün aslında dünün devamı ya da tamamlayıcısı demek belki daha doğru olur. Dün neler olduğuyla belki başlamak lazım. Devre kesicilerin uygulandığı, sert kayıpların yaşandığı Borsa İstanbul'da bir gündü. %5'in üzerinde kayıpla kapandı. Bir ara %7'leri görmüştük. Aslında ağırlıkla bu fonlar üzerinden giden bir hikaye. Fon pozisyonlarının yeniden ayarlanması üzerinden fon düzenleme rehberi sonrası gördüğümüz bir süreç vardı. Ardından oradan gelen haber akışlarıyla birlikte piyasa tepkisini takip ettik. Bugün de bu piyasa gelişmeleri üzerine alınan önlemleri ve müdahaleleri takip ediyoruz. Hem Finansal İstikrar Komitesi cenahından gelen açıklamalar var ki bu gelişmeler üzerine bu sabah 8'de toplandı. Uzun da bir toplantı olduğunu anlıyoruz. Ardından SPK'dan gelen açıklamalar var. Yine az önce ekrandaydı. Özellikle işte belli başlı 7 fon şirketine gelen tasfiye kararı haberi var. Şimdi bunları böyle bir tek tek seninle üzerinden geçelim. Lütfen. Önce şöyle sorayım. Yani atılan adımlar, alınan önlemler, yapılan açıklamalar riski minimize etme noktasında etkili görüyor musun?
1: Kesinlikle. Hı hı. Yani hatta beklentilerin çok daha sert ve doğru adımların atıldığını söylemek mümkün. Neden böyle söylüyoruz? Şimdi dünkü piyasa gelişmeleri sonrası en büyük korku likidite problemiydi. Hı hı. Yani pay piyasaları olsun, para piyasaları olsun, burada en önemli sorun likidite kuruduğu zaman fiyatlamalar konusunda artık söylenecek hiçbir şey kalmıyor. En önemli şey likidite. Bunu halletmek için ilk etapta Finansal İstikrar Komitesi toplantısının ardından Merkez Bankası'nın kararını gördük. Burada likidite konusunu en azından bankalar arası piyasada, Borsa İstanbul, repo piyasasında, tahvil piyasasında likidite sorununu halletmiş olduk. Burada kesinlikle artık orada hiçbir soru işareti olduğunu söylemek mümkün değil. Yani 500 milyar liralık repo ihalesi, bir haftalık repo ihalesi, teminatlar aşağı çekildi, limitler artırıldı. Dolayısıyla artık bu konu orada, o tarafta işin para piyasası fonu, para piyasası fonu demeyin, para piyasalarının genelinde likidite sorunu ortadan kalktı. Pay piyasaları tarafına geldiğimizde likidite sorunu nasıl ortaya çıkıyor? Şimdi

0: Elinizde iki tane varlık var. İşte bir şu kalem, bir şu bardak diyelim. Sadece bu ikisinden oluşan bir portföyünüz var diyelim. Bu bardağı eğer ki fiyatı kaç lira olursa olsun alıcı bulamıyorsanız, satmanız gereken, elinizdeki çok sevseniz de, kullanmayı çok isteseniz, çok değerli bulsanız bile kalemi satmak zorundasınız likideye ulaşmak için. Dolayısıyla pay piyasalarında dün gördüğümüz buydu. Sadece belli başlı fonların manipülasyona varan spekülatif işlemlerinden kaynaklı böyle hisse senedi satışlarından ziyade, burada satışı yapamayan tüm fonların likit olan fonlara yönelmesi. Bunlar da ne? Banka hisseleri, ne işte Ereğli, Kardemir, Türk Hava Yolları, Türk Altın, Tüpraş, Aselsan. Yani sayabileceğimiz işte BIST 30'un içinde yer alan neredeyse birçoğu hissesi oldukça likit olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla buralarda satış baskılarının arttığını gördük. Bu likitte problemini böyle çözmeye kalkan fonlar borsanın da sert bir şekilde düşmesini, gün içinde %6 değer kaybı yaşamasını, bankaların %7, %8 değer kaybetmesine neden oldu. Büyük hisselerde öyle. Şimdi bugüne geldiğimizde alınan, özellikle Merkez Bankası'nın likitte problemini çözen adımı, Finansal İstikrar Komitesi'nin sorunun kaynağını bilip genele yayılmayan, sistemik bir risk oluşmayacağının altını çizerek, vurgulayarak likidite ile problemleri de çözeceğine ilişkin açıklamaları, borsayı alıcılı bir seyirle açıldıktan sonra devam etmesini sağlamıştı. Banka hisseleri dünkü kayıplarının tamamını telafi etmişti vesaire. Ama şu an geldiğimiz noktada artık Sermaye Piyasası Kurulu'nun attığı adıma daha detaylı konuşuruz. Likidite probleminin adım adım devam etmemesine yönelik o adım. Şöyle ki, şimdi dün temerrüte düşen fonlar oldu. Üç tane. Bu sabah yine bir temerrüt haberi geldi. Dünden kalan işlemlerden dolayı. Şimdi bunları diyelim hallettiniz. Bu ikisini, üçünü. Yarın bir başka ikisinin, üçünün gelmeyeceğini, ondan sonraki üç tane, beş tanenin gelmeyeceğini ve bunların sürekli Borsa İstanbul faiz piyasalarında, repo piyasasında devam eden bir baskı oluşturmayacağını garanti edebilir miyiz? Edemeyiz. Dolayısıyla Sermaye Piyasası Kurulu bu anlamda bence çok doğru bir adım atarak, burada belki olması gerekenden daha sert olarak düşünülebilir, beklenenden daha fazla olduğu düşünülebilir. Ama bunun zamana yayılarak piyasa bozucu hale gelmesini engelleyip burada bu tip risk olan fonların hepsini işleme kapattı. Şimdi işleme kapatmak başka bir şey, bir de tasfiye sürecinde olacak olanlar var. Bunları da devamında daha ayrıntılı bir şekilde konuşuruz.
1: İstersen oradan devam edelim. Çünkü hani bu 7 tasfiye edilecek 7 fon şirketi, kaç fondan bahsediyoruz? 130 galiba demin ekranda da vardı.
0: Evet.
1: Ne demek bu fonların tasfiye edilmesi? Şimdi nasıl bir mekanizma izlenecek? Ne olacak? Yatırımcı açısından ne anlama geliyor? Biraz burayı da konuşalım mı?
0: Yani o çok önemli çünkü inan Zeynep, dışarı çıkıyorum, yolumu kesip soruyorlar.
1: Tahmin ederim.
0: Telefonlarım hiç susmadı, mailler, mesajlar hiç susmadı. Gerçekten insanlar bu konuda bilgiye çok aç. Sermaye Piyasası Kurulu'nun attığı adımları ne anlama geldiğini, tasfiye süreci nedir bir güzel bir şekilde anlatalım, özet bir şekilde, herkesin anlayacağı bir şekilde. Ancak burada öncelikli olarak şunu vurgulamamız lazım. Tasfiye süreci verilen 130 tane fonun, kararı verilen 130 tane fonun nasıl tasfiye edileceğine ilişkin detaylar şu an elimizde yok. Edindiğim bilgiye göre, kaynaklardan edindiğim bilgiye göre Sermaye Piyasası Kurulu bu konudaki çalışmayı son aşamasına getirdi ve çok kısa sürede, böyle 1-2 gün içerisinde bunun detaylarını açıklayacak. Dolayısıyla şöyle olacak, böyle olacak diye kesin ifadelerle konuşamamakla birlikte tasfiye süreci genelde nasıl işler, ne anlama gelir? Onu anlatalım biz. Sermaye Piyasası Kurulu'nun attığı adım sonrasında yaklaşık 800 milyar lira olduğu tahmin edilen, hesaplanan, son açıklanan verilere göre bir tahmini hesap bu. Kesin olarak söylemek mümkün değil. 800 milyar liralık bir hesap tasfiye edilecek. Bunun şöyle söyleyeyim, 130 fonu tasfiye sürecine girecek ama bunlardan Bu şirketlerin, portföy yönetim şirketlerinin fonları şu an tamamen işleme kapalı. Bunlar işleme açılacaktır muhtemelen tasfiye edileceklerin dışında. Tasfiye edilecekler de ayrı bir süreçte devam edecektir. Yalnız 800 milyar liralık bir tasfiye edilecek elimizde fon var. Şimdi bu tasfiye süreci hangi maddeye göre nasıl yapılır, bundan sonraki süreç nasıl olabilir diye baktığımız zaman şimdi burada 4-5 adımlık bir süreçten bahsedebiliriz. Önce sermaye piyasası kurulu fonun sahip olduğu payları inceleyip ortaya koyacak. Yani fonun katılma payları senin, benim, yatırımcının aldığı katılma paylarının karşılığında bir varlık var. Ve bu varlık, bu varlıkla ilgili bir soru işareti yok zaten. Bu varlıklar takas bankta saklaması yapılan, işte veya borsa repo piyasasında işlemleri olan varlıklar. Buradaki sıkıntı şu, bu varlıklar içerisinde satıldığında karşımızda alıcı bulup bulamayacağımız, yani ne kadarını, kaç lira fiyattan sattığımızda alıcı bulabileceğimiz. Bunu eğer ki fonların bu tasfiye süreci başlamadan kendi haline bıraktığımız zaman çıkışların hızına göre çok ciddi bir şekilde satışların dalgalı bir şekilde piyasaya gelme riski vardı. Tasfiye sürecinin başlaması bu anlamda çok gerekliydi ve olması gereken yapıldı gibi söyleyebiliriz. Burada yatırımcıyı korumak için sadece o fonun yatırımcısı değil, o fon yüzünden piyasanın genelini bozacak işlemlerden tüm yatırımcıları korumak için alınan bir karar. Tabii ki sıkıntılar olacaktır yatırımcılar açısından. Paraya acil ihtiyacı olanlar olabilir. Ne zaman alınacağına ilişkin belirsizlik nedeniyle sıkıntıya düşebilecek olanlar olabilir. Ama o yüzden Sermaye Piyasası Kurulu'nun bunun çok hızlı bir şekilde ivedilikle netleştirmesi lazım. Hemen bugünden yarına tasfiye süreci tamamlanması diye bir şey söz konusu değil. Ama netleştirmesi, takvimi netleştirmesi lazım ki yatırımcılar da buna göre bütçelerini ayarlayabilsinler. Çünkü buradaki paraları hepsi uzun vadeli yatırımlardan oluşmuyor. Çok kısa vadeli, çok likit olma ihtiyacında olan paylar da var. Şimdi Sermaye Piyasası Kurulu'nun tasfiye süreci başladığında bu varlıklar satışa konu edilecek. Yani içinde ne varsa, hisse senedi varsa hisse senedi, repo varsa, tahvil varsa bunlar satışa konu edilecek. Satılan payların elde edilen gelirler, eğer gider varsa, yani bu fonun işleyişinden dolayı oluşan giderler, faizler olabilir. Bunlar ödenecek ve geri kalan paylar katılım payları sahiplerine ödenecek. Burada süreç nasıl olabilir? Daha likit olan varlıklar vardır, daha hızlı olur. Daha likit olmayanlar biraz daha zamanla yayılabilir. Bazı fonlar vardır zaten içerik anlamında çok iyidir. Başka bir portföy yönetim şirketine devredilebilir. Bazı fonlar vardır, evet şirket de aklanmıştır, bir problemi yoktur onun incelemeler sonunda. Dolayısıyla o fonun açılmasında bir problem olmayacağı düşünülür. Onun açılmasına izin verilebilir, işleyişine izin verilebilir. Yani dolayısıyla önümüzde çok farklı bir süreç var. O yüzden diyorum ki bunun hızlıca bir şekilde netleştirilmesi lazım ki yatırımcı da kendini ona göre pozisyonlansın.
1: Şimdi yatırımcının pozisyonlanması noktasından biraz şu an yatırımcının haleti ruhiyesini de konuşmakta fayda var sanırım. Çünkü bu haber akışı özellikle hani para piyasası fonları tarafına ilişkin de bilgi kirliliği yaratıyor diye anlıyorum ben. Hani onu da bir izah etmekte sanki fayda var. Yani bankalardaki para piyasası fonları ayrı, bu temerrüte düştü dediğimiz para piyasası fonu fondaki o ayrı, yani TERA'daki evet. ayrı. Evet. Serbest fonlara düzenleme gelmişti, o da ayrı. Biraz her şey birbirine karışıyor gibi bir durum da var. Orayı da bir netleştirelim mi?
0: Maalesef tabii, yani herkes bunların çok teknik detaylarını bilmek zorunda değil. Buraya yatırım yapanlar da bilmek zorunda değil. Neden? Çünkü mesela işte dediğimiz para piyasası fonları, yani para piyasası fonları eskiden bildiğimiz B tipi likit fon. Hı. Bankaya da gitsek bizi ona yönlendiriyordu. Hı. Sağda solda okuduğumuz gazeteden, dergiden de likit olarak kullanacağımız parayı burada değerlendirmemiz söylüyordu. Para piyasası fonları da böyle. Sıcak paranın, likit paranın, maaşını aldım ben, 15 gün sonra çek ödemem var, senet ödemem var. O zamana kadar bu parayı değerlendireyim. Çünkü enflasyon yüksek. Herkesin bunları kullanması kadar doğal bir şey yok. Enflasyonist bir ortamda, yani aylık enflasyonun %2'lerde dolaştığı, daha düne kadar bir ortamda paranızı hiçbir yere yatırmayacaksınız.

0: tırmadan hesapta 10 gün 15 gün tutmak demek %1'ini kaybetmek anlamına geliyordu. Dolayısıyla herkes bunun teknik detaylarını bilmeyebilir ama herkes hemen hemen herkes kullanıyordu. Şimdi burada aradaki fark aslında teknik olarak bir fark yok. Yani bankanın para piyasası fonuyla portföy yönetim şirketlerinin para piyasası fonu, bankaların da para piyasası fonu dediğimiz zaten bankaların tüzel kişilik olarak iştiraki konumunda olan portföy yönetim şirketlerini. Yani sonuçta para piyasası fonları portföy yönetim şirketleri çatısı altında oluyor. Serbest fon olarak devam edenler var. Normal bir şekilde herkesin ulaşabileceği para piyasası fonları var. Burada 7 portföy yönetim şirketinin fonları işleme kapatıldı. Yani bu 7 şirketin dışında kalanlarda hiçbir problem yok. Aynı şekilde devam ediyor. Bu 7 şirketin dışında, 7 portföy yönetim şirketinin dışında kalan, yani direkt kafadan bankaları sayabiliriz. Yani bankaların hiçbiri bunların içinde değil. Bankaların portföy yönetim şirketleri tarafından ihraç edilmiş para piyasası fonlarında şu an için hiçbir düzenleme ihtiyacı da yok. Hiçbir şekilde yatırımcının korkmasına, panik olmasına, endişelenmesine, en ufak bir endişe duymasına gerektirecek bir durum da yok. Dolayısıyla burada orada işlemler aynı şekilde şimdiye kadar nasıl yürüyorsa aynı şekilde öyle devam edecek. Ama yatırımcının eğer bankaların ve bu büyük yatırım fonları dışındaki bu bahsettiğimiz 7 portföy yönetimi şirketindeyse şu anda işleme kapalı.
1: Evet.
0: Bu işleme kapalı demek ne demek? Alım yapamazsınız, satım yapamazsınız. Ne zaman yapacaksınız? Bu işte dediğim gibi sermaye piyasası kuruldu. Bugün olmasa bile yarın böyle bu hafta sonuna kadar bunu açıklayıp süreci, takvimi ortaya koymasını bekliyoruz.
1: Çok çok teşekkürler Bekir. Bir kez daha katıldığın katkın için. Bekir Gürdamar'dan, finans masası şefimizden notları aldık. Şimdi Berk Kangal yayına katılacak. BGC Partners yatırım uzmanı. Merhaba, hoş geldiniz.
2: Merhaba.
1: Şimdi Bekir Gürdamar'la da konuştuğumuz resmin biraz dışarıdan nasıl göründüğünü size sormak istiyorum. Özellikle yabancı yatırımcı nasıl takip ediyor?
2: Yani şu anda sermaye piyasası tarafında çok herhangi bir ağırlıkları olmadığı için çok fazla bir şey olmadı tabii. Etkileyecek bir durum olmadı ama tabii ki o huzursuzluk ilk başta bir çıkış yapar yani. Dün mesela bir çıkış oldu normal günlük carry trade olayından. Çok normal. Şimdi bir müddet kenarda bekleyeceklerdir. Dün birazcık sert hareketler oldu. Özellikle kısalarda bütün faiz curve yukarı gitti. Bunlar normal şeyler. Ama öğleden sonra biraz daha sakinleşmişti. Sabah itibariyle daha da sakinleşti. Yani bu tarz şeylerde yabancı sermaye piyasasında çok ağırlığı olmadığı için, para piyasasındaki duruş ve şey devam ettiği için çok bir huzursuzluk yok şu anda. Yani zaten oraya etkileyecek bir durumda olduğunu düşünmüyorum. Bir şekilde dün çıkan bir güruh tekrar her şeyin yani her şey bir değişiklik olmadığını görünce tekrar geri gelecek. O tarafı etkileyecek bir durum yok şu anda.
1: Peki Berk Kangal, bir yandan da tabii piyasalar açısından son derece önemli olan FED kararı dün akşam gündemimizdeydi. Her ne kadar Türkiye içindeki gelişmelerin, yani piyasa odağındaki gündemin konuştuğumuz başlıklara dönmesi hasebiyle bir miktar gölgede kalmış olsa da şimdi uzun bir aradan sonra FED'in de faiz artırımına gittiği bir süreç. Dolayısıyla küreselde faiz hadlerinin yüksek kaldığı ve gelişmekte olan ülke piyasaları beklentilerinin de farklılaştığı bir süreçte bir yandan bu resmin bir tarafında duruyor.
2: Aynen. Yani beklendiği gibi faiz arttırdı. Bence kararın oy çokluğuyla alınması ve şeyi gayet olumlu. Konuşmalara baktığımız zaman beklenti dışında bir şey, yani daha doğrusu piyasanın olması gerekeni düşündüğünün dışında bir şey olmaması bence pozitif. Bir tane daha faiz artırımı göreceğiz. Ama yani sonuçta orada önemli olan nokta şuydu bence metinde. Önümüzdeki sene faizi arttırma veya indirme konusunda bir şey söylemedi. Bu da ne demek? Önümüzdeki sene arttırdığı noktada devam edecek. Bu da ne demek? Yani kısa vadede veya orta vadede enflasyonun düşmesini beklemediği için böyle tedbirli gitmeye devam ediyor. O da tabii bir miktar açıkçası genel olarak... faiz trendinin devam edeceğini gösteriyor. O da ne kadar bize etkiler yani. Bizim zaten çok, bize zaten gelen çok fazla bir para yok açıkçası. Onun dışında da zaten bizim gayet iyi bir faiz gelirimiz de oldu, yani faiz ödememiz de olduğu için ve gerekli devlet insanları bu duruşun seçime kadar devam edeceğini de belirttikleri için bence bir şekilde sıcak para gelmeye devam edecek. Ama genel olarak dünya tarafına bakarsak öyle çok uçar kaçar bir durum olmaz. Biraz daha borsaların ve şeylerin, riskli asetlerin daha sakin olacağı, daha böyle temkinli bir piyasa izleyeceğiz gibi gözüküyor açıkçası.
1: Peki. Berkkan Gal, çok çok teşekkürler. BGC Partners yatırım uzmanı konuğumuzdu. Londra'ya bir gidelim. Ceren Dilekçi Kösoğlu yayına katılacak, notlarını aktarmak için. Ceren karşımda ama Ceren, sana pas atmadan ekrandaki son dakikayı bir seslendireyim. Merkez Bankası'nın brüt rezervi geçen hafta 178,7 milyar dolar oldu. Önceki 184,2 milyar dolardı. Bunu da aktaralım ve Avrupa piyasaları analistimiz Ceren Dilekçi Kösoğlu'ndan günün Avrupa notlarını alalım Ceren.
3: Merhabalar Zeynep. Evet, İngiltere Merkez Bankası kararıyla başlayalım bugün. Çünkü karar az önce geldi ve İngiltere Merkez Bankası Fed ve Avrupa Merkez Bankası'nın aksine bu toplantıda da faizleri sabit bıraktı, değiştirmedi. 6. toplantı üst üste politika faizi %3,75 seviyesine sabit bırakıldı. Burada detaylara bakacak olursak bir önceki toplantı olduğu gibi bu karar 3'e karşı 6 oyla alındı. Yani 3 üye faiz artışı yönünde oy kullanmış oldu. İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey, Orta Doğu'daki çatışmanın uzaması halinde sıkılaşmaya gidebileceklerini ifade etti, yaptığı açıklamada. Aynı zamanda İngiltere Merkez Bankası uzun vadeli tahvil satışı planlarından vazgeçti. Bu önemliydi. Tahvil portföyünü 2034 yılına kadar azaltacak ve burada yıllık ortalama 46 milyar sterlinlik azaltmaya gideceğini duyurdu yıllık olarak. Diğer tarafta tabii tahminlerini güncellemeye gittiğini gördük. Mesela enflasyona ilişkin öncekine kıyasla, önceki toplantı kıyasla çok daha endişeli. Çünkü bir önceki tahmini İngiltere'de enflasyonun %3,2 ile bu sene sonunda zirve yapacağı yönündeydi. Fakat mevcut tahminlerine baktığımız zaman şu anda önümüzdeki sene başında enflasyonun %4 ile zirve yapmasını bekliyor. Yani mevcut %2'lik hedefin 2 katına çıkmasını bekliyor. Zaten biz dün de Ağustos ayı enflasyon verisini almıştık İngiltere'de. %3,1 seviyesine gerçekleşmişti tüketici fiyatlarındaki yıllık artış oranı. Bunun temel nedeni motor yakıtı fiyatlarında yaşanan artıştı, enerji maliyetlerindeki artışlı etkisiyle. Çünkü şu anda İngiltere'de sürücüler 2022'den bu yana en yüksek dizel ve motorun fiyatlarıyla karşı karşıya. Diğer tarafta uçak bileti fiyatlarında da beklentilerin üzerinde bir artış yaşandığını görmüştük. Önümüzdeki aylardan itibaren fiyat baskılarının daha da artmasını bekliyor İngiltere Merkez Bankası, ki %4'e ulaşmasını bekliyor enflasyonun. Diğer tarafta bakacak olursak tabii karar sonrası faiz artırım beklentileri geriledi piyasada, swap piyasalarında. Şu anda yıl sonuna kadar İngiltere Merkez Bankası'ndan 38 bas puanlık faiz artışı beklentisi fiyatlanıyor. Bu da bir çeyrek puanlık faiz artışının tam fiyatlandığını, ikinci faiz artışının ise piyasanın %50 ihtimal verdiğini gösteriyor. Diğer tarafta tahvil faizleri düşüşe geçti. Özellikle uzun vadeli tahvil faizlerinin düşüşün hızlandığını gördük. İngiltere 30 yıllık tahvil faizi şu anda 5 bas puan geriliyor. Sterlin de kazançlarını silmiş oldu euro ve dolar karşısında. Bugün Avrupa endekslerine bakacak olursak Avrupa borsalarında yükseliş devam ediyor. Almanya borsası, İngiltere borsası %0,6 prim. Fransa borsasında primler biraz daha sınırlı. Sektörel bazda bakacak olursak dün en kötü performansı gösteren otomotiv sektörü bugün en güçlü yükselen sektör. Aynı zamanda telekom ve perakende sektörleri de güçlü performans gösteren sektörler arasında. Şirket haberlerine baktığımız zaman bugün Alman endüstriyel hizmet şirketi Bilfinger yıl geneline ilişkin satış tahminlerinde aşağı yönlü revizyona gitmesinin ardından hisseleri %23 oranında değer kaybediyor. Son zamanların en sert düşüşünü kaydediyor hisse. Öte yandan tarife endişeleri yeniden gündeme geldi. Trump'tan gelen açıklamalar sonrası ABD Başkanı Trump son yaptığı açıklamada Avrupa Birliği'nin Kanada'yı ortak üye yapması halinde bu girişimin eğer ABD'ye zarar verdiğini düşünürse o zaman Avrupa Birliği'ne dönük olarak tarifeleri yeniden gündeme

0: gündeme alacağını söyledi. Hatta bazı ülkelerle tamamen ticareti durdurma seçeneğini de dışlamadı. Trump yaptığı açıklamada bu konuda önümüzdeki dönemde takip edilecek başlıklardan biri olacak diyebiliriz Zeynep.
1: Bir son dakika daha var ekranda, onu da seslendireyim kapanıştan önce. Döviz mevduatları pariteden arındırılmış olarak gerçek kişilerde 7 milyon dolar, tüzellerde 1,8 milyar dolar arttı. Bununla, bu notla beraber piyasa hattını tamamlayalım. Birazdan iş dünyası var, Ala Ara Akgün gelecek. Bloomberg ET'den ayrılmayın.
2: Nurol Portföy piyasa hattını sundu. Reklam.
3: Akseslere 450 TL'ye varan çift para petrol ofisinde. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 16 Ağustos'tan 30 Eylül'e kadar kampanya dahil Akses üyesi petrol ofisi istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 7 Ekim'e kadar anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çift para, SMS ile katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de.
4: Trafikte dikkat etmeniz gereken onca şey varken aklınız bir de evinizde kalmasın. Size güzel bir haberimiz var. Doğa sigorta konut sigortası, yangın, deprem ve diğer doğal afetlerin yanı sıra hırsızlık, su baskını, cam kırılması ve bu durumlardan doğabilecek komşu hasarlarını da güvence altına alır, yuvanızı her zaman korur. Doğa sigorta, güven doğasında var.
5: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
6: Bankkart, seni düşünür o.
2: Reklam.
7: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Bloomberg ET ekranlarındasınız. Saatlerimiz 14.45'i gösteriyor. İş Dünyası programıyla karşınızdayız değerli izleyenler. Lojistik sektöründeki son performans ve vize sorunlarını konuşmak üzere konuğumuz stüdyomuzda bizlere eşlik ediyor. Kendisi SGM Lojistik Direktörü Yalçın Dorman. Yalçın Bey merhabalar.
2: Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş gördük. Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz umarım.
2: Çok şükür iyiyiz.
1: İçeride yoğun bir gündem var aslında. Sabahın evet. Başından bu yana programlarımızda son dönem yaşanan fiyat performansları, ekonomi yönetiminden gelen aslında haber akışını veriyoruz diyelim. Fakat ekonomi tarafında sektörlerin de yansıması ve birçok da konuda aslında ticari hacimlerin de devam ettiği bir ortamdan da geçiyoruz diyerek de lojistik tarafını bugün sizinle beraber bu gündem içinde konuşacağız diyelim.
2: Tabii ki.
1: Yalçın Bey, şimdi bakıldığında vize sorunları hala devam ediyor. Evet. En küçük örnek artık yurt dışında okumak isteyen öğrencilerin bile vizelerinde bir sorun olduğunu duyarken lojistik tarafında ise hala kapıda vize tarafında sıkıntı yaşayan birçok şoförümüzün de olduğunu biliyoruz. Schengen vizesi, operasyon tarafında alınabilecek vizeler derken şu an retlerin de daha arttığı bir dönemde karşı karşıya kaldık. Peki sizce bu rekabet kaybında hangi boyuta ulaştık vize sorunu sebebiyle ve bunun çözümü için nasıl bir aslında açıklama veya bir azim gelmesi lazım? Şu an nasıl bir boyutta rekabet kaybına vize sorunu sebebiyet?
2: Evet. Ben 5 yıldır Bloomberg programlarına katılıyormuşum. Bu 5 yılda herhalde 20 defa vize problemini konuştuk biz. Maalesef bu çözülemiyor. Yani hatta giderek daha da kötü bir hal alıyor. Baktığımız zaman Türk şoförleri genelde 180 gün süreli ve bunun içinde 90 gün Avrupa'da kalabilecek şekilde vize alabiliyorlar. Bu da aslında direkt olarak ticareti olumsuz etkiliyor. Bunun olumsuz yönlerinden bir tanesi de yabancı plakalı tırlar, yabancı şoförler çok rahat bir şekilde Türkiye'ye girebiliyor ve buradan yük alıp götürebiliyorlar, taşıyabiliyorlar. Genelde baktığımızda ortalamada taşımaların %30'unu yabancı plakalı tırların yaptığını görüyoruz. Aslında Türk sürücülerinin vize problemi olmasa bu oranın çok daha düşük olacağını görebiliriz. Vizelerle alakalı şöyle bir dilema var aslında. Şimdi Türkiye'nin ihracatının yaklaşık %42'si Avrupa Birliği'ne gidiyor. Baktığımız zaman da bunun büyük bir kısmı karayola taşınıyor. Vize sorunu olduğunda tabii ki Türk araçlarıyla yapılan taşımalarda bir takım gecikmeler de söz konusu olabiliyor. Türkiye'den ihracat yapan firmalara baktığınızda da bunların aslında %50'sini AB menşeli firmalar. Yani aslında Avrupa Birliği Türk sürücülere Schengen vizesi vermeyerek bir bakıma kendi bacağını aslında sıkmış oluyor. Böyle bir gerçekle de karşı karşıyayız. Bu şeyde 180 günde 90 günün şöyle bir olumsuzluğu var. Şimdi kapılarda çok fazla sıra söz konusu olabiliyor. Avrupa'da grevler olabiliyor. İşte yürüyüş ve yol yasakları olabiliyor. Bunların tamamı bu 90 gün süreden düşüyor. Yani şoför bekliyor ama bu süre işliyor. Bundan dolayı da gerçekten Türk nakliye sektörünün bu noktada oldukça büyük zarar gördüğünü söyleyebiliriz. Pazartesi günü Uluslararası Nakliyeciler Derneği bir demeç yayınladı. İnşallah bu sefer cevap bulur Avrupa Birliği tarafından ama dediğim gibi yani ben 5 yıldır burada konuşuyorum. İşte 30 yıldır sektördeyim. Benden daha eskiler vardır. Bu Schengen vizesi maalesef bu şekilde gidecek gibi görünüyor. Siz de söylediniz. Benim de çevremde özellikle İtalya özelinde okullardan kabul alıp maalesef vizesi çıkmadığı için eğitimine başlayamayan kişiler de var. İnşallah bu vize sorunu çözülür ama Türk ticaretini olumsuz yönde etkilediğini çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz.
1: Yani ticaretten sosyal yaşama kadar uzanabilen bir engel konusunda konuşuyoruz ve bu da tabii ki bir noktada taşıma kapasitesinde biraz daha sıkıştıran bir baskı olarak da önümüzde bulunuyor.
2: Yani bu sürücüleri değil, biz çok defa şahit olduk. Yurt dışında fuarlara katılmak isteyen şirket sahipleri dahi zaman zaman maalesef işte ürünlerini gönderdiler, standları kuruldu. Ama o firma sahipleri fuara gidemediler çünkü Schengen vizesi alamadılar. Yani bu gerçekten çok negatif bir durum. Umarız düzelir diyelim.
1: Tabii şimdi karayolunda vize sıkıntısı, Schengen sorunu var derken bir de aslında bu ABD-İran savaşının 7 aya aşkın süredir devam etmesinin ardındansa navlun fiyatları ve Baltık kuru yük endeksindeki %100'leri aşan ve daha sonra biraz daha geri çekilme yaşayan artışları da konuşmakta fayda var diyelim. Şimdi Baltık kuru yük endeksi 3 Ağustos tarafında yukarı yönlü yükselişini sergiledi. Ağustos sonunda 3086 puandayken 4 Eylül tarihinde 3600 puanında üzerine çıktı. Ardından 3300'lü seviyeleri bir geri çekilme olduğunu şu an ekranlarımızda, grafiğimizde gördük ve savaşın başından bu yana dalgalı seyirle beraber aslında %150

0: Peki şu an bakıldığında bir artışın da endekste olduğunu okuyoruz. Peki yüksek navlunlar küresel ticaretteki güçlü talebi mi gösteriyor, yoksa burada fiyatlamalarla beraber artık hala riskin devam ettiği ve kalıcı bir riskle karşı karşıya kaldığımız bir ortamı mı?
1: Tabii şöyle oluyor. Yani savaş ilk çıktığında endeks bir anda geri geliyor. İşte 28 Şubat'a baktığımızda endeks 2140 seviyelerindeydi. Bir 10 gün içinde 1919'lara düştü. Yani bir anda %10'luk bir düşüş oldu. Ama ondan sonra sürekli bir artış sergiledi. Az önce sizin de söylediğiniz gibi yani 4 Eylül'de 3628 seviyesine çıktı ki bu seviye 1 Kasım 2021'den beri endeksin çıktığı en yüksek seviye. Yani 5 yıllık rekorunu kırmış oldu aslında. Sonrasında bugüne kadar %10'luk bir gerileme var. Baltic Kurik Endeksi hep konuştuğumuz şekilde aslında kuru dökme yük taşımalarını alakalı olarak 23 farklı rotadaki taşımaların navlunlarını bize yansıtıyor.
0: Evet.
1: Şimdi burada endeksin yükselmesi gemilere talep olduğunu gösteriyor. Burada dikkate alınan gemiler 48 ile 150 bin deadweight ton kuru yük taşıma kapasitesine sahip olan gemiler. Endeks yükseldikçe aslında kuru yük tarafındaki taşımaların arttığını görüyoruz. Tabii şöyle bir problem de var. Karadeniz tarafında şu an büyük bir sıkıntı var. Yani iki tane Türk gemisi orada saldırıya uğradığı için şu anda deniz yolu sevkiyatları, keza Roro sevkiyatı da Karadeniz'den Rusya'ya yapılamıyor. Bundan dolayı da tabii St. Petersburg'a gidiyor. Yani Nova Limanı'na gitmiyor, St. Petersburg'a gidiyor. Navlunlar çok yükseldi. Karayolu tarafında keza navlunlar iki katına çıktı. Yani Gürcistan üzeri giderse ya da İran üzeri giderse navlunların 14.000-15.000 dolara çıktığını gördük. Bu da aslında Türkiye'nin Rusya'ya olan ticaretini çok da olumlu etkilediğini söyleyemeyiz. Transit süreleri de yaklaşık 45-50 günlere bulduğu söyleniyor yani Türkiye'den Rusya'ya karayolu taşımalarında.
0: Tabii aslında birçok açıdan da savaşların devam ettiği, daha çok jeopolitik tansiyonun yükseldiği bir ortamdan geçtik. ABD-İran savaşı diyorum, fakat diğer cephemizde ise Rusya-Ukrayna savaşının hala 4 seneyi aşkın süredir devam ettiğini de gördük. Bitmeyen ve zaman zaman harlanan bir alevle yukarı doğru çıkan ticari tarafı daha çok etkileyen bir ortamla karşılaşıyoruz. Şimdi bir de Dünya Konteyner Endeksine bakmakta fayda var diyelim. Çünkü Baltic Kuru Yük Endeksine nazaran burada daha farklı bir fiyatlama politikası hakimdi. Bakıldığında konteyner endeksi 40 feet başına 4476 dolar seviyesinde şu an fiyatlanıyor ve Dünya Konteyner Endeksi savaşın başından bu yana ise %137 artış kaydetmiş bulunmakta. Ve bu tarafta Asya Avrupa hatlarında ise fiyatlamalarda biraz daha son dönemde gevşemenin de olduğunu izliyoruz. Yılın son çeyreğinde konteyner navlunlarında belirgin bir normalleşme siz bekliyor musunuz?
1: Şimdi şöyle bakalım, aslında akslara bakmak lazım. Şu anda Dünya Konteyner Endeksinde 8 farklı destinasyon ya da rota söz konusu. Bunların şu an işte 4476 seviyesinde endeks, ama bu 8 tanenin kırılımına baktığınızda en yüksek navlun şu anda Şangay'dan New York olan navlun. Bu navlun yaklaşık 9750 dolar seviyesinde 40'lı bir konteyner için. Bunu Avrupa bacağına getirdiğinizde Cenova ya da Rotterdam için bu navlunların 4000 dolara düştüğünü görüyorsunuz. Keza Rotterdam'dan Şangay'a gidişte 600 dolar. Yani endeks 4476 seviyesinde ama aslında içindeki 8 tane rotanın navlunları birbirinden farklılık gösteriyor. Şimdi global armatörler özellikle Uzak Doğu hatlarından Avrupa'ya ve Türkiye'ye gelirken Süveyş kanalını kullanmaya başladılar şu anda. Bundan öncesinde Ümitburnu'ndan dolaşıyorlardı ve 55 günlük transit süreler söz konusuydu. Şimdi Süveyş kanalını kullanmaları beraber hem yakıt maliyetleri de aşağı geldiği için navlunlarda da bir gevşeme görmeye başladık biz. İşte Temmuz ayı başında 40'lık bir konteynerin Çin ana limanlarından Türkiye'ye geliş yaklaşık 6500-6600 olarken şu an %30 geriledi ve 4600 doları gördük. Ama armatörler arada bizim blank sailing dediğimiz işte omit yapıyorlar. Yani o hafta gemi çıkarmıyorlar, gemileri birleştiriyorlar. Bu tür durumlarda da talep olduğunda fiyatlar otomatikman yukarı çıkacak. Savaş etkilemeye devam edecek navlunları. Eğer Süveyş'e tekrardan bir kriz söz konusu olursa Ümitburnu'na dönecek tekrardan global armatörler. O zaman navlunlarda en az 1000-1500 dolar bandında bir artış olması söz konusu olacak. Keza transit sürelere de bir 20-25 gün eklenmiş olacak. Bu da aslında üretici için çok da planlanabilir bir şeydi. Çünkü globaller gemiler yola çıktıktan sonra o gemileri Süveyş kanalından Avrupa'ya getirmeye karar verdiler. Aslında yüklenirken bu belli değildi. Yükler biraz bir 20 gün kadar erken gelecek. O da işte malzeme planlaması yapan kişiler için biraz yönetilmesi sıkıntılı.
0: Ki hali hazırda zaten artan bir navlun fiyatı varken burada 1000 ila 1500 dolar arasında da bir artış ekstra olarak öngörüyorsunuz değil mi?
1: Eğer Süveyş tekrardan kapanırsa.
0: böyle bir risk olduğu sürece. Evet. Peki şimdi deniz tarafını konuştuk. Hava kargo tarafında evet. da farklı bir tablo vardı. Yani bu çoklu jeopolitik tansiyonun yansımasının birçok alanda da riskleri daha yukarı yönlü taşıdığının da altını çiziyor bize bu tablo. Hava kargoda Baltic Air Endeksine bakıldığında ise evet. Ağustos sonunda yıllık %118'in üzerine bir artış var. Tabii diğer endekslere nazaran daha düşük bir artış yıllık bazda bakıldığında var. Fakat burada fiyatların biraz daha diğer endekslere nazaran yüksek olmasından da maliyetlerin yukarı yönlü olmasından da kaynaklı olabilir mi diye size biraz sorayım. Ve özellikle teknoloji ve katma değerli üretimin de burada taşımacılık talebini artırdığının altını sizinle programlarımıza çok kez çizmiştik. Evet. Peki yılın son çeyreği yine hava kargo tarafında bakıldığında Türkiye buradan ne kadarlık bir pay alabilir ve burada siz bir normalleşme yine bekler misiniz?
1: Şimdi hava kargo daha önce de konuştuk, kimsenin istemediği bir şey aslında.
0: Maliyette yani, bir
1: evet,
0: taşımacılık
1: aşırı,
0: olarak konuştum.
1: Aşırı pahalı bir maliyet söz konusu. Bir de şu da var tabii, en pahalısı işte Asya'dan Pasifik tarafına ya da Amerika tarafına yapılan taşımalar. Mesela orada kilo başına taşımalar yaklaşık 8 dolarken, port to port söylüyorum bunu. İşte Avrupa'dan Amerika yapılanlar taşımalarda da bu 4 dolarlara düşüyor. Ama dünyanın genelindeki endekse baktığımızda bu ayda bir yayınlanıyor. Şu an 3.91 dolar seviyesinde bir endeks var. Ağustos ayında küresel ölçekte kargo taşımacılığının %5 arttığını gördük. Şu an Türkiye ile alakalı istatistikler daha yayınlanmadı. Ama her sene yılın son çeyreğinde hava kargo fiyatları artar. Yani baktığımız zaman herhalde yine bu sene bir Kasım ayı öncesinde bir artış görürüz diye tahmin ediyorum.
0: Ki son zamanda deniz tarafından avların bu kadar artmasından mütevellit acaba hava kargo tarafına bir talep olabilir mi? Yani maliyet artışını gözden çıkaran da bir kesim olabilir mi derken galiba böyle bir kesim olmadı.
1: Yani tecrübelerime göre deniz avı ne kadar artarsa artsın hiçbir zaman hava kargo navlunu daha düşük olmaz yani. Yani daha doğrusu daha şey olur, yüksek maliyetli olur.
0: Talebin de oraya gidebileceğini tabii çok öngöremiyordunuz. Peki karayolu tarafını konuştuğumuzda Visa Schengen tarafında bir sıkıntı var ve bunlar da aslında başvurularda bir maliyet yaratıyordu.
1: Evet.
0: Fakat diğer taraftan bakıldığında artık burada motorinde 3 haneli rakamların görüldüğü, Amerika'da ise aslında evet. rekorların görüldüğü bir ortamdan da geçiyoruz. Akaryakıt, sürücü maliyetleri, geçiş belgeleri, sınır bekleme süreleri, Schengen maliyeti, Schengen netleri derken burada da büyük bir maliyet tablosu bizleri karşıladı. Peki
1: doğru.
0: şu an bakıldığında ne kadar bir maliyetle karayolu tarafındaki taşımacılık karşı karşıya kaldı ve burada yine yılın son çeyreğinde hava kargoya kıyasla yukarı yönlü bir seyir bekler misiniz?
1: Şimdi Brent galiba bugün 102 dolarları, 103
0: dolarları 103
1: dolar
0: düşmüş. Seviyesinde.
1: Evet, dün
0: 108 dolarları gördük 108'i
1: gördük. Sizinle en son 25 Haziran'da program yapmışız. Gelmeden
0: evet.
1: baktım. Brent o zaman 74 dolarmış. Türkiye'de motorun fiyatı 64 liraymış. Bugün 100 liraya geçtik. Yani Türkiye tarihinde bir ilk bu. İlk defa 100
0: bir
1: liraya.
0: Bir aydan uzun bir sürede nereden
1: olmuş,
0: nereye geldi?
1: 3 ay olmuş aşağı yukarı. 100 liraya geçen evet. bir motorun fiyatımız var. Brent petrol de işte 74'ten 102'ye geldi. Tabii ki Brent petrol birebir Türkiye'deki pompa fiyatını etkilemiyor. Çünkü o pompa fiyatının hesaplanmasının arkasında farklı algoritmalar çalışıyor. Yani Türkiye'de ÖTV olması, KDV olması ya da işte dağıtım maliyetlerinin farklı olması, işte istasyonların kar marjları, bunların hepsi tabii ki pompa fiyatını etkiliyor. Ama temelinde rafineriden çıkan tabii ki motorun fiyatı söz konusu. Brent fiyatı artarsa tabii ki bu tetikleyecektir tekrardan. 100 lira çok piyasayı biraz sarsacak bir rakam. Yani hatta enflasyonu tetikleyecek bir şey. Yani sonuçta her şey taşınıyor, öyle düşünün. Bizler de taşınıyoruz. Muhtemelen bu enflasyonu olumsuz olarak etkileyecektir. Sene
0: peki.
1: sonunda da tekrardan yani bu şekilde giderse Brent petrol, biz bütün taşıma modlarında bir navlun artışı görürüz.
0: Peki. Yalçın Dorman çok teşekkürler.
1: Ben
0: değerli
1: teşekkür
0: katılım. Sizlere de kolaylıklar dilerim.
1: Teşekkürler. Sağ olun.
0: Değerli izleyenler, özel bir röportajımızla iş dünyasını noktalıyoruz diyelim. NTT Data Business Solution Orta Doğu Türkiye ve Afrika bölgesinden sorumlu genel müdür Doktor Bahri Danış, Transformation Now 2026 etkinliğinde sorularımızı yanıtladı. İzleyelim ve iş dünyasını noktalayalım.
2: Etkinliğin detaylarıyla başlayalım. Burada 6.sını düzenliyorsunuz
3: doğru,
2: bu yıl
3: doğru.
2: ve burada birçok farklı sektörlerden katılım var. Hem burayı bir değerlendirmenizi isteyeceğim hem de bu şirketlerin bu teknolojik dönüşüme uyumu, iştahı Türkiye'de nasıl, bunu dinleyelim sizden.
3: Tabii bugün bizim için çok önemli gerçekten. Çünkü bütün iş dünyasının buluştuğu bir etkinlik burası. 1500'ün üzerinde üst düzey yöneticinin katıldığı, Türkiye'nin çok farklı sektörlerinden, perakendesinden metaline, işte kamusundan bankasına, Türkiye'deki çok farklı sektörlerden, farklı seviyelerdeki kurumların üst düzey yöneticilerinin katıldığı

0: süresiyle ilerlemek lazım. Bu konuda başarılı olan şirketler nasıl bir yoldan geçtiler, nasıl karar verdiler, nasıl zorluklarla karşılaştılar? Bunları biz değil, bizzat birlikte iş yaptığımız, birlikte proje yaptığımız müşterilerimizle beraber sahnede anlatıyoruz. 50'nin üzerinde farklı şirketin CEO'ları, CIO'ları, CFO'larının sahnede bu kendi hikayelerini anlattıkları bir gün bugün. Tabii yapay zekada nasıl yürüyecek şirketler, bunun üzerine odaklanıyoruz ve bunu ete kemiğe büründürmeye çalışıyoruz aslında. Çünkü dediğim gibi herkesin bir yapay zekada yol yürüme isteği var. Ama ne zamanki iş detaya indiğinizde bunu nasıl yapmak gerektiği konusunda pek çok karar vermeleri gereken nokta var. Ben hep şunu söylüyorum, bu bir teknoloji kararı değil. Çünkü bugün artık teknoloji bir emtia haline dönmüş durumda. Ulaşmak çok kolay. Bir de bugünün teknolojisi bir ay sonranın teknolojisiyle hiç alakası yok. Yani sürekli gelişiyor, sürekli yenileniyor. O yüzden demin açılışta da söyledim. Bu değişimi, bu dönüşümü kurumların, şirketlerin bir ruh olarak üzerlerine giydirmeleri gerekiyor, içselleştirmeleri gerekiyor ve bu sadece liderlik tarafından değil, bütün o şirketin kılcal damarlarından en yeni mezun, yeni işe başlamış arkadaştan en üst düzey yöneticisine kadar buna yönelik olarak kafa yorduğu, heyecanlandığı ve o ruhu içine de hissettiği bir dönüşümün parçası olmasıyla alakalı.
1: Peki bu teknolojik değişim ve dönüşümün önemine vurgu yaptınız siz de. Sizin de ifade ettiğiniz gibi bu artık şirketler için bir ayakta kalma meselesi haline gelmiş durumda. Aynen. Siz de birçok şirketi burada bu dönüşümde öncülük ediyorsunuz. Peki burada iş yapma modelleri nasıl değişecek şirketlerin?
0: Aslında ben hep şöyle söylüyorum. Yani bu şirketlerden ziyade veya teknoloji teknoloji sağlayan şirketlerden de ziyade bu tamamen müşteriyle ilgili, pazarla ilgili. Günlük hayatınızı düşünün. Şu anda yapay zeka günlük hayatınızın, sosyal medyanın, kullandığınız, trafikte kullandığınız uygulamalardan sosyal medyadaki onlarca uygulamaya kadar hayatınızın tam da içinde. Ve bu kadar yapay zekanın günlük hayatın içinde olduğu bir yerde işte o müşterinin talepleri değişiyor, beklentileri değişiyor. Deneyimle ilgili o şirketlerin son ürünlerinden istedikleri veya son servislerinden istedikleri şeyler değişiyor. O yüzden şirketlerin de buna göre adapte olması gerekiyor. Bu sadece dediğim gibi teknoloji değil, organizasyonel olarak dönüşmekle alakalı, insanları dönüştürmekle alakalı ve bunu bu değişimin, dönüşümün hiç bitmeyen bir kas haline, bir hafıza haline gelmesini sağlamakla alakalı. Çünkü gün sonunda olay bir teknolojiyi uygulamak veya kullanmak değil, iş yapış şeklini değiştirmek. Bazen bir bilgi işlem teknolojisi uyguluyor şirketler ve biz işte dönüşüm projesi yaptık diyorlar. Asıl dönüşüm projesi teknolojiyi kullanarak iş yapış şeklini değiştirdiğiniz projelerdir. Ve bunların sayısı da o söylendiği kadar çok fazla değil. Ve bunu yapanlar aslında pazarda farklılaşıyor, müşteriye daha yakınlaşıyor. Ve bu şirketlerin özellikle kısa dönemde ve orta dönemde inanılmaz şekilde farklılaşacağını inanıyoruz. Ve o konuda da onlara destek olmak için, bu yolu birlikte yürümek için elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz.
1: NTT Data olarak Türkiye'de ve dünyada farklı projelerde, farklı sektörlerde şirketlere bir rehberlik ediyorsunuz bir nevi. Siz burada rakiplerinizden nasıl farklılaşıyorsunuz? Hem bunu sormak istiyorum, hem de bu hayata geçirdiğiniz projelerin somut çıktıları ne oluyor?
0: Şöyle düşünün, NTT Data dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden bir tanesi. Yani sadece teknoloji tarafında 30 milyar doların üzerinde elde eden, 150 bin çalışan olan bir dünya devi. Ama en önemlisi her yıl 3.6 milyar dolar tamamen Ar-Ge'ye ayırıyor grup. Ve biz de çok gururla söylüyorum ki Türkiye'de yaptığımız projelerle, benim Türk ekibimin ortaya çıkardığı teknolojik yeniliklerle, yeni yaklaşımlarla ve uygulamaya başladığı yeni ürünlerle, yeni geliştirdiği ürünlerle beraber bu konuda grubun içerisinde de çok önemli bir rol elde ediyoruz. Bizim farkımız ne? Ben hep şunu söylüyorum, bu iş antrenman işi. Çünkü bu iş sahadan gelen bir iş. Teknoloji tarafını çözmek çok kolay. Teknoloji tarafını çözersiniz. Ama işi anlamak, o sektörü anlamak ve bütün o teknolojileri doğru bir şekilde cümle içerisinde kullanmak aslında fark yaratan. Bizim farkımızın bu olduğunu söylüyoruz. Dolayısıyla bizim farkımız aslında müşterilerimiz. İşte o yüzdendir ki bugün Transformation Now etkinliğinde 50'den fazla müşterimiz, ki bunların içerisinde Türkiye'nin en büyük holdingleri de var, çok uluslu şirketler de var. Çok yurt dışına açılma hedefi olan, bunu kısmen veya tamamen başarmış belli ölçekteki KOBİ'ler var. Dolayısıyla onlar anlatıyorlar hikayelerini. Biz de zaten bu bilgi birikimiyle beraber, ki şimdi bugün itibariyle artık yapay zeka

zekaya da bunu öğretmiş durumdayız. Yani bizim o yıllardır gelen bilgi birikimimizle eğitilmiş yapay zeka agentlarıyla beraber artık benim danışman arkadaşlarım sahada. O yüzden çok büyük fark oluşturduğumuza inanıyoruz müşterilerimizle beraber ve bunun da hızlı bir şekilde ivmelenerek çok farklı yerlere gideceğine inanıyoruz.

0: reklam.
1: Serkan!
2: Efendim abi?
1: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
1: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
4: Empara, bankanın güzeli.
5: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
7: Of, bu yol ömür törpüsü gibi değil mi? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta'nın tamamlayıcı sağlık sigortasında ömür boyu yenileme garantisi var. Doğa Sigorta, güven doğasında var.
0: Reklam.
8: Bloomberg ET Radyo.

0: Öncelikli yayın.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
0: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: I'm just not sure my heart is working. And yours is beating double time. Deep down you know I ain't even worth it. It's not enough, babe. All I do is make you cry.

0: Ve 17 Eylül tahmin ediyorum ki tarihe çoktan geçti. Bu iki tarihi de aşan bir süreci konuşur muyuz? Orası elbette zamanın bize yanıtını vereceği bir konu. Ama hızlıca bir piyasalara bakalım. Bu iki günü tarihe not düşmek adına siz değerli izleyicilerimize zaten burada görevimizi yerine getirerek aslında yapıyoruz. Ama bu saate kadar bilgi karmaşası yaşayan izleyicilerimiz için ya da olayları kronolojik olarak kafamızda biraz daha derlemek için siz değerli izleyicilerimize aktarıyor olacağım. Haritaya hızlıca bakalım dışarıda durum nasıl diye uzatmayacağım burayı. Çünkü bugün de bizde yükseliş var. En yeşil renkte parlaklığa sahip olan yer gördüğünüz üzere bizim topraklarımız BIST yüzde %2,5'un üzerine yukarı yönde değişimi 13.500'e yaklaşmaya çalışıyoruz. Bununla beraber endekslerin içerisinde en çok bankacılık endeksi dün düşüşte öne çıktığı gibi bugün yükselişte öne çıkıyor. Kabaca %2 ila 3 ila %8 arasında diyelim yukarı yönde değişim gösteren sınav %0,50'ler civarında yükseliyor. BIST 100, BIST 30 bankacılık ulaştırma sınav endeksleri karşımızda duruyor. Rejimizde hemen gün içine ekrana verdi. 13.500'e yaklaşmaya çalışıyoruz. Özetle 193 milyar TL'de bir BIST 100 hacmi var. Dolar TL'ye baktığımızda 48.67'leri konuşuyoruz. Euro TL'de 56.02 seviyesinin üzerindeyiz. Bununla beraber uzun süredir izlediğimiz CDS'imizdeki o 230'un üzerine gelme durumu sürüyor. 233-234 bandındayız bugün. 2 ve 10 yıllık gösterge tahvillerimizin yukarı yöndeki değişimlerine son günlerde dikkat çekiyorduk tüm mesai arkadaşlarım ve ben. Bugün yönlerini aşağıya çevirdiğini görüyoruz. %40,70'lere çekilen bir 2 yıllık ve %35,18'lere, onlara 15'lere doğru çekilen bir 10 yıllık tahvil faizi var. Türkiye'nin 2 ve 10 yıllık gösterge tahvil faizlerinde. Aynı şekilde FED sonrasında ABD tahvil faizlerine de geri çekilmeni izliyoruz. 10 yıllıklarda %5'in altında 4.95'lere çekildik. Spot dolar endeks 100'ün üstüne gelmişti FED akşamında. Orada yine 100'ün üzerinde kalmaya devam ediyoruz ama günlük değişimde şu an bir miktar daha kırmızı renk ve aşağı yön hakim. Altın ve gümüş bugün yükseliyor. Ons altın tekrar 4350 doların üzerine attı. Gümüş de 65 doların üzerine attı. Brent ve WTI'de ise sırasıyla %3 ila %2,5'luk düşüşler var. Brent 102,5 doların altında. WTI Amerikan Tipi Ham Petrol'de 100 doların altında. Merak edenler için Asya kapanışları bugün sancılıydı. Avrupa'da biraz önce baktık görünüm pozitif. ABD vadelerine bakalım. Bitcoin'de de 76 bin doların üzerinde olduğumuzu söyleyerek ABD vadelerindeki durumdan da bahsedecek olursak şu anda orada da durum pozitif, özellikle Nasdaq öncülüğünde. Efendim neler oldu özellikle dünden beri? Dün yanılmıyorsam akıllı parada bu ifadeyi kullanmıştım. Dün yalnızca dünden ibaret değildi. Öncelikle portföy yönetim şirketlerinin bazı fonlarının temerrüde düştüğüne dair haber akışını takip ettik. Daha sonra bunların yatırımcılar nezdindeki bir takım reaksiyonlara sebep olduğunu izlemiştik. Ve bununla beraber Borsa İstanbul'da dün az önce bugünün piyasa görünümü anlatırken ifade ettiğim üzere devre kesici de dahil olmak üzere aşağı yönlü hareketliliğin yansımalarını gördük. Akşam saatleri tahmin ediyorum ki piyasalar ve borsalarla ilgilenen herkesin takip ettiği Tera portföyle ilgili haber akışları, takas süreleri, fon değer hesaplama süreleriyle ilgili haber akışları geldi. 17 Eylül sabahı, bu sabah itibariyle Finansal İstikrar Komitesi'nin yapılacağı burada duyurulmuştu dün akşam. Ve Bakan Mehmet Şimşek yönetiminde toplandı ve etki ve likidite sorunlarının sınırlı portföy yönetim şirketleri üzerine olduğu belirtildi. Bununla beraber de yapısal bir risk tanımlanmadı bu sabah itibariyle ve Finansal İstikrar sonrasında kurul toplantısı sonrasında likidite sıkışıklığının giderilmesi, bulaşıcılık riskine karşı önlemler alınacağı belirtilmişti. Ardından Merkez Bankası'nın açıklamasını takip ettik ve 60 olduğu adımlarda haftalık repo ihaleleriyle sağlanacak fonlama miktarını arttıracağını açıkladı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası. Ayrıca para piyasasında bankaların borç alabilme limitlerini 51 milyar TL seviyesinden 510 milyar TL seviyesine çıkardı ve 300 milyar TL'lik repo ihalesi gerçekleştirdi. Ayrıca teminat ve iskonto oranlarını azaltma kararı aldı. Bunun ardından SPK hemen topa girdi. Tera, Pusula, Hedef, Atlas, A1, Pardus, Buz portföy yönetim şirketlerinin fonlarını TEFAS'ta alım satıma kapatarak 130 fon hakkında tasfiye kararı alındığını açıkladı. Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu öz kaynak koruma oranını %35 seviyesinden %20 seviyesine indirdi diyerek 16-17 Eylül tarihlerini rejimizin hem sabah günün öne çıkan başlıklarıyla hem de bugün biraz önce özetini geçtiğimiz Borsa İstanbul'daki endeksler bazındaki görünümü vermesiyle siz değerli izleyicilerimize saat 15.20 itibariyle biz de toparlayarak özet geçmiş olalım. Şimdi ufak bir araya gidelim. Aranın ardından Gedik Yatırım Baş Ekonomisti Serkan Göneşler bizlerle olacak. Bekleriz.
1: Bloomberg ET Radyo. Reklam.
2: Sen de katıl derim, katılın evim.
1: Reklam. Öncelikli yayın.
3: Bazı fedakarlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeyleri bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir. Ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
4: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Akıllı parada araya gitmeden önce de söylediğim gibi Gedik Yatırım Baş Ekonomisti Serkan Gönençler bizlerle. Serkan Bey hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyorum. Şimdi sizin yoğun çalışma alanınız gereği bugün ve dün gündemde olan, muhtemeldir ki bir müddet daha gündemde olacak konuların ortasından gitmek yerine şöyle bir soruyla başlayayım. Dünyada özellikle sanayisizleşme çok ciddi konu başlıklarından bir tanesi. Hem biz gibi ülkeler hem de gelişmiş ülkeler ekseninde ilk akla da İngiltere geliyor. Ama hizmet sektörü de özellikle 20. yüzyıldan itibaren ekonomilerin seyrinde çok ciddi anlamda ön plana çıkmış vaziyette. Bundan tırnak içerisinde tam terminolojik anlamıyla spekülasyonla çok çok daha fazla finansal büyüklükler elde ediliyor. Bu durum, bu iki gündür konuştuğumuz gündemle ilgili riskleri bir ekonomist olarak büyütüyor der misiniz? Bunların önüne zamanında geçilebilir mi?
1: Yani tam soruyu anlayamadım aslında.
0: Yani finans sektörü bir hizmet sektörü neticede ve sanayi, endüstri vesaireden ziyade son dönemde hizmet tarafındaki finansal büyüklükler çok çok daha ön planda ve revaçta. Böyle olması işte 2008 krizinden beri sürekli sistemik riskleri konuşuyoruz. Daha da arttırıyor mu sistemi?
1: Yani bizim son piyasada yaşananlar ekseninde mi soruyorsun?
0: Evet, evet.
1: Yoksa bizim piyasada yaşananlar ekseninde soruyorsun.
0: Evet, evet.
1: Yani tam aslında açıkçası şey yapamadım Çağlar, yani hani burada hani nasıl cevap
0: şunu
1: vereceğimi.
0: Sormaya çalışıyorum. Hizmet sektörünün çok ön planda olması artık ekonomik büyüklüklerde ister istemez sermaye dolaşımı ve sermaye ile ilgili konuları ön planda tutuyor. Bu fon piyasasını, borsaları vesaireyi büyütüyor. Önceden bir ülkenin ekonomik büyüklüğünden aslan payını sanayi, tarım vesaire alırdı. Artık mesela İngiltere örneğini verdim. Birçok ülkede hizmet sektörü ve bunun içerisinde finans sektörü de var. Bu tarz sistemik riskler, işte dün yaşadığımız gibi fon piyasasına gören ama 2008 krizinde örneğin konut piyasasından finans piyasasına sıçramıştı. Daha da büyütür hale geldi mi? Yani sanayi, tarım vesairedense içerisinde finansın da olduğu hizmet sektörlerinin büyüklükleri ifade etmesi, ekonomik büyüklükleri dünyayı bu hale getirdi mi diye soruyorum.
1: Ya gözlemlerin son derece yerinde. Yani sanayinin payının azalıyor olması, hizmet sektörüne kayış özellikle bizde 13-14 senedir sanayisizleşme demeyelim ama hizmetin payının artıyor olması belli, daha az katma değerli sanayi sektörlerinin payının azalması. Ama hani bu mevcut durumda çok fazla ilişkisi olduğunu düşünmüyorum. O biraz daha regülasyonlarla ilgili bir süreç yaşadık. Hani regülasyonların zamanında gelmemesi diyelim, biraz onların delinmesi. Hani hizmet sektörünün artmasıyla son yaşananlar arasında ben çok fazla bir bağ kuramadım açıkçası Çağlar. Hani biraz daha regülasyonlara bağlıyorum. Regülasyonların uygulanmamasına biraz ona bağlıyorum açıkçası. Yani son yaşadıklarımız.
0: Peki.
1: Yani ve geçiş süreci şimdi hani SPK düzenlemelerinin tabii yarattığı bir geçiş süreci var. Onun sancılarını şu anda yaşıyoruz. Ama hani tüm bu işler sonlandığında daha rasyonel bir yatırım fonu sektörü piyasası ve de borsa BIST 30 ya da hani BIST 50, BIST 100 için diyelim daha önemli fırsatlar çıkacaktır ortaya. Yani.
0: Peki OVP sonrasında burada da OVP üzerine çok uzun süreler konuşacak vaktimiz olmadı gündem yoğunluğundan. OVP'yi dikkatlice incelemişsinizdir. Burada da önümüzdeki sürece ilişkin biz tabii başta enflasyon olmak üzere makro tarafa yoğunlaştık ama bu konuştuğumuz konu ekseninde ekonomik kompozisyon diyelim. Önümüzdeki süreçte Türkiye'de biraz daha sanayiyi ve tarımı konuşabileceğimiz, şimdi savunma sanayi tabii yine ön planda kaldı ama bir sürece girilmesini bekler misiniz?
1: Yani evet, OVP dediğin gibi hak ettiği belki şeyi görmüyor, almadı ama daha bir para politikası enflasyon ekseninden değerlendiriyoruz ama asıl orada daha katma değerli üretim öyle şey, katma değerli yani sanayi sektörünü nasıl daha katma değerli hale getiririz? Belki onun konuşulması gerekiyor. Yani son yıllarda evet savunma sanayinin payının arttığını görüyoruz. Yani ama tüm bunların tabii arkası yani tüm tarımı sanayi daha fazla konuşabilmek için açıkçası enflasyon problemini, o fiyat istikrarını önce bir çözüme kavuşturmak gerekiyor. Yani ister istemez para politikasını, enflasyonu daha fazla konuşuyor olacağız. Yani sanayi, katma değerli üretim, yani bunlar hani daha planlı tarım politikaları, bunları tabii ki konuşmak gerekiyor. Ama şu anda hani yaşadığımız enflasyon sürecinde hani önceliğimiz bunları konuşabilmek için öncelikle bir enflasyonu en azından yeniden bir tek haneli seviyelere getirmemiz gerekiyor. Dolayısıyla hani gene açıkçası önümüzdeki senede biz daha fazla para politikası, enflasyon ve daha az oranda maliye politikası bunları konuşuyor olacağız.
0: Peki bu haftaki Fed sonrasında neticede karşımızda dünyanın en büyük merkez bankalarından bir tanesi, hatta en önemlisinin, stratejinin diyelim, faiz arttırdığı bir tablo var ve beklentiler de var sene sonuna değin. Bizde de her ne kadar daha bu olmadan önce faizlerin seviyesiyle ilgili yine derin tartışmalar olsa da ciddi anlamda gevşemeye dönük yıl sonuna en azından yaklaştıkça bir beklenti kümesi oluşmuştu. Bu Fed toplantısı sonrasında ne kadar mümkün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası için bunu yapmak?
1: Evet, yani çok güzel bir soru Çağlar aslında açıkçası. Şimdi dünkü bizim bu hengame içinde hani o Fed toplantısını hak ettiği ölçüde konuşamadık. Yani bence dünkü yani tabii belki abartılı olacak ama tarihi diyebileceğim bir toplantılardan biri oldu bence. Çünkü net bir politika değişimine işaret ediyor Fed'in mesajları. Fed'in ve Washington toplantıdaki mesajları. Yani çünkü neden bunu diyorum? Hep böyle bir enflasyon az yönlü şok dolayısıyla para merkez bankalarının ve Fed'in bir adım atmasına gerek yok şu aşamada gibi bir görüşlerinde konuşulduğu bir ortamda Fed çıktı. Metinden arz şoku kaynaklı olduğu, ne enflasyon arz şoku kaynaklı olduğu cümlesini örneğin çıkarttı bu. Dolayısıyla Jackson Hole'da yaptığı konuşmayla birleştirince orada da enflasyonda bir yumuşama var ama bunun yumuşamayı yapısal görmüyoruz demişti. Bu ikisini birleştirdiğinizde artık enflasyonu sadece arz şoku değil, daha ciddi bir sorun, bir yapısal sorun olarak gördüğünü ve doğrudan zaten artık birinci önceliğimiz enflasyondur tespitiyle birlikte bunu ortaya koydu. Yani baktığınız zaman zaten büyüme ve istihdam tahminlerini de yukarı yönlü revize etmesi eksiklaşmadan büyümenin olumsuz etkilenmemesini bekliyorlar. Dolayısıyla artık birinci önceliğimiz enflasyondur diyor. Şeylere baktığınızda da bu enflasyonu hedefini tutturmak üzere daha sıkı bir para politikasına işaret ediyor. Yani yılın geri kalanı için işte 12 üyenin bir faiz artışı daha, hatta 4 üye 2 faiz artışı daha diyor. Dolayısıyla kısa vadeli bu sıkılaşmanın devam edeceği bir görüntü çiziyor da ben daha kısa vadeden ziyade hani uzun perspektife baktığımda hani 2029 ve long term uzun vade tahminlerini dot plotların ima ettiği faizlere 2029 için tahmin veren 17 üyenin onu 3,5'un üzerinde yani 3,50-3,75 aralığını vermiş. Yani medyan oraya işaret ediyor. Yani bu demek oluyor ki 2027, 2028, 2029, 3 yıl boyunca neredeyse faiz indirimi fiyatlamıyor. Faiz indirimi düşünmüyorlar. Yani iki kere faiz indirim artışı olduğunu düşünelim.

0: Oradan sadece yapılan faiz artışlarının geri alınacağını düşünüyorum 3 yılda. 2028 için örneğin 3.6'dan yani 3.53-3.75 aralığından 4.10'a gelmiş politika beklentisi. 2028 3.4'ten 3.9'a gelmiş. Yani bu faiz patikası daha yukarıya geliyor. Hoş yani enflasyonun 3.4'ten yani çekirdek PC'yi 2.5'a düşmesini bekliyorlar. Hani şunu diyor FED, biz gene enflasyonu tutturacağız ama bu enflasyonu tutturmak artık çok daha sıkı bir para politikasıyla mümkün olacaktır. Dolayısıyla bence bu net bir aslında politika değişimi olarak görüyorum. Hani tarihi biraz abartılı olduğunu söyleyeyim. Tarihi dememin nedeni de bunun işte seçimlere dönemine yaklaşırken yapılıyor olması. Bir de aslında Kevin Warsh biliyorsunuz yani Trump'ın piyasa algısı faiz indirimleri yapacak algısıyla gelen bir başkan. Buna rağmen hani Fed'in Warsh'un enflasyonu önce ilgilendirip faiz daha sıkı para politikası alanına adımlar attığını görürüz. Bu hem hani Merkez Bankası Fed'in bağımsızlığı açısından bir o tarafı güçlendirici bir şey sunuyor, bize çerçeve sunuyor. Bir de bundan sonrası için yani genel piyasa algılanan aksine daha sıkı bir FED para politikası anlamına geliyor. Bunun hani orta uzun vadede hem parite üzerinde hem işte dolar endeksinin seyri üzerinde hatta altın üzerinde yansımaları olacaktır bu durum.
1: Peki özellikle bu arada bir BDDK son dakikası var. Tam o esnada da alt bantta şu an reklam girdi. Okuyacağım gelince soruya da geçmeden önce piyasalarda başladığımız şekilde devam ediyor geldi. Bankaların hisse geri alımları yıl sonuna kadar sermaye yeterliği oranı hesaplamasına dahil edilmeyecek şeklinde önemli bir son dakika. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu bankaların hisse geri alımları yıl sonuna kadar sermaye yeterliği oranı hesaplamasına dahil edilmeyecek. Yorumlamak ister misiniz Serkan Bey, ne anlama geliyor?
0: Yani tabii şey de birlikte değerlendirelim. Merkez Bankası'nın aldığı bu likidite adımlarıyla birlikte değerlendirebiliriz aslında. Hani kurumların SPK, Merkez Bankası ve şimdi BDDK aslında bir bulaşıcılık etkisini sınırlamak istiyorlar. Yani sadece fon piyasası sınırlı kalmasını sınırlamak istenen adımlar. Bu da tabii yani bir yanda hani likidite tarafından Merkez Bankası rahatlatmaya çalışıyor. Burada da sermaye yeterliliğini çünkü bu çıkışlar devam ettikçe bu sermayelerin de baskılayabileceği için bankaların burada bir rahatlatma olduğunu görüyoruz. Aslında yani bu bankaların hisse alımları devam ederse fon çıkışlarına bağlı olarak bunun sermaye yeterliliği tarafı da rahatlatması amaçlı. Yani burada hem likidite tarafını bir yandan Merkez Bankası rahatlatmak istiyor. Olası mevduat çıkışlarına karşı diyelim. Burada da sermaye tarafından rahatlatılmak istiyor bankalar.
1: Özellikle sektörel anlamda baktığımızda bu yıl en azından dünkü hareketliğe kadar sanayi endeksin ön plana çıktığını özellikle performans olarak konuşmuştuk. Şimdi sanayicinin de Türkiye'de hep dile getirdiği beklentileri ve kendi gözlemleri var. Yıl sonuna kadar biraz önce Fed böyle yaparsa Merkez Bankası'nın hareket alanı nasıl değişir diye konuştuğumuzda Serkan Bey, hisse yatırımcısı tabii tam olarak buradaki koşullara bakarak yatırım yapmıyordur ama benzer endeks performansının mevcut koşullar dahilinde yıl sonuna değin benzer bir şekilde gitmesini bekleyebilir miyiz?
0: Ya evet, o kısmını aslında son atladım, cevaplamadım. Şimdi biraz oraya gireyim. Hani bizde biraz daha sıkı giden şey hani biraz ayrışabiliriz. En azından kısa vadede hani sadece Ekim özelinde konuşacaksak Ekim Aralık. Bizde bir baz etkisi yardımıyla enflasyon bir de çok net bir faiz indirim beklentisi oluştuğu için hani Eylül'de görece yüksek bir enflasyon gelecek ama bu geçen senenin altında bir enflasyon olacaktır. Geçen sene 3.23, yani orada bir baz etkisi yardımı olacak. Dolayısıyla bu Merkez Bankası için bir alan açıyor. Hani bizde sınırlı 50 ila 100 basmanlık adımlar görebiliriz FED sıkılaşmasına rağmen. Ama tabii bu ilerleyen süreçte dediğim gibi FED sadece bir iki toplantı değil, önümüzdeki 3 yıl için daha sıkı bir çerçeve çizdi. Bu daha güçlü dolar anlamına gelebilir. Tahvil faizlerinde yine daha yüksek kalması anlamına gelir. Bunun gelişmekte olan ülkelere yansıması olabilir. Kiri pozisyonlarıyla ilgili bunların Bank of Japan tarafından gelecek adımlarla birlikte olabilir. Dolayısıyla hani Merkez Bankası tarafında ilerleyen süreçte biraz daha temkinli durmayı, daha yavaş bazlı anlamına gelebilir pek tabii ama biraz orada bizim enflasyon ne nasıl şekillenecek? Pek tabii enerji fiyatları geri geliyor mu, gelmiyor mu? Buna bağlı ya da bundan bağımsız olarak hizmet tarafındaki katılıklar kırılıyor mu? Bunlar da pek tabii belirleyici olacak. Ama hani bizim enflasyon demeklerini bir kenara bırakıp dışsal Fed'in politikaları ya da diğer Merkez Bankası'nın politikaları nasıl etkileyecek? Küresel tahvil faizlerinin gelişimi nasıl etkileyecek diye bakarsak onlar biraz daha bizim alanımızı kısıtlıyor olabilir tabii ilerleyen süreçte.
1: Peki bu kadar şey konuşuyoruz, mesela şu 2 gündür olan olayla ilgili hemen bir büyüklük hesaplandı. Bu Türkiye ekonomisini düşünecek olursak ne diyelim, ekonomik büyüklüğe dahil edilebilen bir tutar olsa ister istemez insan düşünmeden edemiyor, ama bu merkez bankalarının enflasyonu öncü bir hedef olarak aldığı süreç içerisinde büyümeyle ilgili, Türkiye gibi büyümede çok sorun yaşamayan ülkelerin en azından bu yıl olmasa bile önümüzdeki süreçte biraz büyümeyle ilgili de başlıklar öne çıkabilir mi?
0: Yani şimdi bu ekonomi bütünlüğünü ne derece etkiler? Yani bir miktar rakamlar ortaya dökülüyor. Bunlar yani ekonomi bütünlüğü için önemli midir, değil midir tartışmasına bir cevap vermek için önce yani bu tip hesaplar aslında statik hesaplar. Hani bunların aslında zincirleme etkiler yaratmasını önlemek lazım. Hani belki o statik hesaplar dahilinde kalacak olsa ekonomi için bir etki yaratmaz diyebiliriz ama bu eğer bir zincirleme etki yaratıp domino etkisine dönüşürse hani zincirleme çıkışlara yol açacak olursa sistemden pek tabii bambaşka bir noktaya gidebilir. Dolayısıyla hani kurumların da düzenleyici kurumların da yapmak istediği bu bulaşıcılık etkisi çok doğru bir şekilde bulaşıcılık etkisini sınırlamak. Dolayısıyla hani mevcut hani bu eğer başarılı ölçüde bunun ekonominin bütünleme büyüme patikasına olumsuz etkisi olmasını beklememeniz sadece bir çalkantıdan bir sürelik ve belli fonlarda kayıplarla sınırlı kalacak bir çalkantı olarak kalabilir. Ama dediğim gibi bunun bulaşıcılık etkisinin hem bankacılık sistemine özellikle bankacılık sistemine hani o bulaşmasının önüne geçilmesi gerekiyor tabii. Yani dolayısıyla dediğim gibi bu hesaplar çünkü statik değil dinamik bir şekilde yapılması lazım aslında ekonomiye etkileri ne olur diye. O nedenle hani söylediğim gibi bir bulaşıcılık etkisinin önlenmesi temel amaç olmalı diye düşünüyorum.
1: Evet, son dakika ile ilgili kısmı bir kere daha hatırlatalım. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu bankalara yaptıkları hisse geri alımlarını yıl sonuna kadar çekirdek sermayeden düşürmeme imkanı tanıdı şeklinde diye biraz önce ilk son dakika geldiğinde Serkan Bey'e de ilettiğimiz bir sual vardı. Son bir soru da özellikle önümüzde bizim FED sonrasında yılın sonuna kadar ister istemez dünyada bu kadar borçluluk konuşurken başta Türkiye'nin hep kamu borcu örnek gösterilir dünyada, ama cari denge olmak üzere başka bir takım bütçede olmak üzere hassas dengeleri de var. Bunlarla ilgili izleyeceğimiz enflasyon kadar kritik bir süreç olacak mı?
0: Yani maliye tarafı tabii aslında önemli. O enflasyonun şekillenmesi, dezenflasyon süreci açısından da önemli. Hani OVP'de bir miktar harcama artışları, işte mal ve hizmet harcamaları, cari transferler buralarda 2020 yılı bir miktar hızlanma vardı ama böyle çok fazla hani bütçe dengelerini tehlikeye atacak ölçüde bir hızlanma olarak da görmedim. Yani bu OVP şeyleri içinde kaldığı sürece orada hani enflasyon için rahatsız gelecek bir durum yok ama bir miktar hızlanma olduğunu da söylemek lazım. Yani en azından görece olarak 2027'deki harcama artışları hem 2026'dakinden hem 2028 ve 2029'da öngörülenden biraz daha fazla gibi. İşte cari transfer, mal ve hizmet harcama, bunun milli gelir oranları da sınırlı da olsa yükseliyor. Miktar mali gevşeme var olacak gibi gözüküyor. İşte bütçe açığı hedefi de 3,1'e 3,5'a geldi. Bir miktar mali gevşeme olabilirmiş gibi gözüküyor OVP rakamlarına baktığınız zaman. Dediğim gibi bu çok böyle enflasyon hedeflerini, tahminlerini tehlikeye atacak kadar ölçüde geniş gevşeme olarak görmedim. Ama pek de bu diğer hani de enflasyon, dezenflasyon hızını yavaşlatan diğer yapısal unsurların işte hizmet tarafındaki katılıklar, bu fiyatlama davranışındaki bozulmalar, bunların beklentilerdeki iyileşme, beklentilerdeki kırılmalar, bunları iyileştirmek tabii ki gerekiyor pek tabii ki.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Gedik Yatırım Baş Ekonomisti Serkan Gönençler bizlerle
0: Ben
1: birlikteydi
0: teşekkür
1: Akıllı
0: ederim.
1: Para'da. Dünün bugünün kronolojisiyle programa başlamıştık. Birkaç hatırlatma daha yapmak gerekiyor. Öncelikle Finansal İstikrar Komitesi'nin açıklamalarına bir göz atalım.
2: Yurt içi piyasalarda bazı fonlarda yaşanan temerrüdün ardından yaşanan hareketler dolayısıyla toplanan Finansal İstikrar Komitesi toplantısından sorunun yönetilebilir olduğu mesajı çıktı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada toplantıda sermaye piyasalarındaki son gelişmelerin ele alındığı, bu çerçevede piyasalardaki hareketliliğin sınırlı sayıdaki portföy yönetim şirketlerinin uhdesindeki bazı fonlarda yaşanan kredi ve likidite sorunlarından kaynaklandığı değerlendirildiği ifade edildi. Açıklamaya göre Borsa İstanbul'un ve sermaye piyasalarının işleyişine ilişkin temel veya yapısal bir risk bulunmazken sorunun fon piyasasının belirli bir bölümünde yoğunlaşmakta olup geçici ve yönetilebilir nitelikte olduğu ifade edildi. Bu çerçevede komite piyasaların sağlıklı işleyişinin sürdürülmesi ve makro finansal istikrarın korunması amacıyla alınabilecek tedbirleri değerlendirdi. Açıklamada bu kapsamda gerekli tüm tedbirlerin ilgili kurumlar tarafından süratle uygulamaya konulacağı taahhüt edildi. Kararlaştırılan tedbirlerin başta likidite sıkışıklığının giderilmesi ve bulaşma riskinin önlenmesine yönelik olacağı söylendi.
1: Evet, noktayı da OMG Capital Advisors Yönetim Kurulu Başkanı Murat Gülkan'ın sermaye piyasalarında mevzuat eksikliğinden çok uygulamadaki eksikliklere dönük röportajıyla tamamlayacağız. Röportajdan bir kesitle ardından da Akıllı Para sona erecek. Tekrar görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.
3: Bizim tüm sermaye piyasası mevzuatı zaten yanlış hatırlamıyorsam 2010-15 yılları arasında Avrupa Birliği mevzuatıyla harmonize edildi. Yani aynı mevzuat var esasında. Şimdi biz maalesef o noktadan yani 2001'de ileri gittik. Şimdi bakın şimdi oradan biraz geri gelmiş durumdayız. Yani aynı mevzuatla Avrupa'da bunlar yaşanmıyor, Türkiye'de yaşanıyorsa öncelikli çözümü mevzuatın harfinde değil, uygulamasında aramak lazım. Zaman zaman dile getiriliyor yani sermaye piyasası kanununun 107'ye bir maddesi piyasa dolandırıcılığını tanımlayan ve düzenleyen madde. Orada kelimesi kelimesine bu yaşanan durumlar zaten tarif ediliyor. Yani sermaye piyasası araçların fiyatlarına ilişkin yanıltıcı izlenim uyandırmak amacıyla alım satım yapılması diye başlayan giden bir madde var. İşte bu madde mesela çalıştırılmadı. Yani otorite bu maddeyi çalıştırmamayı tercih etti. Onun yerine getirilen yani bu fon rehberinde getirilen düzenlemelere baktığımızda tabii yani olması gerekenden daha karmaşık her yeni mevzuat katmanı beraberinde yeni riskler ve öngörülmeyen sonuçlar getiriyor. Onun için öncelikle burada yani tekrar biz ileri gideceksek bana göre yani mevzuatın kendisindeki değil, çünkü mevzuat var yani uygulansa zaten bu durumlar yaşanmayabilirdi. Yani yeni ve ilave mevzuat getirerek tabii ki belki ufak tefek düzenlemeler gereklidir, bunlar yapılabilir.

Bloomberg HT Radyo. Öncelikli yayın. Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Yatırımın adresi QNB Invest Finans Merkezi'ni sunar.
1: Piyasasında alınan önlemleri, piyasaya aktarılan likidite ve bunun yansımalarını değerlendirip yorumlamaya çalışacağız Bekir Gürdamar'la birlikte. Daha sonrasındaysa yine piyasalarda orta vadeli programda gelinen nokta ve FED toplantısından çıktıkları konuşmak için Burcu Aydın bizlerle birlikte olacak. Bu arada da yine Habertürk yazı...

Finansal İstikrar Komitesi bazı fonlarda yaşanan belirsizliğin ardından sabah saatlerinde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Başkanlığı'nda toplandı. Toplantının ardından yapılan açıklamada sorunun geçici ve yönetilebilir nitelikte olduğu belirtildi. Toplantının ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bankalar arası para piyasasında bankaların borç alabilme limitlerini güncelledi. Buna göre borç alabilme limitleri 10 kat artışla 510 milyar TL'ye çıktı. Merkez Bankası ayrıca önemli ölçüde fonlamayı da haftalık bazda artırarak orada 300 milyar TL'lik bir ihale açtı. Sermaye Piyasası Kurulu fon piyasasında yaşanan gelişmelerin ardından 130 fonun tasfiye ettirilmesine karar verdi. Söz konusu fonlar Tera, Pusula, Hedef, Atlas, A1, Pardus ve Buz Portföy'ün kurucu olduğu 130 fondan oluşuyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu bankalara yaptıkları hisse geri alımlarını yıl sonuna kadar çekirdek sermayeden düşürmeme imkanı tanıdı. Buna göre bu hisse senetleri kredi riskine esas tutar ve piyasa riskine esas tutar hesaplamasına dahil edilmeyecek. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın brüt rezervleri geçtiğimiz hafta 5,5 milyar dolar gerilemeyle 178,7 milyar dolar olduğu verilere göre swap hariç net rezervlerde 50 milyar dolar seviyesine geriledi.

Günün öne çıkan haber başlıklarını aktardık. Hızlıca piyasalardaki rakamlarla devam edelim. Özellikle yatırım fonlarında yaşanan zorlukların ardından dün çok sert satış gören Borsa İstanbul bugün itibariyle biraz da kamu desteğiyle kendini yukarı atmış durumda. Arka arkaya tanınan çeşitli imkanlar var. Özellikle bankacılık sektörüne ilişkin kendi hisselerini geri alma imkanında sağlanan esneklik banka hisselerindeki yukarı yönlü ivmeyi kuvvetlendiriyor. %8 civarında yukarıda şu anda bankacılık endeksi. Sanayi endekste biraz daha düşük, %0.4 civarında getiri var ama ulaştırma endeksinde %3.3. Dolayısıyla şöyle şu anda baktığımız zaman biraz varlık fonu hisselerinde biraz da piyasanın kendi dinamiği içerisinde alımları şekillendiğini söyleyebiliriz. Aselsan şu anda puan olarak endekse kabaca 70 puanı tek başına sağlıyor. Akbank 48 puan, BİM 42 puan, Yapı Kredi 32 puan, Türk Hava Yolları 29 puan, İş Bankası 27 puan. Dolayısıyla endeks 322 puan yukarıda. Böyle baktığımızda BIST 30 endeks hisselerinde özellikle yoğunlaşmış net bir alım tablosu gözlemliyoruz. Daha önceki dönemde özellikle belli başlı fonların elinde tuttukları hisse senetlerinde ise taban oluşumunu görüyoruz ki bu uzunca bir süre böyle devam etmeye namzet gibi görünüyor getirilen bu düzenlemeler ve alınan kararların ardından. Kurlara bakınca 48 lira 67 kuruş dolar TL'de, 56 lira 7 kuruş euro TL'deki fiyatlamalar. Dünkü faiz kararının ardından euro dolar çaprazında bugün 1.1492 seviyesindeyiz. Bir miktar yukarı yönlü ivme olduğunu söyleyebiliriz. Dolar endeksi ise 100.10 seviyesine geri çekilmiş oldu. Avrupa borsaları için iyimser bir tablo var. Ortalamada %0.8 yukarıda Stoxx 600 endeksi baktığımızda. Amerikan vadeleri için ise buradaki tablonun devamına bakarsak FED toplantısının ardından orada da risk iştahının oldukça yüksek olduğunu görüyoruz. %1.2 Dow Jones ve S&P 500, aynı zamanda 1.6 Nasdaq vadelileri yukarıda görünüyor. Dolayısıyla özellikle FED'in tutunduğu şahin tavır piyasalar açısından karşılık bulmuş gibi duruyor. 10 yıllık tahvil faizlerinde de aşağı yönlü hareket var. 4.94'lere doğru. 2 yıllıklar dün faiz kararı ve sonrasına ilişkin rehberlikle yukarı kaymıştı. Bugün orada da biraz daha normalleşme olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla risk iştahı o taraflarda yüksek kalmaya devam ediyor. Spot altının ons fiyatı 4.367 dolarda. Diğer taraftan yine petrol fiyatlarının da aşağı kaydığını görüyoruz. Özellikle Brent'te 102 dolar 25 sent seviyesine kadar geri çekilme yaşanmış durumda. Şimdi rakamları bu şekilde aktardıktan sonra yanımızda finans masası şefimiz Bekir Gürdamar var. Bütün bu olup bitenleri birlikte değerlendirip yorumlamak için. Bekir, sabah saatlerinden bu yana hatta geçtiğimiz 3-4 haftadan bu yana buralarda fon rehberinin yayınlanmasından beri olup bitenleri birçok gelişmeyi de önden aktarmak suretiyle Bloomberg GT ekranlarında paylaştın. Şimdi geldiğimiz noktayı biraz önce geçmişinden bu yana anlatarak, aktararak başlamak lazım. Sonuç itibariyle burada halka açık hisse senetlerinin dolaşımdaki payı düşük olanlarını alıp

0: kapalı bir fonun içerisinde zaman zaman da ödünç parayla bunları fonlamak üzere üretilmiş bir şişirilmiş fiyatlama metodolojisi. Daha sonrasında bu şişirilmiş fiyatlarla çok yüksek getiriye ulaşmış, yüzde binlerce seviyeye ulaşmış fonların halka açılması bir. İkinci olarak da aslında bu hisselerin piyasa değerleri şiştikten sonra özellikle de 30 endekse girmeleriyle birlikte yabancı yatırımcıların MSCI endeksleri üzerinden bunun almasını sağlanması. Sistem aslında bunun üzerine dönüyor. Bir yandan da kendi içerisinde fasit dairelerle oluşturulmuş birkaç yapı daha var. Yani belli başlı hisse senetlerinin, şişirilmiş olan hisse senetlerinin teminat olarak verilmesiyle para piyasası fonlarına buralardan bir aktarım gerçekleşmesi, para piyasası fonlarından teminatlı olarak bu teminat üzerinden yapılmış olan işlemlerle bu fonların yeniden fonlanması gibi. Dolayısıyla aslında çok uzun süredir devam eden, yaklaşık 1,5 sene önce biz bu kanalda buradaki oluşumun risk üretebileceğini Haziran 2025'te anlattık.
1: Dile getirmeye başladık.
0: Haziran 2025. Sonrasında arka arkaya bakanın açıklamaları oldu, dönemin SPK başkanının açıklamaları oldu. Ama SPK'dan, dönemin yönetiminden önlem gelmesi çok gecikti. SPK başkanı değiştikten sonra burada hızlı bir dönüşüm olduğunu gözlemledik ve geldiğimiz noktada atılan adımlarla birlikte önce Pusula'da, daha sonrasında dün itibariyle Tera'da temerrüt oluştu. Temerrüt oluştuktan sonra arada da bu arada Atlas Portföy dünkü evet. temerrüdü hızlandıran önemli unsurlardan bir tanesine dönüştü.
1: İade sürecini uzattı. Şimdi, ayda bir açıklayacağım dedi değerleri. Oradan
0: aynen
1: başladı
0: öyle. Şimdi ondan sonra bu iş bambaşka bir boyuta geldi. Şimdi iltisaklı olduğu düşünülen fonlar ve portföy şirketlerine de bir şekilde SPK geldi ve dedi ki bugünden itibaren buralarda alım satımı ben durduruyorum.
1: Evet.
0: Bundan sonra bu fonların da tasfiyesi gerçekleşecek. Şimdi tabii elinde bu fonları tutan çok sayıda yatırımcı var. Hepsi merak ediyor. Biz bundan sonra ne yapacağız diye. İşin önce bir boyutu var, sonra bir de piyasa ve likidite bacağı var. Onu ayrıca konuşuruz.
1: Evet. Yani çok güzel zaten geçmişten bugüne özetledin. Yani şunu söyleyebiliriz. Sermaye Piyasası Kurulu'nun bülteninde de cezalar verildiği için isimleri de artık söyleyebiliriz. Belki mesela katılım evim hisse senedinin fiyatı 66 liralardan 70 liralara gitti. Gündoğdu gıdanın fiyatı 90 liralardan 2700 liralara gitti. Destek finansın 300 liralardan 4000 liralara gitti. Oradan 2500 lira düştü. Sonra tekrar 2500 liralara çıktı. Yani bunlar temel olarak açıklanabilecek şeyler değildi. Dolayısıyla bu hisse senetlerinde yapılan işlemlerle ilgili Sermaye Piyasası Kurulu gerçekten çok ciddi bir çalışmayla suç duyurularında da bulundu. İşlem yasakları da getirdi bazı portföy yönetim şirketlerine. Şimdi geldiğimiz sürece ikiye ayırmak lazım. İşin sonunu ikiye ayırmak lazım. Bir, bu senin de saydığın 7 portföy yönetim şirketinin fonlarının tamamı TEFAS'ta işleme kapatıldı. Bu ne demek? Bunu ayrı bir işlemek lazım. Bir de tasfiye sürecine girecek olan 130 tane fon var. Bu ayrı bir şekilde değerlendirmek lazım. Şimdi kaynaklardan edindiğim bilgiye göre 130 fonun bu tasfiye sürecine giren tekil kişi yatırımcı sayısı 353.224 kişi. Bunun toplam büyüklüğü de 891 milyar lira. Bu büyüklükteki bu büyüklükteki 130 fon tasfiye sürecine girecek. Ama bu demek değil ki tasfiye sürecine girecek. İlla hepsi nakde dönecek diye bir şey yok. Tasfiye süreçleri çeşit çeşit olabilir. Bunlardan birincisi mesela fonun yapısı itibariyle portföyünün çok düzgün olması başka bir portföy yönetim şirketine devredilebilir. Aynı portföy yönetim şirketinin tekrar devam etmesine karar verilebilir. Bunlar belli bir takvim içerisinde nakde dönüşüm kararları alınabilir. Bu nakde dönüşüm de içindeki yapıya göre, portföyüne göre farklılıklar arz edebilir. Yani içinde bankalar olan, atıyorum Tüpraş, Aselsan olan bir fon başka şekilde tasfiye edilebilir. Ama işte bu destek finans faktöring veyahut da Gündoğdu Gıda gibi
0: Yani fiyatı olması gereken seviyenin çok, dışında fiyatlanmış olan senetleri varsa onlar farklı.
1: Likit olmayan, yani sığ olan, çoğunluğu bu fonlar üzerinde toplanmış hisse senetleri olan, portföyleri olan fonlar da ayrı bir şekilde değerlendirilebilir. Yine kaynaklardan edindiğimiz bilgiye göre SPK bu süreç içerisindeki takvimi çok hızlı bir şekilde açıklayacak. Yani bugün akşam olur mu, yetişir mi bilinmez ama 1-2 gün içerisinde, ben yarın akşama kadar açıklanacağını tahmin ediyorum edindiğim bilgiye göre. Dolayısıyla bu 1-2 gün içerisinde bu takvim açıklanacak. Takvim açıklanana kadar yatırımcıların sakin olması gerekiyor. Burada işleme kapatılan fonlardaki paralarının kaybolduğu, yok olacağı anlamı çıkmıyor buradan. Bunlar muhtemelen hızlı bir şekilde bu fonla, bu portföy yönetim şirketlerinin, fon yöneticilerin suçla, herhangi bir suçla şeyi yoksa, bağlantısı yoksa hızlıca açılıp, zaten bunların birçoğunu biz biliyoruz, nakit olarak bir sıkıntısı olan fonlar değil.
0: Temerrüde düşmemiş birçok fon var
1: tabii
0: bunun
1: ki
0: içerisinde zaten.
1: Aynen, yani ve olanakları da, likite dönme olanakları da fazla. Likidite konusunda da zaten atılan adımlar var, sen biraz önce saydın. Merkez Bankası bu konuda çok ciddi adımlar attı. Yani orada oluşabilecek likidite problemini, özellikle para piyasasında oluşabilecek likidite problemini olmayacak şekilde, çıkmayacak şekilde.
0: Onları şimdi tekrar döneceğim ama şimdi iki tane, hatta birkaç tane önemli nokta var. Bir tanesi, para piyasası fonları ayrı, hisse yoğun fonları ayrı değerlendirmek lazım.
1: Kesinlikle.
0: Bir, para piyasası fonlarının içerisinde serbest para piyasası fonlarını ayrı, normal para piyasası fonlarını ayrı değerlendirmek lazım. Serbest para piyasası fonları içerisinde ters repoyla teminatı destek gibi olan, destek factoring gibi olan, gerçekten çok yüksek getiri odaklı ve finansal riski çok yüksek olan ama teminatı da teminat sayılmayabilecek olan fonlar ayrı, diğer serbest para piyasası fonlarını ayrı değerlendirmek lazım. Onun için hakikaten yatırımcıların bu fonların içerisindeyse biraz hakikaten sakin kalıp, tahmin ediyorum çok kolay olmayacağını ama biraz sakin kalıp burada SPK'nın hangi fon için nasıl bir tasfiye modeli geliştireceğine bakması lazım. Şimdi büyük olasılıkla zaten normal dünkü Terra'nın açıklamasında da, Atlas Portföy'ün açıklamasında da benzer şeyler oldu. Deniliyor ki hisse yoğun fonlarla ilgili olarak ben ayda bir fiyat belirleyeceğim. Dolayısıyla ayda bir fiyat belirleyene kadar ki geçen süreç içerisinde bu fonların içerisindeki bu suni fiyat oluşumuyla gerçekleşmiş hisselerin değerleri olabilecek en makul seviye neyse oraya doğru inecektir.
1: Kesinlikle.
0: Dolayısıyla burada yeni bir fon değeri hesaplanacak. O fon değerinin üzerinden, yani dünkü açıklama bu, o fon değeri üzerinden bakacaksın, sana diyecek ki fon değeri bu. İşte 100 birimin nereye geldiyse bunu eğer satış emri gerçekleştirdiysen alıp çıkabiliyorsun. Eğer satışa imkan vermeyecek durumdaysa bu sefer biraz daha
1: bekliyorsun.
0: Hı hı. Onun sonrasında da fon değeri açıklamasından 10 gün sonra Terra fonları için bu ücretin ödenmesi söz konusu
1: Atlas
0: olacak.
1: Atlas fonu için de 5 işlem.
0: Atlas'ta 5 işlem.
1: 10 gün derken 10 işlem günü, 5 işlem
0: günü. Bunda da
1: 5
0: işlem günü, hepsi işlem günü. Dolayısıyla şimdi hisse yoğun fonlar için, özellikle de bu tarafta bu açıklaması olan hisse yoğun fonlar için durum böyle ilerleyecek. Diğer hisse yoğun fonlar için içerisindeki varlığın ne olduğuna bakarak karar verileceğini tahmin ediyoruz.
1: Evet.
0: Dolayısıyla oradaki tasfiye süreci diğerlerinden farklılaşabilir. Buna dikkat etmek lazım, doğru mu?
1: Doğru, kesinlikle. Sermaye Piyasası Kurulu'nda, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda şu anda üzerinde titizlikle durdukları konu, piyasaya sistemik bir risk oluşmadan bu işi halletmek. Bu iş dediğimiz ne? İşte bu fonların, senin biraz önce çok güzel anlattığın, birbirleriyle yaptığı işlemler, birbirlerine işte teminat konusu en basitinden. Yani şimdi herhangi bir şekilde bir değerlemede nereden bakarsanız bakın, 10 lira edecek bir şey 100 liradan ben sana teminat olarak bunu al bana borç ver desem bana verir misin? Vermez. Yani bu şekilde işlemleri yapan fonların artık tamamen tasfiye edileceği kesin. Ama buna bulaşmamış. Sadece aralarında bir iş ilişkisi olmuş, düzgün bir iş ilişkisi olmuş fonlarda muhtemelen, bu tahmin tabii ki, muhtemelen işlerine devam edecek veya başka yönetim, portföy yönetim şirketlerine devredilecek şekilde bir formülü bulunacaktır. Şimdi geldiğimiz noktada dediğimiz bu sistemik risk oluşmasını engelleyecek şeyin en başta likiditeydi. Onun dışında da bu fonların biraz önce Atlas Portföy ve Tera Portföy'ün bir ay erteli, ayda bir sefer değer belirleme ve işlem yapacağını söyledik. Eğer SPK bunu yapmasaydı, bu tedbirleri almasaydı belki bugün birkaç tane daha fon için duyacaktık. Yarın 3 tane daha fon için duyacaktık. Öbür gün gelecek hafta 3-5 fon için farklı bir şey duyacaktık. Dolayısıyla bu sürdürülemez bir şekilde çok ileriye doğru taşınabilecekti. Belki sermaye piyasası kurulunun kararı beklenenden sert olmuş olabilir. Ama bunda amaç tamamen yatırımcıya ne olacaksa bir an önce bu işin faturasının ödenip, yapanlar tarafından ödenip, bu işin paylaşılıp bundan sonraki süreçte çok daha düzgün bir şekilde ilerlemek olur.
0: Şimdi sabah raporunda da aslında Murat Gülkan'la konuşurken ben aynı şeyi söylemeye çalıştım. Şimdi şunu fark etmek lazım. Bu piyasanın içerisinde bu suni fiyat oluşumu dahli bulunan kim varsa şu an itibariyle diyor ki Finansal İstikrar Komitesi, tamam kardeşim ben burayı kesip atıyorum artık. Bundan sonra kalanların bu işle bir iltisakı yok. Bundan sonra kalanların bu işle herhangi bir ilgisi, ilintisi yok. Fon piyasasında burada oluşacak olan risk neydiyse ben bu riski yönetiyorum bundan sonrasında. Geri kalan kısmı sağlam şekilde yoluna devam ediyor. Bu bence çok önemli çünkü bir yandan da bir fırsat. Elbette yatırımcıların buradaki zararı umarım çok düşük kalır. Olabileceği kadar düşük kalır. Bir maliyeti olacağını anlıyoruz elbette. Ama bunun üstüne gerçekten çok sağlam bir fon piyasası inşa etme imkanı var. Yani borsada özellikle suni fiyat oluşumunu son 3-4 sene içerisinde iki kere bu kadar sertçe gördükten sonra kurgulanacak olan müktesebat da, yapılacak olan uygulamalar da, verilecek olan cezalar da yeniden dizayn edilerek hakikaten bundan sonra bunlara kimsenin kalkışamayacağı çok sağlam, sağlıklı. Nasıl ki 2001 krizinden sonra bankacılık sistemi yeniden yapılandırılıp çok doğru bir regülasyonla yönetildiyse, bugüne kadar harika geldiyse bankacılık sistemi.
1: Gerçekten her türlü krize rağmen, her türlü
0: aynısını şimdi fon piyasasında yapma imkanımız var. Dolayısıyla bunu unutmamak lazım. Bir de şunu söylemek lazım. Yatırımcıların sadece bu fonlarla veya bu fonlarda parası olanların da değil, hemen tabii herkeste bir soru işareti uyanmış oldu.
1: Evet.
0: Bu işin hiçbir yerinde olmayan, son derece işini düzgün yapan, herhangi bir şekilde de riski bulunmayan çok sayıda portföy şirketi ve fon var. Para piyasası fonlarının hemen hemen, yani zaten sorunlu olabilecek hepsini ayırdı şu anda regülatör. Geri kalanlarında şu anda insanların paniğe kapılmasına, hızlı hareket etmesine, aşırı likidite talep edecek bir davranışa girmesine gerek oluşturacak bir ortam bulunmuyor. Kesinlikle, bunu söyleyebiliriz.
1: Kesinlikle.
0: Yani dolayısıyla insanların tedirginliğini anlıyoruz. Ama şu an itibariyle bu tarafta bu işi doğru düzgün yapanlarda herhangi bir risk oluşmadığını, olmadığını anlamak lazım. Oluşabilecek tek risk likidite riskiydi. O likidite riskini de bugün Merkez Bankası attığı adımlarla çözecek çok değerli önlemler aldı. Öncelikle herhangi bir talep olduğunda bankaların orada kendi günlük limitlerine takılma riskini ortadan kaldırmak için 51,5 milyar liradan 510 milyar liraya çıkardı bankaların kendisinden alabileceği likiditeyi. Piyasada zaten likidite fazlası vardı. Onun için Merkez Bankası piyasaya verdiği parayı 1 milyar lirayla sınırlı tutuyordu haftalık repodan. Bankalar 100 milyar TL bekliyordu. Merkez Bankası 300 milyar liralık para verdi bugün piyasaya. Dolayısıyla evet, dedi ki likidite ihtiyacım mı var? Fon çıkışı için mi? Bankanın günlük operasyonu ya da başka bir şey için mi? Gel istediğin kadar parayı benden alabilirsin.
1: Teminatla,
0: çok önemli bir
1: teminat
0: güvence.
1: Konusunda da esneklik getirdi.
0: Teminat konusunda da esneklik getirdi. Dolayısıyla yani şu anda piyasada bu işlere bulaşmamış olan ve sağlam yerde durmaya devam eden kimsenin alacağından şüphe etmesini gerektirecek bir ortam kalmadı.
1: Asla.
0: Onu söyleyebiliriz.
1: Kesinlikle. Yani bu alınan tedbirler zaten bunun içindi. Bulaşma riski diyoruz. Yani bulaşma riskini engellemek içindi. Bu bulaşma riskini engellemek için yapılacak en doğru şey bunları bir farklı bir çerçevenin içine koymak, diğer bu işlere hiç bulaşmamış fonları da tamamen sorun yaşamayacak likidite konusundaki besleyerek bu konuyu sorunsuz

0: Yani olabilecek en az sorunla sorunsuz atlatmak mümkün değil. Biz bunu zaten bir senedir, senin dediğin gibi 1,5 senedir neredeyse konuşuyoruz. Bu konu hiç kimsenin canı yanmadan çözülecek bir konu olmaktan çıkmıştı artık. Bu kadar uzun süren bir düzenleme süreci, yani geçtiğimiz Haziran'da konuşmaya başladık, senin dediğin gibi Kasım ayında Sayın Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bu konuya parmak bastı. Sermaye Piyasası Kurulu o zamanki yönetimi çalışmaya başladık dedi. Ama bu zamana kadar neredeyse hemen hemen hiçbir şey yapılmadı. Sadece işte bir taslak hazırlandı, kuruma soruldu, gelen veriler toplandı. SPK yönetimi değişmesinin ardından Ağustos'un hemen sonunda gelen fon rehberi aslında burada çizgileri katı kalın bir şekilde çizmiş oldu. Buradaki bundan sonraki süreç kural setini aslında tamamen artık oturttuk fon piyasası tarafında. Eksik olan ne var? Aslında düzenleme olarak eksik değil, tebliğ olarak eksik değil. Sermaye Piyasası Kurulu suni fiyat oluşumunu engelleyecek araçlara aslında sahip. Borsa İstanbul'da sahip, Sermaye Piyasası Kurulu da sahip. Sadece daha proaktif bir denetleme, daha hızlı bir cezalandırma, bu konularda atılacak adımların daha esnek bir şekilde hemen uygulayabilecek bir yapıyı eğer SPK oluşturabilirse kendi içinde, Borsa İstanbul'la beraber bu arada. Çünkü Borsa İstanbul işlemleri anlık gören ve bu işlemleri en iyi çözebilecek kurum. SPK'ya ulaşması, onun incelemesi çok daha uzun süreli bir süreç. Dolayısıyla Borsa İstanbul'la Sermaye Piyasası Kurulu'nun birlikte bir komite mi oluşturulur, ayrıca bir tüzel kişilik mi oluşturulur, işlemlerle ilgili çok hızlı bir rapor oluşturup çözüm alabilecek bir şey yapabilirler belki. Bunu yaparlarsa bundan sonraki süreç senin dediğin gibi bankalarda nasıl biz bu işi hallettik, bundan sonra da fon piyasası da sermaye piyasaları da çok daha düzgün ve ayakları yere sağlam basacak şekilde yoluna devam eder.
1: Şimdi buradan üçüncü bacağa geçiyorum, piyasa etkisi. Piyasa etkisi tarafında da dün tabii şöyle bir ortamla karşı karşıya kalındı. Elde likit ne varsa onu satarak itfaiyi karşılama çabası ister istemez. Dolayısıyla elinde BIST 30'un içerisindeki büyük hisseler varsa onları da, elinde atıyorum para piyasası fonundaki itfaiyi karşılamak için TLRF endeksli kağıt varsa onu da, veya bono varsa onu da satarak herkes nakde dönmeye çalıştı. Dolayısıyla bunun çok ciddi bir piyasa etkisi ister istemez hissedildi. Şimdi bugün gelen önlemler ve düzenlemeler likidite kısmındaki problemi çözmek için önemli. Arkasından bir başka önemli hamle daha oldu. Orada da piyasadaki bu anomaliyi ortadan kaldırabilmek için kamunun bir desteğinin geldiğini gözlemledik.
0: Evet.
1: Üstüne BDDK daha önceki dönemlerde de buna benzer bir düzenleme yapmıştı. Bankalara eğer ki hisse senedinde kendi hisse senedini piyasadan toplamak istersen, burada topladığın hisse senedinin senin sermaye yeterlilik rasyosu hesaplamanda bir muafiyetle buradan düşmeyi engelleyecek bir altyapı getiriyorum sana bir kez daha dedi. Dolayısıyla bankalar bir anda %8-8,5 yukarı kaydı. Kamunun desteği belli başlı hisselerle piyasayı tuttu. Dolayısıyla şu anda en azından hisse senedi piyasasındaki bu panik biraz daha normalleşmiş oldu. Şu an gördüğümüz tablo uzun süredir aslında ne zaman olacağını beklediğimiz tabloydu.
0: Evet.
1: Fiyatı suni olarak oluşmuş bütün hisse senetlerinin aşağı geldiği, normal ve biraz daha piyasada herkesin tanıdığı, bildiği, en azından değerleme çıkartabileceği hisse senetlerine bir yönelim ve alım ilgisi görülmesi.
0: Araştırma departmanlarının üzerinde çalışabildiği, rapor yazabildiği şirketlerden bahsediyoruz. Diğerlerini yani araştırma departmanları önlerinden bile kaldırıyorlar artık. Çünkü bir değerleme yapmak, bir şey fiyat çıkartmak mümkün olmuyor. Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nun bir düzenlemesi de yani bir bugünkü açıklamasında kredili işlemleri rahatlatan bir açıklaması vardı, bir kararı vardı. Dolayısıyla orada da bugün mesela dünden kredisi kalıp çok sert düşüş sonrası öz kaynak problemi yaşayıp da satış yapmak zorunda kalmasın diye yatırımcılar buradaki öz kaynak sürdürme teminatını %35'ten %20'ye çekti. Orada bir esneklik tanıdı. Aracı kurumlar tabii ki bunu uygulayıp uygulamamakta kendileri müşteri bazlı öz kaynak bazlı olarak değerlendirecektir. Ama bu esnekliği de tanımlaması kredi yüzünden, öz kaynak problemi yüzünden satış yapmak zorunda kalacak yatırımcıları da biraz rahatlatmış oldu. Bunları üst üste koyunca borsada şu anda gerçekten dünkü kayıplarda, en azından büyük hisse senetlerinde ve bankalarda dünkü kayıpların tamamının telafi edildiğini görüyoruz. Bu oldukça olumlu bir gelişme. BIST 100 endeksine, BIST 30 içerisindeki hisse senetlerine güven biraz daha arttıkça bundan sonraki yapılacak şey başta konuştuğumuz artık tasfiye sürecinin nasıl olacağı, nasıl yürütüleceği ve buranın da bir an önce hızlı bir şekilde en azından takvimi belli olacak şekilde. Çünkü gerçekten yatırımcılar için zor bir süreç. Yani sadece 3 günlük, 5 günlük bu fonlara para yatırmış insanlar var. Bu ödemesi gelene kadar önümüzdeki günlerde çeki var, senedi var, ödemesi var. Bu tip yatırımcılar paralarını bu fonlarda park edebiliyordu. Dolayısıyla şu an için onlar çok zor bir süreçten geçiyor. O yüzden Sermaye Piyasası Kurulu'nun çok hızlı bir şekilde adım atması lazım. Tabii ki bu iş birden bir günde, iki günde çözülecek bir şey değil ama en azından
1: yöntemin hızlı ortaya koyulması lazım.
0: Ve takvimin hızlı bir şekilde ortaya koyulması lazım. İnsanlar bütçelerini, planlarını buna göre yapsınlar diye.
1: Yani dolayısıyla ulaşacak kaybın ne olduğunu bilir. Ona göre belki hareket edebilir insanlar. Yani bir kayıp olacağı aşikar. Burada özellikle hisse yoğun fonlarda, buralarda ciddi mağduriyetler olacaktır. Çünkü bu işin gereği bu. Hani kazanırken nasıl getirisi varsa kaybederken riski de var. Para piyasası fonlarındaysa buna bir miktar bakmak gerekecek.
0: Bu arada şeyi de söyleyelim. Yani kayıp olacağı kesin derken bu bahsettiğimiz fonlar. Bazı fonların içinde belki sadece banka var. Dün panikle satsaydı çok ciddi zararına satacaktı. Mesela o kaldığı için mesela şu anda daha karlı bir şekilde de satabilecek.
1: Tabii. Yani bu özellikle fiyatı suni bir şekilde şişirilmiş olanlardan bahsediyoruz. Temerrüde düşmüş olan fonlardan bahsediyoruz zarar kesin derken. Diğerleriyle ilgili sürece bakıp takip etmek gerekecek. Bekir çok teşekkür ediyoruz. Kısa bir araya gidiyoruz. Sonrasında yeniden karşınızdayız.
2: Yatırımın adresi QNB Invest'le Finans Merkezi devam edecek.
3: Reklam.
4: Serkan!
5: Efendim abi?
4: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
5: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
4: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
6: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
7: Empara. Empara, bankanın güzeli.
8: Allianz aileme hoş geldiniz. Buradaki her şey aileniz ve korumak istedikleriniz için. Yeni doğan bebeğe, onun nasıl büyüteceğini bilmeyene, çocuğunun sağlığını düşünene, evdeki TV'yi oyuncak gibi görene, daha konuşamayan bebeğin üniversitesine, sevdiğiniz herkese, korumak istediğiniz her şeye, sigorta ve emekliliğe dair ihtiyacınız olan her şey çok düşünülmüş ayrıcalıklarla Allianz ailemde. Bugünden yarına Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
3: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: Yatırımın adresi QNB Invest'le Finans Merkezi devam ediyor.
1: Finans Merkezi'nin ikinci bölümüyle karşınızdayız. Bu bölümde daha farklı bir konuyu değerlendireceğiz. Habertürk yazarı Güntay Şimşek'le beraberiz. Güntay, hoş geldin yayınımıza.
2: Hoş bulduk.
1: Şimdi önemli bir tartışma konusu yıllardır devam ediyor. F-35 meselesi. Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında bu F-35 satışı ile ilgili en önemli problem S-400'ün nereye konulacağı konusuydu. Bu çözülmedikten sonra burada bir ilerleme kaydedilmesi pek kolay gibi görünmüyor. F-16 konusunda, onun modernizasyonu konusunda hani Türkiye'nin iradesinin beklendiğini anlıyoruz. Oradaki teklif masada anladığımız kadarıyla. Şimdi bundan sonraki dönemde F-35 için yeni bir bariyer çıkar mı çıkmaz mı, onu konuşabiliriz. Bir de Cumhurbaşkanı'yla Amerikan Başkanı arasında hem zaten çok yakın diyalog var. Önümüzdeki hafta bir görüşme de söz konusu olabileceğini anlıyoruz. Dolayısıyla bunun üzerine biraz konuşalım istersen.
2: Birincisi, bu önümüzdeki hafta Cumhurbaşkanımızla Trump'ın görüşmesine başta işte S-400 meselesi, F-35, daha önemlisi bizim F-16'da hem modernizasyon hem yeni sipariş tarafları ve diğer ilişkilere yönelik ciddi bir beklenti var. Bunlardan birisi de Türk Hava Yolları'nın satın almaya karar verdiği dar gövde Boeing'den 737 Max uçaklarıyla ilgili anlaşma. Orada da motor konusu ciddi anlamda tıkanmış durumda. Dolayısıyla biz önümüzdeki hafta bu konuları yeniden konuşacak gibi görünüyoruz. Senin şimdi F-35 konusuyla ilgili mevzuya gelince, aslında biz hep S-400'ü ön planda tuttuk. F-35'e engel gibi, ama başlangıç zamanlarına gidersek biz burada aslında konuşmuştuk da, Amerika müttefiklerinden özellikle Çin'in bu başta Huawei, ZTE gibi şirketlerinin telekom altyapısında kullanılmasını, bunun işte savunma sanayi şirketleriyle entegrasyonunda olacak sıkıntıları, dolayısıyla sıkıntıları işaret ederek probleme dikkat çekip müttefiklerin bunlardan Amerika ile iyi bir işbirliği yapmak istiyorlarsa bir an önce kurtulmalarını istemişlerdi. İlk adımı da İngiltere atmıştı, işte Huawei'yi altyapılardan çıkarmak üzere 2027'li tarih vermişti. Şimdi benzer durum biz şeyde karşılaştık. Birleşik Arap Emirlikleri F-35 almak istediğinde yine bu telekom altyapısında Çinli şirketlerin etkin olması bir gerekçe olarak bize çok yansımadı, ama orada gündem olmuştu. Ve onun da önüne İsrail'in karşı çıkması sebebiyle diğer konular tartışılmadı. Yani onun önünü kesmiş oldu. Şimdi Suudi Arabistan benzer şekilde F-35 almak istiyor. Belirli bir mesafe kat edilmişti. İsrail'le aynı özellikleri taşımayacak bir F-35'in Suudi Arabistan'a verilebileceğine dair detaylarla İsrail'in gönlü razı edilecek diye bir şeyler söylenmişti. Şimdiki daha sıkı bir gündem hem şu Körfez'de yaşanan hadiseler sebebiyle Suudi Arabistan'ın ve diğer Körfez ülkelerinin biraz daha alternatif ülkelere yönelmeleri, işte Çin'dir, Rusya'dır, Hindistan'dır, onlarla ilişki kurmaları gibi bir gerekçe de var. Amerika'nın önünde masada tuttuğu, hem de bu uçakları satarken özellikle şu an Suudi Arabistan'da diyor ki senin altyapında ciddi anlamda Huawei, ZTE var. Bu kanalla bizim F-35'lerdeki işte teknolojimizin Çin'in eline geçmesine sebep olacak ciddi bir sızıntı olabilir. Şimdi biz henüz bunu konuşmuyoruz. Aynı şey Türkiye için de geçerli. Çünkü bizim de altyapımızda bir GSM operatörünün %100'ü Huawei, Çinli. Birininki yaklaşık %80-82 seviyelerinde. Diğerininkisi %50-60 arasında. Dolayısıyla bizde de benzer bir sorunlar olabilecek gibi görünüyor. Yani S-400'ü açtık. F-35'te bir yere kadar geldiğimizde bu sefer oturup telekom altyapısı, iletişim hizmetleri, diğer konular, yani sızıntı olabileceğine dair Amerika'nın koyabileceği başka bir argüman karşımıza çıkacak gibi görünüyor.
1: Şimdi bu kısmı önemli, ama gerçekten Türkiye ile Amerika arasındaki ilişkilerin özellikle savunma sanayinde başka bir yerde ama sivil havacılıkta başka bir yerde olduğunu biliyoruz.
2: Evet.
1: Hani Türkiye ile Amerikan şirketleri arasında yapılmakta olan anlaşmalar, özellikle Boeing ile yapılan anlaşmalar, GE ile yapılan anlaşmalar, Türkiye'de üretilen bazı uçakların motorları üzerinde yapılan anlaşmalar, buralarda iyi gidiyor işler açıkçası, doğru mu?
2: Orada tartışılmaz. İşte biz dün GE Aerospace'in Türkiye yetkilileriyle hem sivil taraf, yani bu yolcu uçaklarının motorlarını tedarik eden taraf, hem de savunmada özellikle de 60 yıllık bir geçmişimiz var şeyle, GE ile ilk J80 işte savaş uçaklarına yönelik motorla başlıyor. İşte F-16 ile devam ediyor. F-16 ile paralel olarak biz T'yi ortak kuruyoruz. Turkish Engine Industry dediğimiz o Türk motor sanayi, TUSAŞ'ın iştiraki. Orada da GE'nin yaklaşık %46.2 gibi bir ciddi payı var. Hem askeri hem de sivil uçaklara yönelik orada parçalar, komponentler üretiliyor. Bu şirket aynı zamanda Amerika'da ciddi ihaleler alıyor. En iyi tedarikçi seçildiği geçen yıl 2025'te. Dolayısıyla Amerika'yla hem motorları kullanma, tedarik etme anlamında, hem de ortak üretim, bazen de ortak tasarım konusunda ciddi anlamda bir yol kat etmişiz. Özellikle de GE ile bu ilişkiler çok daha ileri seviyede. Dolayısıyla oradan öyle bir kazandığımız kabiliyet ve beraberinde yıllardır geliştirdiğimiz iyi ilişkiler var. Askeri tarafta ki tamamen Amerikan güç gruplarını kullanıyoruz. Gerek transmisyon, gerek motor tarafında. Sivil tarafta biraz daha iş dağılıyor. Çünkü Airbus, Boeing şeyi var. Dünyada da 4 tane işte önemli motor üreticisi var. Bazı yolcu uçaklarında mecburen tek tip şey var. Mesela bir motor var. Mesela şu an 737 Max'te TAE'nin tıkandığı husus da biraz orasıdır. GE ile Fransız Safran'ın ortak kurmuş olduğu CFM şirketinin üretmiş olduğu LEAP motorlar var. Onun işte bu 737 Max'te kullanacak motorlar var. Orada biraz şey var, anlaşamamazlık, ki o da şey konusu değil, yani sadece motor satın alma hususu değil. Motorun alınması, uzun vadede bunun bakımı, onarımı, yedekleri, burada bizim o motorlara bakım kabiliyeti kazanma gibi uzun vadeli şeyler var. O konularda bir yere gelinemedi. Yine önümüzdeki hafta o konunun da Trump-Erdoğan görüşmesinde aydınlığa kavuşturulması bekleniyor. Bakalım oradan nasıl bir şey çıkacak? Bir noktaya daha dikkat çekeyim. Bu Airbus'un Pratt & Whitney motoruyla yaşadığı sorunlar. Orada da tek şirketten tedarik edilen motor sorunu vardı. Dolayısıyla o sorunu gören şirketler, eğer bir tip uçakta, yani sadece bir motor kullanma şansınız varsa, alternatifi yoksa, o örneği görerek daha uzun vadeli, daha iyi anlaşma yapmak istiyorlar. Yani motorda sorun çıktı, benim uçakları yere yatırmayayım istiyor. Şu an Türkiye olan nereden baksanız 40'a yakın uçağı bu yüzden dolayı, hatta belki 50'ye yaklaşmıştır, yedekleyemediler. Sayı nereye geldi bilmiyorum ama yerde yattı yani. Şimdi bunu görünce de TAE'ye veyahut da diğer havayolları da temkinli davranıyor. Karşı tarafta bizde sorun yok, bazı şeyleri vermek istemiyor, anlaşma sıkıntıya girmiş durumda. Önümüzdeki hafta bakalım Türk Hava Yolları ile Boeing arasında 100+50 toplamda dar gövde uçak anlaşması nasıl neticeye verecek?
1: Peki, bir virgül koyalım, kısa bir araya gidelim.

0: sonrasında son bölümü yeniden karşınızdayız.
1: Yatırımın adresi QNB Invest'le finans merkezi devam edecek.
2: Bloomberg ET Radyo.

0: Yatırımın adresi QNB Invest'le Finans Merkezi devam ediyor.
1: Finans Merkezi'nin son bölümüyle karşınızdayız. Habertürk yazarı Güntay Şimşek'le sohbetimizin de son bölümündeyiz. Güntay Şimşek, burada ilk bölümde biraz daha sivil havacılık tarafını, savunma sanayini konuştuk. Biraz sivil havacılık tarafıyla tamamladık. Şimdi yeniden savunma sanayi tarafına dönüyoruz. Özellikle Türkiye'nin kendi hava araçlarını üretme stratejisi kapsamında ilk çıktığı aslında Atak'la görmüştük. Şimdi yavaş yavaş Gürkuş'un da kendi envanterimize dahil olmaya başladığını görüyoruz.
2: Şimdi biz ilk kendi envanterimize Atak'ı 2014'te koymuştuk. Onun süreci 2009'lara falan gidiyor. Yani o belirli süreçte Augusto Westland'la beraber geliştirmiştik. Ondan sonra onu iyice yerli milli hale getirdik. Ağır abi dediğimiz Atak'ın daha büyüğü çalışılıyor. Daha sonra 2024'te o Atak tecrübesinden elde ettiğimiz bilgiyle Gökbey'i jandarmaya vermiştik. Gökbey helikopterini T-625. Ama o arada, yani 2014'ten önce, Atak'tan önce biz 2013'te yanılmıyorsam ilk yurt dışı, ya Londra'ydı ya Paris'e ilişiyor, yanlış hatırlıyor olabilir, ilk uçuşunu orada yapmıştı. Bizim ilk Türkiye'nin geliştirmiş olduğu insanlı bir yolcu uçağını, yolcu diyorum yani insanlı uçağı, jeti yapmıştık. O önemliydi. Yalnız o Hürkuş 1 diye isimlendirilmişti. Türk Hava Kuvvetleri ile bizim TUSAŞ arasında isterler konusunda belirli bir anlaşamamazlık olmuştu. Yani Türk Hava Kuvvetleri bu uçak bizim tam anlamıyla istediğimiz şekilde eğitimlerimize katkı yapacak, eğitim uçağı olacak, donanıma sahip olabilmesi için şu şu şu özellikleri de olmalı diye bazı yeni isterler olunca Hürkuş 2'yi geliştirdik. Şu anki konuştuğumuz şey Hürkuş 2. Aslında biz ilk Hürkuş 1'i 2013'te uçurmuştuk. 2018'lerde falan da envantere girmesi planlanıyordu. Ama Hürkuş 2 oldu ve o Hürkuş 2'nin de Hürjet'in geliştirilmesine çok ciddi katkısı oldu. Hürkuş pervanelidir. Hürjet, adı üzerinde Hürjet. Ve Kaan'ın geliştirilmesinde Hürkuş ciddi anlamda başat rol oynamıştır. Yani Türkiye'nin ilk yerli, milli, özgün uçak tasarlaması, insanlı uçak tasarlamasında Hürkuş çok önemlidir. Şimdi bugünlerde de dün zaten Savunma Sanayi Başkanı ile Hava Kuvvetleri Komutanı beraber test uçuşlarını yaptılar. Hatta kabul edildi diye denebilir. Çünkü başkan öyle söylüyor, Haluk Örgün Bey. Hava Kuvvetleri Komutanı tamamdır diyor ki zaten bugüne hazırlıyorlardı. Hürkuş artık envantere girdi denebilir. Yıl sonuna kadar da yanılmıyorsam 22 adete kadar falan ulaşacak teslimleri. Çünkü seri üretim falan da orada ciddi bir tecrübe.
1: Önemli bir sene oldu bu sene.
2: Evet, yani 2026 Türkiye için özellikle de kendi tasarımımız insanlı bir hava aracı, uçak tasarlamış, uçurmuş ve envantere almış olmamız açısından çok önemli. Devamında gelecek yıl biz şeyi konuşacağız. Hürjet'in envantere girmesini konuşacağız. Aynı zamanda bu süreçte Kaan'ın test uçuşları, prototipleri, deneme şeyleri ilave üzerine eklenecek ürünlerle geliştirdiğimiz radardır, diğer aviyoniklerdir. Bunları göreceğiz. 2028'in sonu, 29'un başı gibi de yine Kaan'ın envantere girmesi gündemde olacak. Tabii bunlar hep şeyle, kendi motorumuzda olmayacak, onu da söyleyelim. İlk şey motorlar daha çok Amerika'dan GE ile yaptığımız anlaşma çerçevesinde aldığımız motorlar kapsamında, ki bunların da yine altını çizmiştim yayının başında, GE yetkilileriyle buluştuğumuzda bu detayı da sormuştuk. İlişkilerimiz olabildiğince iyi, müşterilerimizi memnun edecek seviyede devam ediyoruz. Yani oradaki tedarikler envantere girmesini aksatacak bir durumda da değil. Diğer taraftan da ortak motor çalışmaları var. Yerli milli motoru da bir yandan geliştiriyoruz. Umarız 30'lardan sonra da yerli motorla bunların uçuşlarını görürüz.
1: Güntay Şimşek, çok teşekkür ediyoruz. Finans Merkezi'nin böylelikle sonuna geldik. Hoşça kalın.
0: Yatırımın adresi QNB Invest, finans merkezini sundu.
3: Reklam.
4: Hesabı alabilir miyim?
5: Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
4: Nasıl yani?
6: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.

0: bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.
2: Reklam. Öncelikli yayın.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Bloomberg ET Radyo.

0: reklam.
1: Sen de katıl benim, katılın evim.
0: Reklam.
2: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Herkese merhabalar. Saatlerimiz 17 oldu. Kapanışa doğru başlıyor. Ben Didem Arslanoğlu. Hoş geldiniz. Şimdi dün malum piyasada yaşananlar oldukça sert satışlar eşliğinde endeksi sorguladığımız, olan biteni sorguladığımız bir gün olarak tarihe geçti. Bugün de yine onun bir devamını görüyoruz. Nitekim bugün artık alınan kararlar, atılacak olan adımlar üzerinde yoğunlaşmaya başladık biz içeride, ama değişmeyen bir şey var. Yine kendi gündemimiz biraz daha fazla ön planda. Değişen bir şey var ki biraz daha hep dile getirildiği üzere şu ana kadar bu fon düzenlemeleriyle ilgili olarak ve öncesindeki fiyatlama davranışlarına ilişkin olarak artık biraz normalleşme ve ayrıştırma vakti geldi ve bununla da ilgili

sonra oluşabilecek tüm gelişmeleri 2 saat boyunca sizlerle birlikte olarak paylaşacağım. Dışarıdan bir haberle başlayalım. Konut satışları haberi geldi, verisi geldi. Bekleyen konut satışları Ağustos'ta yıllık %4.9 geriledi Amerika'da. Beklenti %3.9'luk bir gerileme yönündeydi. Dolayısıyla beklentilerden biraz daha fazla bir geri çekilme var bekleyen konut satışlarında. Bu da tabii aslında o satışların fiili olarak son bulmadığı, gerçekleşmediği, finalize edilmediği anlamına geliyor. Yükselen faiz ortamında özellikle de mortgage faizleri de altıların üzerinde seyrederken yatırımcıların bir miktar zorlandığı bir dönemden geçiyoruz. Konut sektörü dediğimiz zaman Amerika cephesinde. Şimdi gelsin bir rakamlar isterseniz bir bakalım. Çünkü dün hatırlayacaksınız özellikle bankacılık endeksi %7'leri aşan sert satışlara sahne olmuştu. Sadece bankacılık endeksi özelinde değil, bütün tahtalarda neredeyse satışlar hakimdi. Çünkü likidite sağlamaya çalışan portföyler ve yatırımcılar ellerindeki bazı hisse senetlerini satamadıkları için, orada yeterli derinlik ve likitte olmadığı için dönüp en likit noktada ne varsa orada satışa biraz da mecbur kalmışlardı dün. Şimdi bunun tam tersine bugün bankacılık endeksinde sert bir geri dönüş var. Hatta dünkü kapanışının üstünde bir alışla bu defa işlemler devam ediyor. %8.60'lık bir yükseliş olduğunu görüyoruz bankacılık endeksinde. Bir yere ayrılmayın aslında bu önümüzdeki 2 saat. Çünkü seans notlarında da bankacılık sektörüne ilişkin değerlendirme raporu da sizlerle paylaşacağız. Bu taraf önemli. Özellikle gelen tabii açıklamalardan bugün resmi makamlardan gelen açıklamalara baktığımız zaman banka hisselerindeki geri alımlarla da ilgili olarak biraz daha esnetme yönünde bir seri adımın devreye gireceğini de görüyoruz. Dolayısıyla bu tarafta bir toparlama var. Zira kurunun yanında yaş da yanıyor gibi bir durumu çok da piyasa görmek istemiyor. Bunu da hak etmiyor. Dolayısıyla bu tip önlemlerle dediğim gibi girişte de biraz ayrışmaya doğru ilerliyoruz. BIST 100'de bu arada işlem hacmi 232 milyar lira düzeyinde, kapanışa 1 saat kala dünkü işlem hacminin %11,5 civarında altında bir işlem hacmine bakıyoruz. Ama ulaştırma yukarıda %3.6, yine holdingler ağırlıklı olarak yukarıda, bankacılık dediğim gibi %8.75 civarında artıda derken biraz toparlıyoruz. Şimdi kur tarafında neler yaşanıyor, biraz da oraya bakalım isterseniz. Özellikle hani dolar TL'de bir hareketlilik var mı? Hayır, alışa geldiğimiz türden bir harekete bakıyoruz. %0.05'lik minik bir yukarı yönlü hareket bizi 48.67-45'e taşıyor. Öte yandan euro dolar paritesi yeniden 1.15'in altında, %0.26'lık bir yükseliş var ama 1.14.95'te. Zira dolar endeksi yeniden 100'ün üzerine çıktı. Ama orada da ufak bir gerileme var. %0.15'lik düşüş 100.10'a getiriyor dolar endeksini. Euro TL tarafında da %0.14'lük bir geri çekilme var. 56.08-59 seviyesindeyiz. Gelsin Avrupa borsaları. Avrupa piyasalarında da yükselişler var bugün. %1'e yaklaşıyor Londra'daki yükseliş. Paris ve Frankfurt, İtalya sırasıyla %0.68, %0.83 ve %0.86 oranında artıdalar. Şimdi dün akşamın aslında en önemli konu başlığı Fed faiz kararıydı. Çeyrek baz puanlık faiz artışı geldi. Trump'tan jet bir yanıt da geldi. Derhal faizler indirilmeli notasıyla, ama nihayetinde piyasa biraz da Fed'i sanki bu faiz artışına zorlamış gibi yorumlar da gördük. Zira %90'ın üzerinde bir fiyatlama vardı swap piyasalarında. Dow Jones bu hareketliğin ardından, birazdan Elif Canseven daha detaylı anlatacak, ama %0.30 civarında artıda. S&P 500'de %0.84, Nasdaq Composite'de %1.40'lık yükselişler var. Nasdaq yüzde de %1.5'a yaklaştı yükselişler.
Ve ABD tahvillerinde de alımlar var. Üstelik de oldukça belirgin alımlar. Bilhassa kısa vadelde yani 5 yıllık ve 2 yıllıklarda %4.79'a gerilediğini görüyoruz. 5 yıllıkta getirinin, 2 yıllıkta 4.67-26, 10 yıllıkta

4.94-4.26'ya kadar bir geri çekilme oldu. MTI ve Bitcoin tarafında Brent petrol, ABD tipi ham petrole bakarak hemen başlayalım istiyorum. Zira buradaki geri çekilme dünün ardından bugün de devam ediyor. %2.81'lik bir düşüş var. $102.87'de Brent. ABD tipi ham petrolde de %2'ye yakın bir geri çekilme. Orada da seviye $100.43'e gelmiş vaziyette. Burada artık bu savaş durumunun sonlandırılabileceğine ilişkin yine müzakerelere dair beklentiler ön plana çıkıyor. Ancak bir yandan da Suudi Arabistan eksenindeki sıkıntıları ve gerginliği de takip ediyordu piyasalar. Onda not düşmek lazım. Bitcoin'e bakıyoruz. %0.41 yukarıda. $76.400'ların üzerine geldi. Gümüş spotta %4.80'lik yükselişle yeniden $66 seviyesini bu dakikalarda test ediyor. Spot altında ise %2.59'luk yükseliş var. Orada da $4.374'dan fiyatlandığını söyleyelim altının. Şimdi hemen rakamların ardından gidelim araştırma masamıza ve Elif Canseven'i alalım yanımıza. Buyurunuz. Yatırımın yolu

0: Araştırma analistimiz Elif Cansever'le birlikteyiz. Elif, hoş geldin. Yayınımıza oldukça hareketli bir gün geçiriyorsunuz. Araştırma masası olarak da çok fazla haber akışı var. Hepsini anı anına izleyicilerimizle paylaşıyoruz. Öncelikle emeklerinize sağlık, ellerinize sağlık diyeyim. Şimdi dün de FED konuşmamız gereken yerde aslında biz kendi iç dinamiklerimiz ve kendi sorunlarımızla meşguldük doğal olarak. Fakat FED'in kararı da 3 sene sonra ilk kez bir faiz artışı yönünde geldi. Bu da aslında son derece önemli bir beklenti oluşturuyordu piyasalarda. Nedir şimdi FED faiz artışı sonrası piyasalarda oluşan hareketlilik küresele baktığımızda?
1: Didem, güzel sözlerin için çok teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar diliyorum. Öncelikle ve sayın da söylediğin gibi aslında bugün bir miktar daha iç piyasaya odaklandığımız dün ve bugün bir akış geçirdik. Fakat küresel piyasalarda da dünün en önemli haberlerinden bir tanesi ABD tarafındaki Merkez Bankası'nın gerçekleştirdiği faiz artırımıydı ki 2023 yılından beri ilk defa faiz artırımı gerçekleştirdi FED Kevin Warsh önderliğinde. Ve ardından Kevin Warsh'un yaptığı konuşmalarla beraber bir miktar daha takip ettiğimiz bir patika izledik o tarafta ki akşam seansında da bunları analiz ediyor olduk. Dün akşam gördüğümüz FED'in faiz artırışının arkasından faiz artırma hem piyasa oldukça volatil bir tepki vermemişti aslında. Fakat arkasından Kevin Warsh'un yaptığı açıklamalarla beraber özellikle FED'in aldığı kararlara daha duyarlı olan 2 yıllıklar tarafında 2024'ten bu yana zirve seviyeleri gördüğümüz bir seans geçirdiğimizi söyleyebiliriz Wall Street tarafında. Keza zaten seans öncesinde bir miktar daha dün yine bu saatlerde küresel piyasalarda pozitif taraftan geldiğini konuşuyorduk. Ve şu an baktığımızda FED toplantısı hemen arkasından ne kadar Kevin Warsh konuşurken bir miktar daha volatil seyretse de ABD borsaları şu an geldiğimiz noktada çip hisselerinin önderliğinde bir miktar daha pozitif tarafta işlem gördüklerini söyleyebiliriz ki vadelerde seans açılışı öncesi pozitif seyrini korumuşlardı. Bu da Avrupa borsalarına bir miktar daha pozitif yansımıştı. Keza bugün zaten dün öğlen saatlerinden itibaren bir miktar daha aşağı yönü gören bir Brent petrol vardı. 101'li seviyelere kadar 100 dolarlara yaklaşan bir Brent petrol seyrettik. Şu an 103 dolarda işlem görmeye devam ediyor ama enflasyon üzerinde enerjinin enflasyon üzerinde oluşturduğu baskının bir miktar daha azalmasıyla aslında tahvil faizlerinde geri çekilmeler takip ettik. Dünkü zirvelerinden ki Kevin Warsh'un konuşmaları dün bir miktar daha şahin karşılanmıştı. En önemli noktalar aslında enflasyon için yaptığı açıklamalarda enflasyonun %2 hedefinden hala uzak olması bir miktar daha bu noktadaki şahin görüşlerini betimleyen tarafta olmuştu Kevin Warsh'ta. Keza konuşmanın arkasından dolar endeksinde de ciddi yükseliş gördük. Şu an dolar endeksi 100'ün üzerinde işlem görmeye devam ediyor. Hemen hatırlatalım, 97'lere kadar çekildiğini görmüştük bu tarafta. Dün Haziran ayının arkasından FED toplantısıyla beraber projeksiyonlar da geldi. Ve projeksiyonlarla baktığımızda özellikle 2026 yılında hem büyüme hedefinin hem de enflasyon hedefinin yukarı yönlü revize edildiğine şahitlik ettik. Yeni gelen projeksiyonlarda burada gelen dot plot da aslında oy birliğiyle alınmış ve bundan sonraki süreçte de faiz artırım ihtimallerinin hala fiyatlanıyor olması, FED üyeleri tarafından da masaya alınmış olması önemli noktalardan bir tanesiydi. Keza şu an faiz swap piyasalarına baktığımızda Ekim ayı için %50'nin üzerinde bir faiz artırımı fiyatlanıyor ve 2024'ü 2027'nin bu Ekim ayına kadarsa yine bu 4 faiz artırımı dünkü de dahil yani 3+3 faiz artırımı daha fiyatlananlar arasında olduğunu söyleyebiliriz. Artık tam fiyatlamaları gördüğümüzü söyleyebiliriz. Keza şu an grafiğimizde ekranımızda, terminal ekranımızda ekranlarınızda geldi. Orada Ekim ayı için artık %51 seviyelerinde bir faiz artırım ihtimali konuşuyor. Zaten piyasanın da dikkat ettiği nokta biraz da burasıydı. Bundan sonraki süreçte faiz tamam dün sıkılaşmayı gördük ama sıkılaşma devam edecek mi etmeyecek mi birazcık da oydu. Kevin Warsh'un şahin tutumu da bir miktar daha bu noktayı besledi diyebiliriz. Bugün İngiltere Merkez Bankası toplantısını karşıladık ve o taraf faizleri bir miktar sabit tuttu beklentiler üzerine. Yarın Japonya Merkez Bankası'nı takip edeceğiz ve oradan da artık neredeyse kesin olarak faiz artırımı bekleniyor. Bunları takip edip piyasaya yansımalarını da analiz ediyor olacağız.
0: Çok teşekkür ediyorum Elif. Paylaştığım notlar için iyi çalışmalar diliyorum. Efendim Elif'i uğurlayalım. Biz kaldığımız yerden devam.

0: Şimdi İstanbul Portföy'e gidiyoruz. Araştırma müdürü Sadullah Çalışır benimle birlikte. Sadullah hoş geldin. Nasılsın?
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim Didem. Seni sormalı.
0: Ben de iyiyim. Teşekkür ediyorum. Bu arada sen İstanbul Portföy'e geçtikten sonraki ilk yayınımız diye biliyorum. Yanlış biliyorsam lütfen düzelt. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdiden onu tekrar söyleyeyim ben. İyi çalışmalar ve kolaylıklar diliyorum. Şimdi Sadullah tabii malum piyasada aslında uzunca bir dönemdir. Hepimizin gördüğü, takip ettiği, anlamaya çalıştığı, olabildiğince de anlatmaya, aktarmaya çalıştığı bir iç dinamiklerle dolu dönem yaşıyoruz. Bugün çok önemli adımlar atıldı bu konuyla ilgili ve aslında biraz da piyasa artık ayrıştırıyor zannediyorum. Düne kıyasla baktığımızda bugün biraz daha dengeye gelmeye gayret eden bir piyasa görüyoruz. Tabii bu arada mutlaka zarar gören çok sayıda yatırımcı var bu olan bitenlerden. Bunların bir daha yaşanmasının önüne geçmekte yine kural ve kanun yapıcıların elinde diye not düşelim. Ve tabii kanunlar var, uygulama noktasında da eksik kalınmaması gerektiğini bir kez daha vurgulayalım. Aynı zamanda bizim görevimiz finansal okuryazarlık ve yatırımcıları daha bilinçli tercihler yapmaları konusunda da uyarmaya devam etmek. Şimdi bu notlarla birlikte sen bugünkü gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsun? Ve artık hani piyasaya baktığımızda senin için öne çıkan başlıklar neler oluyor?
1: Evet, öncelikle güzel sözlerim ve temenniler için teşekkür ederim. Çok sağ olun. Piyasaya baktığımızda da bugün aslında son iki haftadır alınan bütün kararlar için regülatörleri tebrik ediyorum. Uzun zamandır yapılması gerekenler yapıldı. Tabii bu tarz durumlarda karar vermek ve bütün piyasa için optimal sonucu bulmak kolay olmuyor. Dolayısıyla bu süreç belki biraz zaman almış olabilir ama gelinen karar, atılan adımlar piyasanın sağlıklı işleyişi için oldukça makul ve gerekli adımlar olarak görünüyor. Dolayısıyla regülatörlerin attığı adımları takip ediyoruz. Ki atılan adımlar piyasa tarafından da olumlu karşılanmış ki bugünkü piyasa reaksiyonunda buna karşılık pozitif olduğunu görüyoruz. Bundan sonraki süreçte tabii ki işte SPK bu sabah bir duyuru yayınladı. Burada belli adımlar atılacak. İşte siz de haber yaptınız. Bekir Bey de bununla alakalı belli bir sürece yönelik belli bir yönlendirme yapmıştı gün içerisinde. O taraftaki gelişmelerden sonra piyasanın bu süreci geride bırakacağını düşünüyorum. Tabii ki hepimiz varsayımlarda bulunuyoruz. Yani piyasanın bundan sonrasına ilişkin neler olacağına ilişkin risk yönetimi için de önemli tabii ki. Burada bakılan şeylerden bir tanesi de aslında atılan fon rehberi adımından sonra bu gelişmeler yani bir ardı ardına atılan adımlar var. Bundan sonraki süreçte acaba fon rehberi neye yönelik bir gelişme olacak mı onu da merak ediyorum. Çünkü buradaki kriz çözüldükten sonra rehber olarak gönderilen fon yani düzenleyici olarak kontrol amaçlı yapılan bu fon tebliğ değil fon rehberi buna ilişkin düzenlemeler de olabilir mi? Çünkü o süreçte biliyorsun ki birçok kurumun yanında yaş dayandı gibi süreçler olmuştu. Evet. Acaba bu süreç sağlıklı bir şekilde işledikten sonra o tarafta bir düzenleme olur mu? Onu da takip edeceğiz.
0: Yani Sadullah tabii bu hani iş oldu bitti şimdi bugünkü açıklamalar ve bugün açıklanan adımlarla her şey tamam kapattık bu konuyu gibi bir durum yok. Çok haklısın.
1: Evet, tabii ki.
0: Daha hala önümüzde uzun ince bir yol var tabiri caizse. Çünkü uzunca bir zamandır süre gelen bir fiyatlama biçiminden bahsediyoruz. Dolayısıyla taşların yerine oturması daha belki birçok adımın atılmasını da beraberinde gerektirecek. O yüzden biz de bunu takip ediyoruz. Bütün piyasadaki katılımcılar ve sizler gibi. Şimdi şu dikkatimi çekiyor ki bu iyi bir haber tabii. Biraz önce de söyledim. Biraz daha ayrışmalar başlıyor. Şimdi İstanbul Portföy'ün araştırma müdürü olarak sana benim aslında en çok sormam gereken şey bu gelinen seviyeler bu yaşananlara rağmen ne ifade ediyor? Hangi sektörlerde bütün bu etki altında kalıp da aslında bu değerlemeleri temel olarak hak etmediğini düşündüğün nereler var? Çünkü günün sonunda birileri gelecek ve bu fiyatlardan faydalanacak. Dolayısıyla bilmek ve hikayesi olan alanlara daha bilinçli yatırım yapmak için izleyicilerimiz de herhalde bizi takip ediyordur. Neler söylenebilir?
1: Katılıyorum açıkçası. Yani söylediklerin tamamı doğru. Biz de dediğin gibi süreci takip ediyoruz ve bu süreçte bahsettiğin gibi temel değerlerinden çok uzaklaşmış ve piyasa için özellikle likit pozisyonunda, cash pozisyonunda olan yatırımcılar için birçok fırsatlar oluştu, oluşuyor, oluşmaya da devam ediyor. Yani endeks genel itibariyle bakacak olursak dün görülen en düşük seviyeler, yani yanlış bilmiyorsam dolar bazında yılbaşındaki seviyelere yakındı. Yani dolar bazında yıl kayıplarını neredeyse silmiş bir piyasa vardı. Ama bu kayıplar, geri çekilmeler, bizim önemli bir kısmı yani adil değerinden uzaklaştığını düşündüğümüz şirketler öncülüğünde de oluyor. Sonuçta likitte ihtiyacı olunca herhangi bir varlığın fiyatına bakmadan satış yapmanız gerektiği için dolayısıyla tabii, burada nakit pozisyonunda olanlar için fırsatlar oluşuyor. Yani bugün en çok yükselenler de aslında baktığımızda biraz buna yönelik sinyal veriyor veya dünkü zayıf ortamda görece az değer kaybeden şirketler de bence artık belli bir alıcı seviyesi, yani o seviyelerde alıcılarla buluştuğuna dair önemli sinyaller veriyor. Sektör olarak bakacak gelirsek açıkçası bugün bankacılık endeksi tabana yakın işlem görüyor. Yani çünkü dün gördükleri en düşük seviyeler, yani neredeyse taban olmuşlardı. Bu bir sistemik risk kaynaklı bir satış gibi düşünürsek bunu veya likitte ihtiyacı kaynaklı diyelim, adına ne derseniz deyin. Aslında bankacılık sektörünün faaliyetlerini etkilemeyen yani makro, yani bankacılık sektörüne değerleme yaparken ki değerlemeye koyduğunuz makro girdilerinizi değiştirmeyen sebeplerden ötürü yapılmış bir şeydi. Dolayısıyla orada bir fırsat oluşmuştu. Ve bu da bugün tam tersi bir şekilde dünkü kayıpların tamamı geri alındı. Burada tabii öğleden sonra gelen destekleyici geri alıma dair destekleyici bir karar da var regülatörden gelen. Evet. O da destek verdi ama biz bu tarafta tüketim sektörü ağırlıklı, perakende sektörü, gıda takviyesi, İşte gıda perakende başta olmak üzere hızlı tüketim sektöründeki sektörleri daha doğrusu bu üçüncü çeyrek döneminde öne çıkacağını düşünüyoruz. Bundan sonra yeniden bence temel dinamiklerle yatırım yapılmaya başlanacağı için buralardaki değerle fiyat arasındaki uçurumunda bu iş normalleştikten sonra daha hızlı kapanacağı bir döngüye gireceğimizi düşünüyoruz. Likitlerin doğru yerlere kaymasıyla birlikte bu da tüm piyasa için ve yatırımcılar için çok daha verimli olacaktır.
0: Peki şimdi bu sürece konu hisselerde satışların daha bir süre devam etmesi de bekleniyor. Çünkü çok hızlı ve aslında temel gerekçelerden uzak gelen fiyat artışlarının bir şekilde geri dönmesi lazım. Burada öyle bir alıcı yok, öyle bir temel gerekçe yok, hikaye yok. Dolayısıyla bir de yine bugün açıklanan bazı hani fiyatlama noktası bir ayda bire dönüştüğü için artık herhalde bir süre daha o taraflardan uzak durması gerekiyor yatırımcıların. Zaten çok da yani artık gireceklerini de çok düşünmek mantıklı olmayabilir. Murat Bey diyor ki tasfiye edilecek fonların karşı ayağı kim olacak? Bu fonlardaki hisseler ne olacak? Şimdi burada bir kere bir fiyat düzeltmesi olacak herhalde, değil mi? Ayda bir tekrar değerlemeler yapılacağı için. Dolayısıyla o fiyatlar düşecek ama sonrasını kestirmek mümkün değil. Yani

0: Şu anda ne olacağını söyleyebiliyor muyuz Sadullah?
1: Hayır, söyleyemeyiz. Ya yani şöyle ki o kararın üstüne SPK'nın bugün işte öğlen saatlerinde yayınladığı zaten alım satıma kapatılan fonlar var ve
0: Tabii.
1: tasfiyeye konu 100'den fazla fon var. Buna yönelik gelmiş soru sanırım. Dolayısıyla o taraf, çünkü bahsettiği fonların o fonlar içerisinde olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla o tarafta regülatörün atacağı adımları takip edilecek. Yani orada neler olacağı çok önemli şey değil şu anda, muamma. SPK o kısa süre içerisinde bence yatırımcıları nasıl bir süreç bekliyor, ona yönelik bir aydınlatma anlamında bir yeni bir şey açıklayacaktır, duyuru yapacaktır diye düşünüyorum. Biz de orayı takip edeceğiz. Yani burada uzun bir süre regülatörlerden gelen haberleri takip etmek ve o sadece oradan gelen haberlere göre aslında karar vermek
0: Doğru.
1: makul olacaktır. Duyumlara çok fazla şey de bu dönemde doğru olmayan haberler de
0: Rağbet
1: yatırımcılar
0: etmemek
1: içerisinde.
0: lazım, değil mi? Tabii.
1: Kesinlikle. Yani piyasa profesyonellerinden ve regülatörlerden gelmeyen kararlara çok dikkat etmemek gerekiyor bu ortamda bence.
0: Evet, kesinlikle çok hassas bir dönem sonuçta. Birçok yatırımcının da parasının olduğu, özellikle para piyasası fonları tarafı tabii işin içine girince bambaşka da bir boyut alıyor. Hani sadece riskini bilerek aldınız deyip çıkamıyorsun işin içinden o zaman. Dolayısıyla hani bu konuyu daha konuşacağız belli ki gelişmelere bağlı olarak. Ancak şimdi biz dün tabii Fed'in 3 sene sonra faiz arttırdığını gördük Sadullah. Yani bu konu tek başına zaten ana başlıktı, manşetti normal şartlarda. Dün için ve bugün için, bundan sonrası için de. Çünkü bir faiz artışıyla sınırlı kalmayabileceğine ilişkin bir açık kapı var orada ardına kadar. Şimdi bu taraf piyasalardaki genel seyri ve bundan sonrasını sence nasıl etkileyecek?
1: Bence belirsizliği ortadan kaldırdı. Şu anlamda belirsizliği ortadan kaldırdı diyorum. Powell sonrasında yani Warsh'un ismi Trump'ın atadığı Fed başkanı olarak anıldığı için ve kendisinden bir faiz indirim döngüsüne girmesi bekleniyordu en nihayetinde. Ama süreç o şekilde ilerlemedi. Enerji fiyatları buna müsaade etmedi. Her ne kadar para politikasının etki alanında olmayan bir ürün olsa da enerji ve gıda fiyatları. Ama gelinen noktada hem piyasaların istikrarlı bir şekilde finansal istikrar hem de enflasyonla mücadele için bu kararı Fed en nihayetinde atmak zorunda kaldı ve noktasal grafikte de yıl bitmeden bir faiz artışı da alabileceğine yönelik üyelerin çoğunluğunun hemfikir olduğuna dair tablo gördük noktasal grafikte de. Tabii ki piyasaları rahatlattı dememin sebebi de şu. Warsh'un faiz arttıracağına piyasa inanmıyordu. Birçok katılımcı, biliyorsun senin birçok konuğun da evet faiz arttırması gerekiyor ama bence arttırmayacak şeklinde yorumlar vardı.
0: Evet.
1: Bu artık geride kaldı. Yani bu kapı tekrar açıldı dediğin gibi 3 yıl sonra. Piyasada bu belirsizliğe karşılık tahvillerde ekstra bir risk birimi fiyatlıyordu. Yani Amerika'nın birçok kısa ve uzun vadeli tahvillerindeki, özellikle uzun taraftaki, yani enflasyonla yeterli kadar mücadele edilmiyor mu veya bu Fed'in yarattığı belirsizlik, yeni yani Warsh sonrası gelen belirsizlik ortamı, çünkü yönlendirme yapmadığı için bir anda bir belirsizlik ortamı oluştu ve buna bir risk primi doğdu bu da. Bu ortadan kalktı. Dolayısıyla piyasaların faiz artışına olumlu reaksiyon vermesinde bu anlamda bu şekilde fiyatlayarak olumlu gördüğünü görüyorum. Çünkü enflasyona kararlılık mesajı verdi Fed ve gerekirse bir faiz artışı daha yapacağını söyledi. Dolayısıyla bu da hem tahvil tarafına hem de Amerikan endekslerine pozitif yansıyor bugün.
0: Çok teşekkür ediyorum Sadullah Çalışır, bana eşlik ettiğin için. Bugün
1: Rica
0: hepinize
1: ederim.
0: selamlar, sevgiler İstanbul Portföy'de diyelim. Şimdi kapanışa doğru da bir reklam arasına gidelim. Dönüşte yine bu faiz ortamını konuşmaya devam edeceğiz. Konuğum OECD Sermaye Piyasaları Dairesi Başkanı Serdar Çelik olacak. Bizden ayrılmayın.

0: Bloomberg ET Radyo.
1: Reklam.
2: Türkiye best modellerini arıyor.
3: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
4: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
5: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1.245.000 lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
6: İstanbul Tiyatro Festivali 30. kez perdelerini açıyor. Türkiye ve yurt dışından 17 gösteri, premierler, ortak yapımlar ve ücretsiz festival artı programı 22 Ekim 3 Aralık arasında 17 mekanda. Festival eş sponsorları Aygaz, Entek, Opet ve Tüpraş. Ayrıntılı bilgi için tiyatro.iksv.org.
7: Bloomberg ET katkılarıyla.
8: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
9: Hisse senedi alırken aradığınız uzman destek Yapı Kredi Yatırım Dünyam'da. Siz de hemen Yapı Kredi Yatırım Dünyam uygulamasını indirin, hisse senedi hesabınızı açın. Ücretsiz anlık piyasa verileri ve uzman kadromuzun ihtiyaçlarınıza yönelik hazırladığı hisse senedi önerileriyle yatırımlarınıza değer katın. Detaylı bilgi yatırımdunyam.com.tr'de.
10: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
11: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma, çamura takılmıyoruz.
10: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
11: Abicim.
10: Her yerde değil, sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
11: Abicim.
10: Tamam ya, işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
12: Sıradaki şarkı Hep İcin'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
13: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
14: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
15: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime. Detaylı bilgi tebyatırım.com.tr'de.
0: Reklam. Öncelikli yayın.
16: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
17: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
18: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
19: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
20: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
21: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
22: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Bloomberg ET Televizyonu'yla ortak yayın.
23: Yapay zeka da geride kalmamak için hem sanayiye hem kendi yaptıkları yatırımlarla kamu bütçeleri, kamu harcamaları üzerinde ciddi bir baskı vardı, bir baskı oluşuyordu. Bunun yanında da işte beklediğimizin daha mesela vadelerde kısalma oldu, bunun ayrıca yarattığı bir baskı vardı. Çeşitli alanlarda piyasada bayağı bir tahviller üzerinde bir baskı görüyorduk. Ama bu baskının bir ciddi bir gerginliğe yol açmadığını gördük. Hatta belki biraz da buna hani piyasalar olan bu yükselen risklere rağmen hani gayet bir şekilde sakin kalmayı başarıyorlar. Bunun sakinliğinin korunması aslında asıl hedef olmalı dedik. Ama sizin de söylediğiniz gibi son birkaç ayda bu manzara biraz değişti. riskler, yani o büyük riskler orada durmakla beraber bence iki şey oldu. Birincisi işte hepimizin bildiği Orta Doğu'daki savaş. Yani savaşın yarattığı enerji piyasasında ve enerji fiyatlarındaki gerginlik, bu bir enflasyon korkusu yarattı. Enflasyonda bir yukarı doğru çıkış görüldü. Ama aslında enflasyondaki bu çıkışı biliyorsunuz. Hani bu daha çok kısa vadeli tahvil faiz üzerinde bir baskı. Bizim aslında daha çok gördüğümüz sıkışma ise uzun vadede oluyor. Yani enflasyonun hani bu kısa vadeli tamam artışlar önemli artışlar ama yine göreceli çok yüksek artışlar değil. Bu çok yüksek olmayan artışlarla hani tahvil piyasasındaki gerginin arasında biraz ilişki biraz daha dolaylı. Hani bana sorarsanız bu daha çok kamu harcamalarındaki artışa kaynaklı bir, yani enflasyondaki tartışma ve bunun yanındaki işte enerji piyasalarındaki tartışma kamu harcamalarına yönelik bir yeni bir tartışmayı başlattı. Yani nasıl olacak? Şimdi devletlerin bütçe harcamaları artıyor, işte bütçe açıkları artıyor. İki şey yapabilirler. Birisi vergi gelirlerini artırabilirler, gerisi de harcamaları kısabilirler. İkisine yönelik de bir iştah görünmüyor dünyada. Yani ne çoğu ülkede vergi gelirlerinin artırılmasına dair ciddi bir iştah var, ne de kamu harcamalarının kısılmasına dair. Dolayısıyla bir anda genel olarak bir beklenti son birkaç ayda bu kamu harcamalarındaki artış, savunma harcamalarıyla, enerjiyle, işte yapay zeka ile birlikte gitgide de artacak. Buna yönelik de hani çok bir ne denir kontrol edemediği bir baskı olmadığı için piyasalar üzerinde bir baskı oldu. Ve tahvilde faizleri işte Amerikan 10 yıllıkları da dediğimiz gibi 5'ler civarına geldi. Diğer tarafta da başka biraz daha belki teknik bir tartışma var. Yapay zeka şirketleri, bunlara özellikle büyük teknoloji şirketleri, bunlar son 1 yıl 2 yıla kadar neredeyse yani çok fazla borçlanmadan faaliyetlerini yürütebilirler. Çünkü çok karlı şirketlerdi. Çok yüksek karlılık ettiği için büyük oranda kendi faaliyetlerini öz kaynakla karşılıyorlardı. Tahvil borçlanması ise biraz daha teknik bir şeydi onlar için. Örneğin Avrupa'daki satışlarından elde ettiği parayı işte Amerika'ya ya da Çin'e götürmemek için burada tahvil ihraç ediyordu vesaire. Ama yapay zekadaki yatırım ihtiyaçları o kadar büyük ki hani biz mesela yılbaşında bunu önümüzdeki 3 yıl için 4 trilyon dolardan fazla tahmin etmiştik. Şimdi bu 5 trilyon dolarlara geliyor. Yani 3 yıllık bir sürede. Ama bu çok büyük bir yatırım. Amerika'daki neredeyse bütün şirketlerin yaptığı yatırımın yarısı kadar bir yatırımdan bahsediyoruz. Hani buna doğru geldi. Bu şirketlerde hani normalden biraz daha farklı olarak hep uzun vadeli ihraç etmeye başladılar. Yani 3'te 2'si neredeyse tahvil ihraçlarının 10 yıl üstü oldu. Hani normalde şirketler ortalama vadesi 8'lerde 7'lerdeyken Amerika'da, işte dünyada 6'lardayken 20-30 yıllık tahvil ihraçları oldu. 20-30 yıllık tahvil piyasası da açıkçası o kadar çok büyük bir piyasa değil. Şimdi bir anda ve hani neredeyse işte 20'şer 30'ar milyar dolarlık ihraçlar bunlar. Normalde devletlerin yaptığı, şirketlerin yapmadığı büyüklükte ihraçlar. Bu da hem de işte kamu borç harcamalarıyla yani kamunun bütçe açık tartışmalarıyla bu yapay zeka şirketlerinin çok yüksek uzun vadeli borçlanması ya bir nevi borçlanmak için devletlerle rekabet eder hale gelmesi uzun vadeli faizlerde ciddi bir stres yarattı ve bugün de bunu görüyoruz. Ama belki bunu şunla belki bir yani basit bir düzeltme yapayım. Yani elbette kısa vadede bu hareketler, bu özellikle birkaç ayda tartışmalar hani günden güne değişiyor, önemli. Tabii. Ama aslında büyük daha uzun vadeli baktığımızda ise bu mesela bana sorarsanız açıkçası bir normalleşme gibi. Yani Amerikan hazine tahvillerinin 10 yıllık faize %5'e gelmesi çok anormal bir durum değil o anlamda. Yani 2008 öncesine bakarsanız tamam Japonya biraz daha trendin ötesinde ama ne Avrupa'da ne Amerika'da 2008 öncesi durumdan çok farklı değil. Burada asıl farklılıksa yani neden peki bu kaygı yaratıyor bu sefer? Çünkü 2008 öncesi borçlanma bu kadar yüksek değildi. Bu kadar yüksek faizler bütçe üzerinde çok ekstra baskı yaratmıyordu. 2008'den 2021-22'lere kadar biliyorsunuz merkez bankaları piyasaya girdi. Çoğu ülkede hatta Avrupa'da da bayağı bir ülkede neredeyse tahvillerin yarısı merkez bankalarının elinde oldu. Bu da faizlerin çok ciddi oranda düşmesine yol açtı. Dolayısıyla borçluluğun hızlı arttığı ama faizlerin düşük kaldığı bir döneme girdik. İlk defa hani son 30-40 yıllık döneme bakarsanız hem borcun bu kadar arttığı hem de faizlerin bu kadar yüksek olduğu bir döneme giriyoruz. Mesela kaygılardan birisi de devletler bugün aldıkları her borç onlara seneye faiz olarak, ondan sonraki seneye faiz olarak dönecek. Bu da piyasaya yapılan tahvil ihraç oranını çok ciddi oranda arttıracak. Bu da işte bence asıl hani piyasa üzerindeki tahvil baskısı, faizler üzerindeki baskının ana kaynak nedeni bu.
1: Şimdi Serdar Bey hiç bölmeden dinlemeye özen gösterdim özellikle çünkü bütün soracağım soruları tek tek aslında yanıtlayarak ilerlediniz ama hemen şunu söyleyeyim yani bunun aslında bir normalleşme olarak kabul edilebileceğini söylüyorsunuz 2008 öncesine mukayese ederek fakat devletlerin de bahsettiğiniz gerekçelerle borçlanmaya devam etme ihtiyacı da var. O zaman insan düşünüyor yani bugün mesela 10 yıllık tahvil şu anda 4.95'in altına geldi. Ama 5 ve üzeri seviyeler yine görülür mü? Yine buranın daha üzerinde ne makul olabilir? Veya bekliyor musunuz öyle bir yükseliş? Bir bu, bir de kalan yine sınırlı sürede raporunuz var tabii. 2026 borçlanma raporu. Bu rapor aslında ekonomist de buraya atıfta bulundu. Ve dolayısıyla raporunuzda da yer alan hangi potansiyel risklerin şirketler için önümüzde daha büyük bir sorun yaratabileceğine ilişkinde bir ufacık not alayım sizden tekrar.
23: Tabii Tidem Hanım. Şimdi aslında normalleşme dedim ama belki onu hani şu şekilde düzeltebilirim.
1: Buyurun.
23: Yani çok normal olmayan bir zamanda normalleşme. Yani tamam. Rakamlar olarak baktığımızda örneğin işte hani piyasayı kaygılardan birisi de işte tabii sizin de bahsettiğiniz gibi faiz işte 10 yıllık faizin %5'e gelmesi. Ama bu 2008 öncesi dönemde çok anormal bir faiz oranı değildi.
1: Evet.
23: Ya da bugün işte en çok korkulardan biri hani devletlerin çok kısa vadeli yani bu yüksek faizi ödememek için kısa vadeli borçlanıyorlar. Bu da aslında hani kısa vadede biraz 1-2 yıl vakit kazandırıyor gibi olsa da riskleri uzun vadede arttırıyor. Dolayısıyla aslında bu vadelerin kısalma da 2008 öncesi göre çok anormal değil. Yani bu anlamda yani vade olsun rakamsal olarak baktığımızda o anlamda bir normalleşme. Ama sizin de dediğiniz gibi borç oranları yani gayri safi milli hasılaya oranla borçlar o kadar yüksek ki hani anormal bir dönemde bu anlamdaki bir normalleşme de hani çok makul olmuyor. İster istemez ekstra bir baskı yaratıyor. Ve tabii şimdi devletlerin harcama baskısı bir şekilde hani artarak devam ediyor. Yani savunma aynen sizin söylediğiniz gibi enerji yatırımları işte bu yapay zeka pek çok alanda bir de nüfusun yaşlanması devletlerin savunma yani harcamaları bütçesine çok ciddi baskı yapıyor ve bunun hani kısa vadede zayıflayacağına dair bir beklenti yok. Hani bunun ele alınacağına dair de bir beklenti yok. Belki biraz bundan hani riskler ve stres bir yandan daha da fazla artıyor.
1: Evet.
23: Şirketler açısından baktığımızda ise hani sizin sorunuzun belki de daha yani şirket odaklı. Şimdi orada da hani ne kadar bu yapay zeka şirketleri devletlerle ne denir fon bulma açısından rekabet edecek noktaya geldiyse diğer şirketler için bu daha da büyük bir sorun öyle değil mi? Yani aslında tarihsel olarak baktığımızda şirket borçlanmasındaki fark ne denir? Yani şirketlerin devletler üzerine fazladan ödediği faiz oranı tarihi bayağı düşük noktalarda. O anlamda çok bir gerginlik görünmüyor. Ama yani şirketler, büyük şirketlerin çok ciddi şekilde tahvil piyasasına girmesi bence yani varlık dağılımlarında özellikle yatırımcılar açısından çok ciddi bir dönüşüme yol açıyor. Yani, yani bizim bildiğimiz bu klasik %40 hisse, %30, %60 hisse, %40 tahvil denklemi biraz değişiyor. Hem başka şirketlere ya da şirketlerin olmayan dolaylı tahvillere doğru bir kayış oluyor. Ama bir de bildiğiniz hani bu normal tahvil piyasası dışındaki özel piyasalar, özel sermaye piyasaları üzerinden borçlanmaya da kayıyor.
1: Evet.
23: Bu da yani eğer bu kadar hani borçlanmaya dair bir rekabetin arttığı, vadelerin kısandığı bir dönemde elbette şirketler açısından da bir borçlanma riski yaratıyor. Bir de hani malum bugünkü yapay zeka biraz hani bazı çok farklı dönemlere benzetiliyor ama hani bir tanesi 90'ların sonundaki teknoloji şirketlerinin dünyadaki hani ne denir piyasalara sarsdığı zamanlardaydı. Hani hatırlarsınız o zamandan da pek çok şirket süreci iyi atlatamadı ama sonuçta da geriye kalan yani bugünün en büyük Google'ları Apple'ları kaldı. Ona yatırım yapanlar çok mutlu oldular. Diğer herkes mutsuz oldu.
1: Evet.
23: Bugün de benzer bir şey var. Yani herkes biliyor ki bu yapay zeka şirketlerin hepsi elbette başarılı olmayacak. Elbette hepsi uzun vadeli kârlığa gelmeyecek. Ama birileri başarılı olursa diye buna bir yatırım yapma beklentisi var. Ama aynı zamanda da bence bu özellikle küçük şirketler ya da gelişmekte olan ülkelerdeki şirketler açısından hani finansmana ulaşma şartlarını biraz zorlaştırabilir zaman.
1: Evet, işte bunu herhalde yine takip ediyor olacağız. Serdar Bey çok teşekkür ediyorum. Süreç içerisinde tekrar bize katılırsanız çok mutlu olurum. Değerli görüşlerinizi almaya devam etmek isteriz. OECD Sermaye Piyasaları Dairesi Başkanı Serdar Çelik'le sohbet ettik. Efendim ve kapanışa doğru sonuna geldik. Ben bir araya gidiyorum. Dönüşte seans notlarında tekrar görüşelim.

0: Bloomberg GT Radyo.
1: Reklam. Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
3: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Renkli hesabın %44'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank, baktınız sizin.
0: Reklam. Kamu spotu.
5: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
6: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
0: Reklam.
7: Vakıfbank'tan dört dörtlük fırsat. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında eğitim, sigorta, sağlık ve vergi ödemelerinde 4 taksit, ayrıca Troy kartlara özel eğitim ödemelerinde 6 taksit fırsatı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
8: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
9: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektere inle, kuma, çamura takılmıyoruz.
8: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
9: Abicim.
8: Her yerde değil, sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
9: Abicim.
8: Tamam ya, işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Kompas, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
10: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
11: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
12: Bankkart, seni düşünür o.
0: Reklam. Öncelikli yayın. 1-1-2.
13: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
14: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
15: Çok kazası attım. Araçtan çıkamıyorum.
16: Arkadaşım kan krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
17: Attım ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
18: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
0: Reklam.
19: Sen de katıl derim, katılın evim.
0: Reklam. Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
20: Saatlerimiz 17.45 oldu. Seans notlarında tekrar birlikteyiz. Ben Didem Arslanoğlu. Hoş geldiniz. Şimdi bugün bu dakikalarda piyasalarda ne oluyor diye hızlıca bir bakalım. İçeride borsayı kapatmamıza 15-20 dakikalık bir zaman dilimi var. Dünkü çok sert satışların ardından bugün birçok regülatörden gelen açıklamalar ve adımlarla beraber piyasa biraz artık ayrışmaya gitmeye başladı. Birazdan Mehmet Özdemir'le o ayrışmanın detaylarını konuşuyor olacağız ama özellikle bankacılık endeksi içerisindeki çoğu bankanın tavana yükseldiğini ve endeksinde bu vesileyle %3.17'lik yükselişe ve 13.538 puan seviyesine geldiğini söyleyebiliriz. Bu arada elbette sanayi endeksi biraz daha geriden geliyor. Orada %1 civarında bir yükseliş var. Ama ulaştırma tarafında da %4.16'lık bir artış görüyorum. Mali endekste %1.22'lik prim var. Hizmetlere bakıyoruz %1.40 yukarıda. Turizm endeksinde %1'lik bir geri çekilme devam ediyor. Ulaştırmadan bahsettim %4'ün üzerinde bir artış var. Gelelim kurlara. Kurlar

0: tarafında dolar TL'de 48.67.54 seviyesindeyiz. %0.05'lik bir yükseliş. Euro dolar paritesi 1.15'in altında. %0.24'lük bir yükseliş var ama 1.14.93 seviyesinde. Zira dolar endeksi de %0.14 eksidi ama 100'ün üzerine tırmandığını tekrar hatırlatalım. Fed'in dün faiz artışı geldi 3 yıl aranın ardından ve bütün aslında piyasaların küresel tarafta ve bizde de gözünün kulağının orada olması gerekirken biz biraz daha iç dinamiklerimizle uğraşıyorduk. Ancak bugün bakıyoruz Avrupa borsaları örneğin %1'in de üzerine Londra tarafında ulaşan primlere geldiler. Londra %1.15 artıyor. Paris CAC 40 endeksi %0.69, Frankfurt DAX %0.89 ve İtalya'da FTSE MIB endeksi de %0.82 yukarıda. ABD borsalarında da tablo hiç farklı değil. Özellikle Nasdaq kompozitte %1.5'a yaklaşan primler var. Nasdaq 100 endeksi zaten %1.5 primli. S&P 500 %0.94, Dow Jones'da da %0.54'lük yükselişleri takip ederken tahvil tarafında ne oluyor? Orada da alımlar var ve getirilerin bir miktar aşağı yönlü seyrettiğini gözlemliyoruz. Hemen söyleyeyim, 10 yıllıkta 4.94.67, 5 yıllıkta 4.79.73 ve 2 yıllık tahvilde de getiri 4.67.90 seviyesinde. Son ekranımız emtia ve Bitcoin ekranı ki burada özellikle tabii petrol tarafına odaklanıyoruz. Biraz daha artık İran-ABD ekseninde sonuca yakın olabileceğimize ilişkin söylemler tekrar gündeme geliyor. Brent petrol bu vesileyle %2.5 civarında düşüyor. $103.20'de ama 103'ün de altını görmüştük. ABD tipi ham petrolde ise %1.5'luk takriben bir geri çekilme var. Orada da $100.90'deyiz ama son 45 dakika içerisinde buralarda düşüş devam ediyor olmakla birlikte bir miktar dipten de alım var gibi duruyor sanki. Bitcoin %0.65 artıda $76.600 seviyesinden fiyatlanırken gümüş ve altında hareketlilik daha belirgin, bilhassa gümüşte %4.36'lık bir yükseliş var. Bir ara yine saat $17.66 yukarı yönlü zorluyorduk. Bu dakikalarda fiyat $65.74 geçiyor. Spot altın %2.25 yukarıda, $4.400'ların altındayız ama $4.359'dan da spot altının fiyatlandığını söyleyebiliriz. Rakamlar böyle özetle. Şimdi tabii içeride ve dışarıda neler oldu dediğimizde sadece şirket haberleri ekseninde değil ama bugün biraz önce de söylediğim regülatörlerden gelen haber akışları ve düzenlemeler de önemliydi. Hadi gelsin şirket haberleri, içeride dışarıda nelere baktık bugün onları sizlerle paylaşalım bir kez daha. Öncelikle Sermaye Piyasası Kurumu 7 kuruma ait 130 fonun tasfiye ettirilmesine karar verdi bugün. Öte yandan yine SPK asgari öz kaynak koruma oranını %35'ten %20'ye düşürüldüğünü açıkladı. BDDK'ya dönüp baktığımızda bankaların hisse geri alımlarının çekirdek sermayeden düşmeyeceğini açıkladı ve bu tarafa bazı esneklikler getirdi. Ve bunun da yine bankacılık endeksine de yansıdığını görüyoruz zaten. Emlak katılım tasarruf finansman, katılım evim ve bir evin satın alınmasına yönelik görüşmelere başlandığını duyurdum. Ve bir de dışarıdan not, yine önemli, Nvidia CEO'su Huang şirketin gelecek yıl bu yılın iki katı kadar çip satacağını açıkladı. Bu başlıklar önemliydi. Şimdi içeride bugün borsada yine bir gong töreni vardı. Borsa İstanbul'da gong bugün Net Global için çaldı. Net Global Yönetim Kurulu üyesi ve CEO'su Berk Kuter halka arzın detaylarını ve gelecek planlarını Bloomberg HT'ye anlattı. Dinleyelim. Dönüşte Mehmet Özdemir de bana eşlik ediyor olacak. Seans notları devam ediyor.
1: Halka arzın detaylarıyla başlayalım.
2: Tabii. Halka arz 2 milyar 233 milyonluk bir halka arzdı. 87,5 milyon biz hisse sattık burada. Büyük de bir teveccüh oldu. Yaklaşık 3 kata yakın bir talep geldi. Bundan son derece mutluyuz. Özellikle piyasa şartlarının biraz ağır olduğu koşullarda böyle bir başarıya ulaşmak hepimize hem bir mutluluk verdi hem de sorumluluğumuzu arttırdı. Bundan sonra da yatırımcıların bu teveccühüne layık olmaya çalışacağız.
1: Beklediğiniz bir talep miydi, şaşırdınız mı?

0: Şaşırmadık. Beklediğimiz bir talepti. Çünkü firmamıza güveniyoruz. Sanayici kasları olan bir şirket firmamız. İyi projeleri de var. Dolayısıyla yatırımcıların bunu takdir edeceğini zaten tahmin ediyorduk. Beklentimiz paralelinde gerçekleşti diyebiliriz.
1: Rakamlar nasıl Berk Bey?
0: Şöyle efendim, yaklaşık 3 kata yakın bir talep geldi biraz önce bahsettiğim gibi. Bunun %25'ini yurt dışı kurumsallara verdik. %35 civarında yurt içi kurumsallara, %30 civarında da yurt içi bireysele dağıttık. Gördüğünüz gibi kompozisyon da çok iyi oldu. İnşallah bu da bize büyük bir ivme verecektir.
1: Halka arzdan gelecek kaynağı ilk etapta nerelerde kullanacaksınız?
0: Şöyle efendim, bizim yatırımlarımız var. Bunların başında vagon yatırımımız geliyor. Bu çok yeni bir yatırım. Daha öncesinde bizim bünyemizde olmayan bir yatırım. Ancak biz bunun inşaatına başlamıştık. Bu inşaat devam ediyor. Şimdi gelen bu kaynakla bu inşaatı daha da arttırmak suretiyle kısa zamanda üretime geçeceğiz. Ama bunun yanında mevcutta polietilen boru üretiyoruz ve Türkiye'nin en iyi boru üreticilerinden bir tanesiyiz net global olarak. Bu anlamda da biz bu polietilen boru hattı kapasitemizi arttıracağız. İhracata daha fazla ağırlık vereceğiz ve bunun yanında da korüge boru üretimini ürün gamımıza ekleyeceğiz.
1: Şimdi biraz daha açalım. 2027 planlarınız nasıl olacak?
0: 2027'de yine büyümeyi devam ettirmek istiyoruz. Temel olarak motivasyonumuz sürdürülebilir büyümeyi devam ettirmek. Burada özellikle yeşil kaynaklara ve sürdürülebilir kaynaklara ağırlık veriyoruz. Dolayısıyla temkinli, riskleri dağıtarak sadece bir sektöre değil birden fazla sektöre yatırım yaparak büyümemizi sürdürüyoruz. Özellikle vagonda iyi bir hikaye yazacağımızı düşünüyorum dünya çapında.
1: İhracat tarafındaki durum biraz daha açar mısın?
0: Tabii ihracatta bizim öncelikle bahsetmem gereken bir domates yatırımımız var. Bu da şöyle ki, modern seradır bu. Burada topraksız tarım yapıyoruz. Topraksız tarımda elde ettiğimiz Avrupa standartlarındaki domatesleri bir kere Avrupa'ya ihraç ediyoruz. Bu birincisi. İkincisi, borularımızı ve ek parçaları Avrupa'ya ihraç ediyoruz. Şimdi bu gelen vagonla beraber büyük bir oranda Avrupa'ya çalışıyor olacağız. Dolayısıyla o standartlarda, o ligde oynayan bir oyuncu haline geleceğiz.
1: Sektörün geneline baktığımız zaman nasıl bir 2026 geçirdik?
0: 2026 devam etmekle birlikte şöyle görüyorum ben. Boru piyasası, bütün dünyada polietilen boru piyasası büyümekte. Şu anda 70 milyar dolarlar civarında dünyada bir potansiyel var. Biz Türkiye olarak bundan azını alıyoruz, %3'ünü, %4'ünü alıyoruz ve 11. ihracat liginde 11. sıradayız. Biz bu yeni halka arzımızla beraber, oradan gelecek kaynaklarla beraber biz ivmemizi arttırarak bu potansiyelden, bu pastadan daha fazla pay alacağımızı değerlendiriyorum.
1: Şimdi Türkiye olarak bu boru piyasasından çok az bir payımız var dediniz. Olması gereken nedir?
0: Yani benim ilk etapta gördüğüm %10'luk bir dilime çıkmamız lazım. Yani bu da 2-3 kat bir büyümeye işaret ediyor. Dolayısıyla yurt dışını daha fazla zorlamamız lazım. Bütün firmalar, sektör firmaları olarak. Zannediyorum o firmalar da bu yönde çalışıyordur. Biz de bu yönde daha fazla, daha gayretle çalışacağız.
2: Yatırımın yolu Akbank.
3: Seans notları devam ediyor. Araştırma masamızdan Mehmet Özdemir'le birlikteyiz. Mehmet hoş geldin.
4: Hoş bulduk Didem.
3: Yani birkaç haftadır aslında ara ara çeşitli hisselerde gördüğümüz ani fiyat hareketleri biraz daha artık konunun ısındığı ve artık işlerin tabiri caizse ayyuğa çıktığı bir döneme yaklaştığımızı gösteriyordu. Bu dün yaşandı. Tarihi bir gündü. Bugün de gelen çeşitli açıklamalar ve önlemler paketini izledik. Yani Finansal İstikrar Komitesi'nden açıklamalar geldi. Sistemik bir risk olmadığına ilişkin, yönetilebilir bir sorun olduğuna ilişkin notlar önemliydi zaten açılış itibariyle. Yine BDDK'dan, SPK'dan çeşitli açıklamalar geldi. Merkez Bankası'ndan çeşitli açıklamalar geldi vesaire derken tabii portföy yönetim şirketlerinden de gelen açıklamalar var. Bakıyoruz piyasaya. Dün %7'nin üzerinde düşen bankacılık endeksi bugün %9'un üstünde primli. Neredeyse bankacılık endeksinin içindeki tüm bankalarında, yani birçoğunun da tavan olduğunu görmüştüm. Belki de hepsi tavan oldu şu an. En son baktığımda birkaç tane sadece tavan olmayan vardı. Dolayısıyla Borsa İstanbul toparlanıyor diye bir grafik hazırladın sen. Onunla başlayalım çünkü bir ayrışma var piyasada aslında. O ayrışmayı merak ediyorum. Onu görselleştirdin, izleyicilerimizle paylaşalım.
4: Finansal İstikrar Komitesi'nin sabah toplanması, ardından Merkez Bankası'nın repoya bir repo hamlesi, ardından SPK'nın özellikle 7 portföy yönetim şirketinin fonlarının alım satıma kapatılması ve yaklaşık 130 fonun tasfiye sürecine gidilmesi hamlesi. Ardından özellikle BDDK'nın da bankaların kendi aldıkları hisseler üzerinden çekirdek sermayeden düşünmeyeceğine ilişkin kararı aldığı hisseleri. Bu tarz bir adımlar silsilesini bugün itibariyle gördük. Bu adımların da herhalde büyük bir çeviklikle atıldığını herhalde söylemek mümkün ki fiyatlamalardan da onu zaten görebiliyoruz Didem. Şimdi şöyle bir baktığımızda ama sen ayrışmadan bahsettin. Şimdi biz hali hazırda bugün itibariyle bankalardan da bahsettin. Küçük orta ölçekli şirketlerde o negatifliğin azalarak da olsa devam ettiğini görüyoruz bugün itibariyle. Yani şöyle bir baktığımızda yaklaşık %3-3,5 çerçevesinde XTÜMİE endeksi şu anda aşağıda. Bu benim yapmış olduğum grafik bir günlük getiri. Yani bugünkü performanslar aslında gün içinde gerçekleştirmiş olduğu. Diğer taraftan BIST 30'u koydum. Belki bankaları da koyabilirdim ama BIST 30 tarafında da özellikle %4'ün üzerinde prim, 4-4,5'lar çerçevesindeki prim de ciddi aslında bir ayrışmaya işaret ediyor. Şunu da söyleyeyim, hani tümden bir toparlanmadan belki bahsedemesek de XTÜMİE endeksi üzerinde içindeki yaklaşık 80-90 tane hissenin de taban seviyesinin devam ettiğini görüyoruz. Tabii. Taban fiyatlamasının. Tabii. Taban fiyatlamasından da sen bahsettin. Bankaların birçoğu ben yayına gelmeden önce de baktığımda özellikle burada yukarı doğru tavan neredeyse tavan seviyesinde olan var. Tavana kitlemiş bankalar var. Tabii bunun da özellikle bir miktar daha ziraat üzerinden gerçekleşen kamu desteğiyle de olduğunu yakından takip ediyoruz. Yaklaşık 6 milyar TL'nin üzerinde bir alımda olduğunu ve bugünkü alımların yaklaşık söylüyorum bunu kabaca %50'sinin bu ziraat yatırım üzerinden geldiğini söyleyelim. Burada özellikle işte BIST 30 yatırım, borsa yatırım fonu ve banka likit fonları üzerinden alımın gerçekleştirdiğini görebiliyoruz. Şimdi dediğim gibi burada ayrışmayı görürken şöyle bir puan bazlı katkılara baskılara baktığımızda bugün de aynı zamanda şimdi yaklaşık evet görüyorum çok net. Okay. Teşekkür ederim. 63 hissenin yönünü yukarı çevirdiği ortamda şimdi Aselsan 80 puana yakın %6'ya yakın primli 380 liraya geldi. Didem devam edeceğim ama zaten şöyle bir şey de hatırlatmak istiyorum. Dün işte biraz konuşmuştuk seninle bu fonla Borsa İstanbul'daki geri çekilme üzerine. Bu kimi hisseler için bir miktar daha özellikle değerleme anlamında söylüyorum. Yüksek değerleme çarpanlarının törpülenmesi anlamına gelirken bazıları için de belirli bir cazibe yarattığını da söylemek mümkün. Tam o cazibe üzerine de bazı bireysel yatırımcıların diyebilirsin. Özellikle bazı fonların diyebilirsin diğer anlamda. Burada işte banka hisseleri başta olmak üzere diğer hisseleri de fırsat gördüklerinden bahsediyorum. Alıma geldiğini en azından görüyoruz rakamlarda da. Devam edeyim bankacılık tarafında Akbank tavan yani 56 puan oradan bir katkı. BİM desen %3'ün orada üzerinde bir pozitiflik 35 puan. Türk Hava Yolları'nda belki bir miktar Brent petroldeki gerileme yani o Brent petroldeki gerileme eğer yurt dışına vaktimiz kalırsa küresel piyasalarda da bir iyimserliğe dönüşmüş durumda. Türk Hava Yolları derken Yapı Kredi Bankası'nın tavan hareketi Tüpraş yani petrol geri çekiliyor ama Tüpraş'ta da bugün alımlar var. %3'e yakın pozitiflik sayarız 63 hisseye kadar bu listeyi. Baskılar tarafına baktığımızda belki de BIST 30 tarafındaki destek finansın taban hareketi olmasa biz bugün BIST 30'u %4'ün bir miktar daha %5'lere yakın bir harekette görebilirdik. Çünkü destek finans faktöring 65 puan civarında endeksi negatif tarafa çekiyor. Katılım evim tarafında taban hareketin devam ettiğini görüyoruz. 14 puan, 15 puan oradan bir baskı. Işıklar Enerji taban, Kuyumcu Kent'teki taban hareket. Rally Yatırım Holding'de %7,5'luk bir negatiflik. Dolayısıyla hani o sert kayıpların en azından tümüyle sürmese de ciddi ayrışmayın sürse de kayıp serisinin bazı hisselerde de devam ettiğini de görebiliyoruz. Aynı zamanda işte Odin Solutions tarafında da ben orayı biraz daha yakından takip ediyorum. Taban hareket silsilesi ve serisi anlamında. Orada da bir taban hareket var. Ama şöyle bir baktığımızda en azından bugün bir miktar daha en azından diğer TL varlıklarda da durulmuş. CDS'lerimizin 236-237'ye doğru giden yolculuğu da 233 puana kadar gerilemiş gibi gözüküyor. Dolayısıyla bir TL varlıklarda bugün bir rahatlama, kısmi rahatlama diyelim olduğunu söyleyelim.
3: Peki şimdi tabii biz bu süreci bitti gitti diye okuyamıyoruz. Keşke hiç yaşanmasaydı diyoruz. Çünkü bütün fabrika ayarlarımızla oynanmış gibi bir durum ortaya çıktı. Burada mağdur olan çok sayıda yatırımcı var. Önümüzdeki süreçte muhtemelen ilgili bugün de taban olduğunu gördüğümüz şirketlerin birçoğu bu şekilde belki düşmeye

0: gelişmeler böyle olduğu zaman tabii orada bir zarar da oluşuyor.
1: Kesinlikle.
0: Bir daha böyle bir durumun yaşanmaması için de ne yapılması gerekiyorsa piyasa profesyonellerinin de regülatörlerin de düzenleyicilerin de denetleyicilerin de her türlü şeyi yapması şart ve bu adımlar başladı bugün itibariyle.
1: Evet.
0: Hani geç olsun güç olmasın diyeceğim ama aslında biraz geç oldu, azıcık da can acıtıyor, onu da görmek lazım ama dediğim gibi bir daha hani o ayarların bozulmayacağı bir ortama doğru evrileceğiz. Bu esnada mesela konuşamadığımız şey Fed'in 3 sene sonra dün faiz artışı kararıydı.
1: Yani, çok doğru. Hiç.
0: Değil mi?
1: Yani, evet, yani manşetlerde bu olay olmasaydı şu an herhalde Fed olacaktı diye düşünüyorum.
0: Evet,
1: ve onların fiyatlaması.
0: Kesinlikle öyle olacaktı. Şimdi mesela bugün tahvil faizlerine bakıyorum. 5'leri gören 10 yıllık tahvil faizi 4.94'e geriledi.
1: 8-9 bas puan hani neredeyse tüm vadelerde yayına girmeden önce baktım. Özellikle dünkü gördüğü tepelerden 8-9 bas puan civarında gerileme var.
0: Tabii.
1: Faiz artışına rağmen ki dün burada sana biraz daha senaryoları anlatmaya çalışmıştım.
0: Tabii.
1: Kısmi olarak bu senaryoların bazılarının gerçekleştiğini gördük. Detaylandırırız.
0: Peki. Şimdi hani ben aslında biraz küreselde de ne oluyor ne bitiyor'yu konuşmak istiyorum seninle. İstersen çok hızlı orada bir özet geçelim. Çünkü asıl paylaşmak istediğim küresel yani piyasaları genel olarak toparladıktan sonra elimizde TEB'in bankacılık sektörü raporu
1: evet.
0: var. Ya, bu çok önemli. Bugün atılan adımlarla da birlikte dünkü sert satışların ardından gelen bu yükselişin gerekçelerini de aslında anlatıyor bize.
1: Kesinlikle.
0: Yani temel gerekçelerini
1: Kesinlikle.
0: Anlatıyor. O yüzden onu paylaşacağız ama yurt dışında özellikle dikkatini çeken ne var? Onları
1: hemen
0: şöyle
1: bir iki dakika toparlayayım. S&P 500'de bugün 8 alt sektör teknoloji başta olmak üzere %1'e yakın yukarıda S&P 500 ama 8 sektör yukarıda, enerji sektörü aşağı geliyor, teknoloji yukarıda. Çipçilerde bugün bir pozitif ayrışma var ki çip fonlarında %3'e varan biraz önce yayına girmeden önce baktığımda bir pozitiflik hakimdi. Burada ana konu dün hali hazırda şahin bir karar ve beklentiler dahilinde şahin bir borç beklentisi piyasalara birazcık güven getirmiş gibi gözüküyor. İlk etapta dün biz negatiflikte satışlarla kapatsak da bugün vadelilerden başlayan iyimserlik Asya piyasalarında her ne kadar yansımalarını görmesek de Avrupa piyasalarında yukarı doğru bir momentumu takip ediyoruz. 645'e yaklaştı Stoxx 600 endeksi %1'e yaklaşan primlerle. Dolayısıyla petrol de bugün her ne kadar bugün 100 seviyelerine doğru biraz yakınsa da oralardan bir miktar daha yukarı doğru sekiyor şu anda ama gerileyen petrol fiyatları da bu enflasyon üzerindeki bir miktar daha endişeleri gidermiş gibi gözüküyor bugünden yarına. Hali hazırda bu haftayı çok iyi geçirmeyen ABD endekslerinde de bir rahatlama hareketi, bir dipten alımı görüyoruz diyeyim. Özellikle hemen şöyle de sonlandırayım. Endekslerde ayrı, değerli metallerde daha yukarı bir fiyatlama var. Ons altın 4300'ün üzerinde ısrarla tutunmaya devam ediyor. Gümüş de 66 dolara geldi, %4,5 primli.
0: Evet, 66'yı zorladı hatta da
1: evet.
0: Oradan biraz satış geldi ama %4,24 artıda. Şimdi gelelim biz kendimize.
1: Evet.
0: Bankacılık
1: evet.
0: sektörü raporu, TEB yatırımın neler anlatıyor?
1: İçinde önemli notlar var. Hemen şimdi ön plana çıkanları aktarayım. Şimdi bir kere başlıkta yeni bankacılık endeksi, bankacılık sektörü yeni şansı hak ediyor başlığıyla yayınlanmış bir rapor. 2026'nın 3. ve 4. çeyreğindeki kar momentumunun başlamasını bekliyor bankalar açısından. Türk bankalarının ayrıca cazip değerlemelerine de dikkat çekmişler. Hali hazırda cari değerlemeler açısından söylüyorum. Şimdi Türk bankaları artan enflasyon ve politika faizi beklentileri karşısında düşük performans sergilemeye devam ettiğini zaten görüyorduk. Dün dolar bazında %20'ye kadar geri çekildi bu özellikle dünkü karışık fiyatlama sonrasında. Piyasanın 2026 kar tahminleri yılbaşından bu yana da %25 civarında törpülendiğinden belirtmişler ve BIST 100 endeksinde TL bazında %27 gerisinde kaldı. Kar ivmesinin 2026 yılının 3. çeyreğinde iyileşmeye başlayacağına, 4. çeyreğinde daha belirgin hale geleceğini düşünüyorlar. Bu doğrultuda risk ödül dengesinin daha cazip bir hal aldığını düşünmekle birlikte 2026'nın 3. çeyreği için ortalama net faiz marjı çeyrekten çeyreğe 40 bas puan genişlemenin desteğiyle toplam net karın bir önceki çeyreğe göre %28, geçen yılın aynı dönemine göre %21 civarında artacağını tahmin ediyorlar. Fonlama maliyetlerindeki bu 300 bas puanlık yakın zamanda gördüğümüz geri çekilmeyle birlikte bunların marjlara yansıması

0: Bu iyileşmenin de bu marjlara yansımasının asıl iyileşmesinde 2026'nın 4. çeyreğinde daha belirgin hale gelmesini bekliyoruz derler. Buna bağlı olarak da ortalama net faiz marjının çeyreklik bazda yaklaşık 60 baz puan daha genişleyeceğini, yani 3. çeyrekten 4. çeyreğe ve bunun toplam net karda çeyreklik %50, yıllık ise %53 oranında büyümeyi destekleyeceğini öngörmüşler. Yapı Kredi ve Garanti tarafından da varlık satışlarının tamamlanması, ki her ikisinin satışlarını da Garanti'nin Romanya Yapı Kredi portföyünün 4. çeyrekte tamamlanmasını ve tek seferlik bir gelir artışı sağlayacağından bahsetmişler. Şimdi tercihlerine baktığımızda ise orada önümüzdeki sürece ilişkin hala belirsizlikler, jeopolitik riskler, faizlerin bir miktar daha yukarıda kalma ihtimali kuvvetlenirken güçlü sermaye tamponu olan bankaları tercih ediyorlar. Bu noktada da Garanti ve Akbank öne çıkarmışlar. Sektördeki takipteki kredi girişlerinin son 2 ayda bir yıllık ortalamanın üzerine çıkması sermaye tamponlarının giderek daha önemli hale getirdiğinden bahsetmişler. Hemen şöyle bir kısıtlı vaktimizde güncelledikleri hedefleri söyleyeyim. Akbank için hedef fiyatları 100 TL, dünkü kapanış fiyatına göre %53'lük bir potansiyel. Bugün o potansiyelin bir miktar daraldığını söylemek mümkün. Garanti Bankası aynı zamanda endeks üzeri getiri. Garanti Bankası için de endeks üzeri getiri tavsiyelerini koruyorlar. 190 lira hedef fiyat, %57'lik bir getiri potansiyeli. İş Bankası için endekse paralel getiri. Orada %31'lik bir potansiyel ile %16 liralık bir hedef fiyat var. Vakıfbank'a baktığımızda ise orada da endekse paralel getiri. Yapı Kredi de aynı şekilde endekse paralel getiri. Vakıfbank'ta 37 lira hedef fiyat, %20'lik bir potansiyel. Yapı Kredi'de ise 42 liralık bir hedef fiyat belirlemişler. Burada da %31 civarında bir potansiyeli işaret ettiğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla bankaların da birbirinden ayrışması %20, %30 civarında birbirinden potansiyel ayrışan getirileri de mevcut. Ama TEB'in bu getirisi, özellikle bu raporu bir miktar daha kritik rakamsal açıdan.
1: Mehmet, çok teşekkür ediyorum. TEB Yatırım'a da teşekkür ediyoruz bu rapor için ve gidiyoruz şimdi borsayı kapatmaya. Buyurunuz.

0: Evet, BIST 100 bugünü %2.95'lik yükselişle 13.509 puan seviyesinden noktaladı. Bu esnada işlem hacmi 266 milyar lirayı buldu. Dünün %1.5 üzerine çıktı. Bankacılık endeksi tabii bugün çok dikkat çekti. Bir ara %9'un üzerinde primli olan bankacılık endeksi kapanışta %8.88, %9'a yakın bir noktadan primle günü tamamlamış oldu. Şimdi bu baş döndürücü hızda piyasaları ve beklentileri bize yorumlaması, anlatması için Philip Capital Portföy Yönetim Müdürü Metin Taşçıoğlu'nu alıyoruz yanımıza. Metin, hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Piyango sana çıktı. Yani aslında bugünkü herhalde piyango daha iyi bir piyango düne göre. Hiç yaşanmamasını temenni ettiğimiz günler yaşıyoruz. Ama yani her şerden de bir hayır çıkar umuduyla bundan sonrasına yönelik daha sağlam, daha şeffaf, daha dengeli bir piyasa zemini umuyoruz bütün yatırımcılarımız ve izleyenlerimiz adına deyip sözü sana vereyim.
1: Ya bugünkü gelişmeleri gerçekten hani bir taraftan bu kısa süre içerisinde özetlemek oldukça güç, ama bir taraftan da bizim de öğrenmeye ve adapte olmaya çalıştığımız bir geçiş döneminin başlangıcı olacağını gösteren işaretler var. İşte sabahki ekonomi kurulu toplantısından sonra tedbirler peş peşe gelmeye başladı. Burada yani sıkıntının nerelerde olduğu tespit edilmiş ve buna göre de tek tek adımlar atılmış. Ortaya çıkan resimler bu. Burada tabii likidite sağlamak amacıyla bir takım tedbirler var. Yatırım fonlarının ki 130 tane kadar yatırım fonunun tasfiye edilmesiyle ilgili ve bunların TEFAS üzerinden girilmesi, giriş çıkışların kapatılmasıyla ilgili alınan tedbirler, bunların hepsinin teşhislerin sonrasında konulan tedavinin de doğru olduğunu bize gösteriyor. Burada piyasanın hani pozitif

0: yönde bir tepki vermesinin sebebi tedbirlerin hepsinin de doğru yönde atılmış adımlar olması. Ancak tabii burada bazı detaylar haricinde yol haritası önümüzdeki dönemde, yani önümüzdeki dönem belki bir yıllık, belki 6 aylık bir dönemi de kapsıyor olabilir açıkçası. O konuda çok net değiliz. Ama detayları öğrendikçe o yol haritasında biz de öğrenmiş olacağız. Bunun getirmiş olduğu pozitif bir görüntü var. İlk tepki, yani en fazla tepki de zaten bankacılık sektörünün likidite ile ilgili sıkıntılar olmayacaktan anlamında gelen hareketlerinden de anlaşılıyor. Dediğim gibi biz de öğrenme sürecindeyiz. Adım adım takip etmeye devam edeceğiz. Ancak bu dönem içerisinde hani en kötüsü geride kaldı mı diye düşündüğümüz zaman, hani buna net bir şekilde evet dememiz de kolay değil. Ama orta ve uzun vade için bugün alınan tedbirlerin hepsinin sektör açısından, hem portföy yönetim sektörü açısından, hem finans sektörü açısından tamamıyla olumlu sonuçlarını alacağımız bir dönemin başlangıcında olduğumuzu söyleyebiliriz. Bir diğer tabii ki hani konuşmamız gereken konulardan bir tanesi de Fed'den gelen karar sonrasında olumlu tepkilerin global piyasalar tarafında paylaşıldığını da söyleyebiliriz. Özellikle kısa vadeli faizlerdeki bu artış sonrasında
1: Evet.
0: uzun vadeli faizlerin de yükselişinde durduğunu ve hafif geri çekildiğine şahit oluyoruz. Bunun da olumlu etkilerinin de bize de yansımasını beklemek lazım önümüzdeki dönem içerisinde. Bunu da not etmek lazım diye özetleyeyim.
1: Şimdi evet çok önemli. Ben hani evet dedim. Aslında Fed'i konuşamadık bile dün doğru düzgün, öyle değil mi? Yani bu iç gündemin hakikaten baş döndürücü bir hızda ilerlemesi ve çarpıcı ve yıkıcı etkilerinin de olabileceğine ilişkin endişeler, o dünkü paniklerle birlikte. Şimdi FED konusunda çok hızlıca şunu da sorayım. Sanki bu yıl bir tane daha faiz artışı olabilir diye yine bakıyoruz, fiyatlamalar da öyle. Ama orada hani Trump karşısında Warsh, bu acaba bir şekilde biraz daha farklı bir boyut kazanır mı? Yoksa artık Warsh rüştünü ispatladı diyebilir miyiz dünkü kararların ardından? Ne dersin?
0: Yani şöyle düşünmek lazım. Burada tabii kısa vadeli faizleri artırınca bunun etkisinin hani önümüzdeki dönemlerde enflasyon konusunda bir başarı sağlaması ve uzun vadeli, yani 10 yıllık ve 30 yıllık faizlerde bu getiri eğrisinin, verim eğrisinin yataylaşmasını beklemek gerekir. Bu konuda sonuç aldıkça piyasaların da desteğinin borçtan yana ve Fed üyelerinden yana olacağını düşünecek olursak, yıl sonuna kadar bir tane daha faiz artışını, yani 25 puanlık faiz artışını kastediyorum,
1: Evet.
0: beklemek lazım. Ben açıkçası bekliyorum. Dediğim gibi bu Fed şimdiye kadar söylemlerinde şahin olup hareketlerinde o kadar şahin davranmamasının sebebi, bu tarafta bir sonuç alınacağı konusunda %100 emin değildi. Ama piyasadaki gelen ilk işaretler bu faiz artışının haklı olduğunu gösteriyor.
1: Doğru.
0: Sanıyorum bunun karşısında da Trump'ın çok fazla itirazı olmayacaktır.
1: Olsa da yani olamıyor. Ne yapacak yani, değil mi bu noktadan itibaren? Metin Taşçıoğlu, çok teşekkür ediyorum. Paylaştığın tüm bu notlar için
0: İyi
1: hepinize
0: yayınlar.
1: selamlar, sevgiler diyelim. Metin'i uğurladık. Seans notlarının da sonuna geldik. Ben bir ara rica ediyorum. Dönüşte günden kalanlarda tekrar buluşmak üzere.

0: Bloomberg GT Radyo. Reklam.
1: Serkan!
2: Efendim abi?
1: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
1: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
4: Empara, bankanın güzeli.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada.

0: Miriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
2: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
3: Bankart, seni düşünür o.
4: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Allianz aileme hoş geldiniz. Buradaki her şey aileniz ve korumak istedikleriniz için. Yeni doğan bebeğe, onun nasıl büyüteceğini bilmeyene, çocuğunun sağlığını düşünene, evdeki TV'yi oyuncak gibi görene, daha konuşamayan bebeğin üniversitesine, sevdiğiniz herkese, korumak istediğiniz her şeye, sigorta ve emekliliğe dair ihtiyacınız olan her şey çok düşünülmüş ayrıcalıklarla Allianz ailemde. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
6: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar Türkiye Finans.com.tr'de.
7: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
8: Çocukla aileyiz. Maceraya çıkarken de selektör inle kuma çamura takılmıyoruz.
7: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
8: Abicim.
7: Her yerde değilsen böyle yokuş, su dinlemiyor.
8: Abicim.
9: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan.
10: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
11: Trafik sıkıcı değil mi? Ama sizi rahatlatacak bir haberimiz var. Doğa Sigorta limitsiz ihtiyari mali mesuliyet teminatlı kasko poliçesiyle karşı tarafın masrafları ne olursa olsun cebinizden hiçbir şey ödemezsiniz. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.
12: Renkli hesabın %44'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın.
13: Anadolu Bank, vaktimiz sizin.
14: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
15: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
16: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
17: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: reklam.
1: Türkiye best modellerini arıyor.
2: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter.

0: ihtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
1: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık Paytr.
2: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
3: Yatırım yapmayı öğrenmek istiyorsan doğru adres Borfin. En iyilerin hazırladığı yüzlerce eğitim ile kazanmayı öğren. Borfin.com.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Renkli hesabın %44'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank, vaktimiz
6: sizin. Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
7: Reklam. Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.
8: Reklam.
9: Sen de katıl derim, katılın evim.
8: Reklam.
7: Bloomberg ET Televizyonu'yla ortak yayın.
10: Karşılığını alamadığımız sektörlere kaydığımız bir gün yaşadık. Bugünden itibaren de sanki süreç artık böyle ilerleyecek gibi. Adım adım hem alışkanlığımız arttı. Hani ilk o panik hali biraz durulmuş gibi gözüküyor. Hem de bazı konuların cevapları artık yavaş yavaş dönecek gibi gözüküyor. Burada önemli olan konu atılan özellikle BDDK'dan adımlarla birlikte, son adımlarla birlikte bankacılığın tavan ve tavana yakın seviyelerde kapatması. Çünkü yükseliş hareketinin sağlıklı olması için hep söylüyoruz, bize bankacılık lazım. Yabancı takaslarının özellikle artması konusunda da bankacılık ve holdingler ön plana çıkacak gibi gözüküyor. Bir de bugün önemli olan hani teknik hareket şuydu. Tam böyle 233 günlük üstel ortalamanın altına sarkar mıyız diye, orada bir kapanış olur muyuz diye bakıyorduk ki bugünkü o reaksiyonla birlikte tekrar bir toparlandık. Yani 13.200 bizi ikinci kez neredeyse koruyan, 13.200 12.800 sattı, ikinci kere koruyan bir taban olmuş durumda. O yüzden eğer yarın durulmaları olursa bankacılığın işaretiyle birlikte genel anlamda o BIST 30'un yükseliş hareketinin devamını görebiliriz gibi gözüküyor. Burada önemli konu yavaş yavaş devreye yabancı yatırımcının girip girmeyeceği konusunda şu an sanki istedikleri ortam yavaş yavaş oluşuyor gibi gözüküyor.
11: Sertaç, çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. Hepinize selamlar, sevgiler diyelim ve buradan hemen Londra'ya gidelim. Bloomberg ET Avrupa Piyasaları analistimiz Ceren Dilekçi Köseoğlu hazır bizi bekliyor. Ceren, hoş geldin. Bugün Avrupa'da da iyimser bir gün var. Bunun alt başlıkları neye dayanıyor, nedir takip ettiğin özellikle detaylar?
12: Merhabalar Didem. Evet, hem ABD borsaları hem Avrupa borsaları bugün iyimser. Avrupa endekslerinde yükseliş kapanışa yakın bir miktar daha hızlandı. Aslında sabah saatlerinde çok daha sınırlı bir iyimserlik vardı. İngiltere borsası alımlara öncülük ediyor. Diğer Avrupa endekslerinde %1'e yaklaşan daha sınırlı yükselişler söz konusu. Tabii tahvil faizlerinde yaşanan düşüş aslında bugünün hisse senetli piyasalarını destekleyen temel unsuru. Hem ABD'de tahvil faizlerinde sert bir düşüş yaşandığını görüyoruz, hem de İngiltere Merkez Bankası'nın kararı sonrası İngiltere tahvil faizlerinde özellikle sert bir düşüş var. 30 yıllık tahvil faizine yaşanan düşüş 10 bas puanı aştı gün içerisinde, 13 bas puana kadar ulaştı. 10 yıllık tahvil faizi ise şu anda 7 bas puan aşağıda. Sektörel bazda baktığımız zaman otomotiv ve madencilik sektörleri %2'ye yakın yükselişle işlem görüyor, öne çıkıyor bugün. Sadece medya sektörü yatağa yakın bir seyirle işlem görüyor. Diğer tüm sektörlerde yükseliş hakim. Tabii İngiltere'ye baktığımız zaman İngiltere

0: Merkez Bankası'nın uzun vadeli tahvil satışını durdurma kararı aslında bugün tahvil piyasasını destekleyen temel unsur oldu. Şu anda grafikte görüyoruz. İngiltere Merkez Bankası faizleri sabit bıraktı. Beklendiği gibi Fed ve Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz artışı gelirken İngiltere Merkez Bankası 6. toplantı üst üste faizleri değiştirmedi. %3,75 seviyesi sabit bıraktığını duyurdu. Fakat burada önemli olan unsur aslında bugün tahvil piyasasını destekleyen pandemi döneminde aldığı tahvilleri 2022'den itibaren satmaya başlamıştı banka. Tabii o dönemde faizler çok düşüktü. Zararına satış yapıyordu. Aynı zamanda bu adım tahvil piyasasında arzı artırmıştı. Bu da maliyetler üzerinde ek baskı yaratıyordu. Hatta biz bu ay tahvil faizlerinin 2007'den bu yana en yüksek seviyeye çıktığını takip etmiştik. Fakat bu adımla beraber tahvil faizleri yeniden düşüşe geçti Didem.
1: Ceren, takip edeceğiz elbette, bu faizler hareketli oldukça bunu izliyoruz. Şimdi biraz nefes alalım. Önemli bir gündem vardı. Transformation Now 2026 etkinliğinin altıncısı düzenlendi ve etkinliğe katılan isimlerden Index Group Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, Bloomberg HT'den Dilan Erdemir'in sorularını yanıtladı. İzleyelim. O esnada Abdurrahman Yıldırım'ı da stüdyoya alacağım ve sohbete başlayacağız. Buyurunuz.
2: Transformation Now 2026 zirvesindeyiz. Burayı biraz detaylandırarak başlayalım. Çünkü burada hem iş dünyasından hem temsilciler var, teknoloji liderleri var, birçok sektör bulunuyor. Burayı nasıl değerlendirirsiniz?
3: Öncelikle şunu memnuniyetle paylaşabilirim ki tahmin ediyorum Transformation Now'un 6. etkinliği bu. Yani 6. defadır tekrarlanan ve her defasında da, yani ben de izleyicilerden bir tanesi olarak, zaman zaman da işte katkıda bulunanlardan biri olarak, yani sevgili NTT Data yöneticilerini, bütün daha doğrusu ekibi Canı Gönül'den kutluyorum. Çünkü bu kadar kendiliğini yenileyen, bu kadar her defasında başka pencereler açan, hakikaten ikinci bir etkinlik bulmanız öyle çok kolay değil. Günün sonu itibariyle içeride de hatta bir miktar keyifle Latife yaparak da tartıştık. Değişim mi, dönüşüm mü? Dönüşüm çünkü dönmeyelimden öte. Ama bu bakımdan hakikaten bir değişimin ve dönüşümün nasıl olması gerektiğinin bütün örnekleriyle gerek panellerde gerekse uygulama alanlarında olan bir etkinlik bu. Yani özellikle tahmin ediyorum birazdan kullanıcı deneyimlerine de açıklanacak, açılacak olan deneyim merkezi. Yani neredeyse sektörlerin birçoğunu, birçok örnekleri bu anlamda kapsayacak bir şekilde düzenlenmiş. Yani bir anlamda hem gelecekteki feature'ı konuşuyorsunuz, bir anlamda yapmış olduğunuz işi nasıl bir değişime, dönüşüme, teknolojiyi daha fazla nasıl kullanabilirimin yanıtlarını bu anlamda bulmaya çalışacağınız bir yapı. Dolayısıyla yani binlerce dinleyicinin, yüzlerce bu anlamda gerçekten panelistin, konuşmacının olduğu teknoloji dünyasında eğer bir yolculuk yapıyorsanız mutlaka olmanız gereken veya bir şekilde videolarından izlemeniz gereken bir etkinlik diye düşünüyorum.
2: Evet, siz de önemli vurgu yaptınız. Teknoloji sektörü yapay zekanın etkisiyle çok hızlı bir dönüşümden, baş döndürücü bir dönüşümden geçiyor. Burada Intex grubu olarak siz yapay zekayı iş yapış şekillerinize nasıl entegre ediyorsunuz?
3: Biz tabii Intex grubu olarak şöyle bir hem rahatlığımız var hem de bu anlamda tecrübe olduğunun içinde yürüyoruz. Yani kuruluşumuz 1989. Yani benim kurucusu olduğum bu yapı Index tarafında. Yani ilk gün itibariyle çalışma modelimiz aynı olduğu için bir anlamda sağlam bir köprüyüz. Bir yandan bütün teknoloji üreticileri var. Yani Apple'dan tutun efendim işte Western Digital'a kadar, Cisco'dan tutun Intel'e kadar veyahut da HP'den tutun Lenovo'ya kadar. Yani bulabileceğiniz bütün endüstri oyuncuları, teknoloji oyuncuları dünya genelinde, onların distribütörlüklerini 8000'e yakın kanalla da son tüketiciye bu anlamda ulaştırıyoruz. Yani önemli bir teknolojide görevimiz var. Yani bir yandan üreticiden almış olduğumuz bütün hem vizyonu hem bu anlamda feedbackleri bir feedback olarak onlara verirken bir yandan da bu aktarımları iş ortaklarımıza bütün Türkiye geneline yapıyoruz ve dolayısıyla da bizim zaten hem zorunluluğumuz hem de zaten olmazsa olmamız, yani teknolojiyi işimizin tam merkezine almış olan bir grubuz. Hem teknolojiyle uğraşıyoruz zaten işimizin bu anlamda PNL yaratmamızı, ama bir anlamda gerçekten sağında solunda durmuyor teknoloji, tam bir merkezinde. Karar alma süreçlerinin neredeyse artık tamamına da yapay zekanın bütün bu marifetlerini de eklemiş vaziyetteyiz. Yani hakikaten özellikle teknik ekibimiz bu konuda bütün maharetlerinde sağ olsunlar, yani teknoloji olarak destek aldığımız yerlerin de bu anlamda katkılarıyla, yani kendi agentlarımızı yaratmış vaziyetteyiz. siyasetteyiz. Artık bir anlamda merkezi karar sistemi içinde teknik ekiplerle iş bilimleri ekipleri daha fazla ortak hareket eden bir noktada. Buradaki sadece çünkü verimlilik, sadece maliyeti daha iyi kontrol etme yerine yeni iş geliştirmeler, yeni bu anlamda pazarlar, yeni bir takım müşterilerimize yani bayilerimize değer katan yapıları da yapay zekanın bütün bu marifetlerin içerisine ekletmiş vaziyetteyiz.
2: Peki siz bu kapsamda yapay zeka odaklı yeni bir proje hayata geçirdiniz. Bu projede neler hedefleniyor?
3: Memnuniyetle. Hatta bu konuda sevgili CTO'muzun isim babalığını yaptığı iGenie diye bir agent'ımız var artık. Yani kendi bu anlamda yapay zekanın robotunu hayata geçirdik. Yani iIndex'in ayı. Genie de Genius'ın Genie. Böylece iGenie olarak da hoş, çok sempatik bir yapı. Bu biraz önce de söylediğim gibi gerçekten. Yani artık biz karar merkezinin içine almayı, yani mesela icra kurulumuz var. İşte 6 tane çok değerli bağlanan yöneticilerle beraber günlük execution'un bütün karar mekanizmalarını kontrol ediyoruz. Ama artık yani sanal olarak da onun yanında oturan bir iGenie var kendi içimizde. Yani internal almış olduğumuz kararların çoğunda artık böyle bir yetkinliği de sistemin içine dahil etmiş vaziyetteyiz. Dolayısıyla sadece verimlilik, sadece maliyetleri bilmem düşürme vesaireden öte yeni iş alanları, yeni işler, yeni düşünceler, yeni bu anlamda gerçekten sorgulamaları da beraberinde yapmaya çalıştığımız bir yepyeni konu. Bunun hatta tahmin ediyorum artık önümüzdeki yakın haftalarda yani bu internal iGenie dediğimizin bir abisini de kanalımıza yani bütün iş ortaklarımıza lanse edeceğiz. Yani iGenie'nin çünkü bu bir hanımefendi. bütün içerideki bu düzeni kurdurduğumuz agent'ımız buna kısmet olursa önümüzdeki yakın tarihler dahilinde kanalımıza da bir abisi olarak bir abinin bu anlamda yeni yaratımıyla beraber yeni bir agent daha ortaya koymuş olacağız. Yani buradan şunu özetleyeceğim. Yani artık buradan da belki değerli dinleyicilere şunu da aktarmak gerekir. Yapay zekayı işlerinizi daha iyi, verimli hale getirmek için değil de yapay zekayı gerçekten işlerinizin karar alma sürecinin merkezine oturtmanız gerekir. Gerçekten değişimi, dönüşümü net olarak yapmak istiyor iseniz.
1: Hem günden kalanlarda gazeteci ve Bloomberg HT yorumcusu Abdurrahman Yıldırım geldi, yerini aldı stüdyoda. Abdurrahman abi hoş geldin.
4: Hoş bulduk.
1: Neler oluyor ya?
4: Vallahi bilmiyorum yani çok yoğun günler yaşıyoruz.
1: Çok yoğun günler yaşıyoruz ama yani hani bugünün bir noktada geleceği de belliydi öyle değil mi?
4: Yok belli olmasın ama belliydi doğru ama yani sadece kastettiğim o değil yani içeride de dışarıda da çok dışarı, yoğun bir gündem
1: var. Dışarıyı konuşuruz dışarıya gelene kadar hani içeride hakikaten bayağı hareketlilik var yani burada... Şimdi bu hareketliliği sadece tabii hani 3-5 tane fon üzerinden de konuşmuyoruz. Burada çok sayıda yatırımcı var. Piyasanın dengesi ve ayarları diye ifade ediyorum ben bilmiyorum katılır mısın? Yani borsanın ayarlarıyla da bir şekilde oynanan bir süreç yaşandı. Bugün itibariyle denetleyici kurumlar buna noktayı koymak üzere harekete geçtiler. Aslında tabii bugün de değil sadece hani SPK'nın fon düzenlemesi, fon rehberi gelmişti ona ilişkin bir takım zaten rotasyonlar vesaire başlamıştı. Ama ek adımlar da açıklandı bugün. Dünkü panik satışlardan sonra bugün biraz sanki nefes aldı borsa. Bir normalleşmeye doğru gitme isteği var o kesin ama sen nasıl okudun bütün bu süreci ve bundan sonrası için ne beklersin?
4: Yani bir kere yaşadığımız olay biraz tarihi bir olay.
1: Evet.
4: Çünkü sermaye piyasası kurulu 1980'de kurulurken bankerler krizini yaşamıştık. O zaman da geç müdahale yapılmıştı. Eleştiriler vardı. Hep böyle olur zaten. 1994'te aracı kuruluşlar battı. Bankalar da battı ama daha çok aracı kuruluş battı. Sonra önlemler alındı. 2001'de bankalar battı, aracı kurumlar ayakta sağlam kaldı. Bankalarla beraber banka iştiraki şirketler ve bazı şirketler de battı. O da büyük bir yıkımdı.
1: Tabii.
4: 2001'den sonra bir şey olmadı. Yani hem şirketler kesildi, yani büyük bir skandal olmadı. Arada bir

0: halk arzlarda vesaire kaybedenler oldu. Şimdi bu aslında 1980'den 2026'ya işte 46 yıl. 46 yılda dördüncü büyük bu tür olay. Yani adına ne derseniz deyin. Ama bu fon olayı, fonlar üzerinden yapılan olay sadece borsayı ilgilendirmiyor. Borsayı ilgilendiren tarafı hisse senetleri yoluyla ve aracı kuruluşlar yoluyla. Ama ilk defa yatırım fonlarında böyle bir şey yaşanıyor. İlk yatırım fonu 1987 yılında kuruldu. Ondan sonra işte sektör gelişti, trilyonlara buldu. Üzerine bireysel emeklilik sistemi de kuruldu. Yani yara almış oldu yatırım fonları. Bundan sonra yatırım fonlarını hakikaten masaya yatırıldı zaten. Düzenleme de yapıldı. Ama daha bir herhalde inceleyip, sık dokuyup denetimini iyi yapmak lazım. Belki denetim şeklini ve şeylerini değiştirmek lazım. Çünkü elektronik ortam artık bu ortamda pek çok şey mümkün. Şimdi göz göre göre geldi olay, tamam. Yani zaten hep böyle oluyor. Yani birileri bir şey yapıyor ama asıl şey piyasanın temel dinamiğinde var. O açgözlülük. Bir de korku. Yani açgözlülüğü yadırgamıyorum. Yani insan davranışı. Çünkü kazanmak için geliyor piyasaya. Daha yüksek bir kazanç varsa oraya yöneliyor. O kazancın devamı varsa daha da garantili. Bu sefer herkes aynı şeye takılıyor. Burada yani piyasaları yönetenlere elbette çok görev düşüyor. Yani burada da daha önceden görüldü. Söylendi de, açıklandı da. Ama maalesef önlem gecikmeli olarak alındı. Alındığı için de bu kadar büyüdü. Artık tam büyüklüğünü de belli bir süre sonra net bir şekilde göreceğiz. Yani ne kadar yatırımcı mağdur oldu, ne kadar parası battı vesaire. Ama sonuç itibariyle böyle bir olayın yabancı bir kurum tarafından dile getirilmiş olması ve Türkiye'nin de önlemleri almış olması önemliydi.
1: Evet.
0: Eğer bu önlemler alınmasaydı bu olay böyle dal budak salıp belki şimdikinin 3 katı 5 katı büyüklüğe ulaştıktan sonra patlardı. Çok daha büyük tahribat yaratırdı.
1: Ama yani bir yabancı kurumun bir veya birkaç bu durumda, evet, yabancı kurumun uyarısına gerek kalmış olması da aslında piyasa için çok da...
0: Yok, piyasada uyarıları yok değil tabii de, yani piyasada uyarılarını yapmasına rağmen önlem alınmadı. Dolayısıyla yabancının elinde Türkiye'yi işte ligden düşürme yetkisi var.
1: Tabii.
0: Yani o ya gelişmekte olan piyasalar liginden Türkiye'yi düşürdükleri zaman işte dışarıdaki yatırım fonları ve yabancılar diyelim, emeklilik fonları neyse, Türkiye'ye yapmış oldukları yatırımları en azından yani 5 milyar dolar, 10 milyar dolar böyle azaltabilirlerdi.
1: Sonra uğraştır yeniden o güveni tesis etmek için.
0: Bir kere 10 sene, 20 sene geçer. Yani lig düşmek öyle şeydir.
1: Şimdi biz onu atlattık mı sence bu adımlarla?
0: Bence atlattık.
1: Peki mesela yani SBK'nın adımları var.
0: En son ve sert önlemdi. Bunu da aldılar. Dolayısıyla tam böyle kırılma anını yaşadık. Ve geçiyoruz. Devletin olaya el koymuş olması, ekonomi yönetiminin el koymuş olması ve devlet imkanlarının da farklı şekillerde kullandırılıyor olması olayın vehametini azaltıyor.
1: Evet.
0: Ve
1: bulaşıcılığını değil mi?
0: Evet, bulaşıcılığını elbette. Yani bu tür şeyleri de yadırgamıyorum çünkü bütün ülkelerde finansal sistemde bu bulaşıcılık etkisini dikkate alarak bu tür şeyler yapılıyor. Çünkü yapmasan fatura çok daha büyük olabiliyor. Ama asıl olan tabii bu aşamaya gelmeden bunu yapmaktı. Ama bu aşamada yapmış olmak da yine bir şeydir. Daha geç kalsaydık daha büyük fatura çıkardı. Borsadaki alımlarda da galiba yani Türkiye fonunun etkisi olsa gerek.

0: Ki böyle bir dönemde piyasaya girmesi de bence gayet normal. Girmesi gerekir.
1: Ziraat yatırım ağırlıklı olarak alıcıydı bugün gün
0: Yani
1: sonu
0: böyle bir günde
1: itibariyle.
0: cesaret etmek normal yatırımcılar için zordur.
1: Zor.
0: Yani normal olmayan yatırımcı da o gözü çok kara
1: Tabii.
0: ve çok az sayıda. Dolayısıyla piyasayı değiştirebilecek büyüklükte olmayabilir. Bu tür şeylerde hem kamu kesimi yani talimatla iş yaptığı
1: Tabii.
0: için ne yaptığını biliyordur. İki, aldığı kendi işte kişisel şeyini batırmaz. Kamuya aittir. Ama asıl bilgiyle hareket ettiği için o bilgiyi biz bilmiyoruz hala. Dolayısıyla yaptıkları
1: Bildiğimiz şey
0: işlemlerde
1: şu.
0: haklı çıkıyorlar.
1: Tabii. Bildiğimiz şey şu. Dün BIST 30 dahil her yere çok ciddi satışlar geldi. Panik satışları geldi. Yani temel olarak hak ettikleri için değil, likit oldukları için ve likit de ihtiyacını karşılamak için belki onlar yapıldı. Bugün gelen alımlar da hani tamam bu biz buradayız. Ve
0: Ya,
1: bulaşmasına da izin
0: evet.
1: vermeyeceğiz mesajı bir nevi.
0: Evet bence de yani asıl bu bulaşma etkisini ortadan kaldırmış olmak başlı başına sadece borsa falan değil. Yani borsanın
1: Tabii.
0: çok fazla bir ilgisi yok aslında. Borsada işlem görüyor hisse senetleri. Yani sistem asıl tehlikeye düşebilir. Dolayısıyla onun önlemi alınmış. Zaten bilinen bir olay. Dolayısıyla çok önemli bir sorunu yaşıyor olmamız ve bu şekilde atlatıyor olmamız piyasa açısından son derece olumlu bence. Ama maalesef ki o yatırım yapan, o fonlara giren işte insanlar için hakikaten bir kayıp olacak, bir kayıp meydana gelecek. Çünkü o fonlar tasfiyeye giriyorsa, o fonların içindeki hisse senetleri ya da menkul değerlerin değeri büyük ölçüde hani şişirilmişse eğer ki şişirilmiş olduğu aşikar normal düzeylerine belki normalin de altına inecek. Dolayısıyla büyük kayıplar oluşabilecek. Yani inşallah kayıp az olur ama maalesef yine de
1: Yani
0: ciddi anlamda bir kayıp olacak.
1: söz konusu hisselerdeki yukarı yönlü hareketler düşünüldüğünde bu sert yani sert bile denmez ona yani hani o
0: Yani füze gibi.
1: füze gibi yani o hareketler düşünüldüğünde nereden nereye şimdi gerisin geriye bir şekilde geliyor olması lazım. Destekleyen bir şey yok yani temel bir olguya dayanmıyor o fiyatlamalar çünkü.
0: Yani şu hareket, yani bu fon şeyi, yapay piyasa oluşumu diyelim, nerede yapılırsa yapılsın ilgi çeker. Yani
1: Yani cazibe anlamında mı
0: tabii
1: ilgi
0: tabii
1: çeker diyorsun?
0: tabii. Nerede yapılıyorsa hangi piyasada yani Amerika'da
1: Ama işte
0: vallahi
1: yani
0: ilgi
1: o da
0: çeker.
1: o zaman da tabii hani bile bile blades
0: Haklısın
1: oturup çok daha o zaman ne
0: böyle
1: yani?
0: oluyor yani dolayısıyla orada da ilgi çeker ama orada belki yani zamanında müdahale edilir ya da cezası çok ağır oluyor yani hakikaten
1: Tabii.
0: Öyle
1: Ya too big to fail dedikleri neler gördük ne yani
0: evet.
1: yurt dışında da hakikaten hiç de gözünün
0: Ama
1: yaşına
0: aynı şekilde
1: bakılmadı bir
0: burada
1: dönem.
0: da böyle hareket edildiğini gördüm, gözlemledim diyelim. Çünkü yani büyüyelim, batmayalım. Yani risk ortaya çıkınca bu yola gidildiğini izledim, öyle bir izlenim aldım. Dolayısıyla ona rağmen bir müdahale yapılmış oldu.
1: Çok sorulan bir soru tabii herkes yani hani yolda çevirip çevirip falan soruyorlar. Eminim sana da geliyordur Abdurrahman abi sorular. Yani sonuçta bu yatırımcıların zararı olacak dedim yani hani boyutları nereden girdiklerine ne kadar içinde bulunduklarına belki bağlı ama sonuçta hani paranın izini takip etmek diye bir şey var. Yani bu yapılarak acaba o zararlar tanzim edilebilir mi? En azından bir kısmı karşılanabilir mi diye Çok sayıda insan bana bizzat dışarıda sokakta falan çevirip sordu. Bilmiyorum dedim yani. Sonuçta o bizim bilebileceğimiz bir şey değil ama.
0: Hani fonun içinde bir fon satıyorsunuz. İçinde bir değer olması lazım. Ya hisse senedi, ya tahvil, ya döviz, ya altın, ya mevduat. Bir şey olması lazım şeye göre. Yoksa yani burada tamamen bir gasp suçu işlenmiş olur. Yani öyle bir şey olduğuna pek ihtimal vermem. Dolayısıyla tasfiye sürecine girdiyse o değerler piyasa değerinden bence işlemeyecektir. Satılacaktır, el değiştirecektir vesaire. Altın varsa o kadar yani. Ama hisse senetleri varsa değeri düşecektir.
1: Tabii,
0: yani
1: tabii
0: değeri şey düşmeyecek olan bence işte altın gibi, tahvil gibi, yani devlet tahvili gibi değerlerdir. Onlar varsa vallahi yatırımcıları kendi paylarına düşeni alırlar. Evet. Bu tasfiye süreci de zaten öyle bir şey olması gerekir. Ya çağrı yapacaklar artık başvurun diye, ya da işte isteyen gelsin satışa koysun, biz de onu şeyden görürüz. İsteyen hakkını alabilir, ya da hakikaten yatırımcı tazmin merkezi diye bir merkez de var. Borsa bünyesinde SPK'nın sitesi içerisinde de vardır. Oraya da başvurulabilir. Yani tazmin hakikaten bu kayıpları tazmin etmek için kurulmuş evet. bir yapı.
1: Pekala. Şimdi tabii yayınımızın büyük bir kısmı bu konuya gidiyor doğal olarak. Ama ben biraz dönüp aslında günün manşeti olması gereken Fed'in 3 sene sonra faiz arttırdığı haberi ve buna ilişkin elbette küresel tarafta neler bekliyorsun sen bundan sonra? Biz nasıl etkileniriz oradaki dalgadan diye de sorayım, öyle tamamlayalım.
0: Yani bir kere pozitif etkilenemeyiz. Etki negatif. Çünkü dolar faizi yükseliyor. Yükselen doların faizi. Ama Fed faiz artırmasa da zaten işte tahvil faizleri artıyordu. Dolayısıyla Fed'in bizzat faiz artırmış olması, ben olayı gördüm, müdahale ediyorum, gerekli önlemleri alıyorum. Bu piyasaya güven verir, Fed'in de bağımsızlığı konusunda güven verir. Fed'in başkanı da itibarını korumuş olur. Korudu yani.
1: Öyle oldu zaten.
0: İlk sınavları iyi verdi. Dolayısıyla bundan sonra yani dış kaynak edinirken Türkiye, ki dış kaynağı epeyce ihtiyaç duyan bir ülke, dış borçlar nedeniyle daha yüksek bir faiz ödeyecek. Ama bu hemen bitmeyecek. Yıllarca da devam edebilir. Çünkü arkasında petrol fiyatları var. Yani Fed'in faiz artırmış olması Amerika'da enflasyona bir çözüm değil. O enflasyonu yukarı ittiren, kabartan petrol fiyatları ve Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalmış olması. Şimdi ilaveten Babilmendeb Boğazı kapandı. Ve Suudi Arabistan petrol ihracatında önemli ölçüde devre dışı kaldı. Dolayısıyla bu boğazların açılması lazım. O boğazları hakikaten Fed Başkanı'nın dediği gibi bizim faiz artırmamız çözmez. Orta Doğu'da yani o boğazların açılmasını sağlayacak kalıcı bir barış olur mu? Bu da ufukta gözükmüyor. Zor. İki tarafın anlaşması. Çünkü istekler hakikaten
1: uyuşmuyor. Hiçbir şey
0: dolayısıyla
1: yok.
0: Anlaşma olmayınca da o boğazı nasıl açarlar bilmiyorum. Açması için Körfez ülkeleri bu hafta başında bir araya gelecekti. Amerika'nın engellemesiyle gelemediler. Dolayısıyla kendi başlarına bir karar alamıyorlar. İlla Amerika olması ya da Batı ülkelerinin olması lazım devrede. Evet. Dolayısıyla petrol fiyatları artı faizlerin yükselmiş olması dış açığımızı büyütecek.
1: Maalesef.
0: Enflasyonla mücadelemizi de zorlaştıracak. Maalesef böyle bir yük geliyor.
1: Pekala. Şimdi onun detaylarını yine konuşuruz. Çok teşekkür ediyorum Abdurrahman abi bana eşlik ettiğin için. Haftaya görüşmek üzere diyelim. Ve efendim günden kalanları noktalıyoruz. Benden bugünlük bu kadar. Yarın saat 21'de sizlerle buluşuyor olacağız ekonomik görünümde. Hoşçakalınız.
2: Bloomberg ET Radyo. Reklam.
3: Hesabı alabilir miyim?
2: Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
3: Nasıl yani?
4: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.

0: Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
1: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
2: Bankkart, seni düşünür o.
3: Reklam. Öncelikli yayın.
4: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
3: Reklam.
5: Katıl derim, katılın evim.
3: Reklam.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Evet, 60 dakikadan herkese merhabalar efendim. Edemaat ben. Özellikle son iki gündür hem fon piyasalarında hem hisse senedi piyasalarında sert hareketleri konuşuyoruz, takip ediyoruz. Bugün SPK tarafından gelen ardı ardına önlemleri duyduk. Yine likidite tarafında atılan adımlar vardı. Onun sonrasında bugün Borsa İstanbul tarafında %2,9 yükselişle kapanmayı başaran bir Borsa İstanbul görünümü var. Peki bundan sonrasında ne olacak? Ahlatçı Holding Strateji Direktörü Yücel Tonguç Erbaş'la konuşacağız. Hem hisse senedi piyasalarını hem de ağırlıklı olarak fon piyasalarını tabii ki. İkinci bölümde Organize Sanayi Bölgeleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Bahri Murat Önay bizimle birlikte olacak. Sanayi diyeceğiz ve son bölümde turizm diyeceğiz. Turizm Otel Yöneticileri Derneği Kurucu Başkanı Ali Can Aksu bizimle birlikte olacak. Ama hepsinin öncesinde her zaman olduğu gibi günün öne çıkan gündem başlıkları. BDDK halka açık bankaların hisse geri alımlarına yönelik sermaye yeterliliği düzenlemesinde geçici esnekliğe gitti. Bankaların 16 Eylül'den sonra geri aldıkları kendi hisseleri 31 Aralık 2026'ya kadar çekirdek sermayeden indirilmeyecek. Sermaye Piyasası Kurulu fon piyasasında yaşanan gelişmelerin ardından yeni tedbirler açıkladı. Kurul, Tera, Pusula, Hedef, Atlas, A1, Pardus ve Buz portföyün kurucusu olduğu 130 fonun tasfiye edilmesine karar verdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan fon piyasasında yaşanan gelişmelerin ardından likiditeye yönelik adım geldi. Bloomberg HT'ye konuşan kaynaklara göre bankalar arası para piyasasında bankaların borç alabilme limitleri 10 kat arttırıldı. Böylece bankaların toplam borç alabilme limiti 510 milyar TL'ye yükseldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizini sabit tuttuğu Eylül toplantısının özetlerini de yayımladı. Banka küresel enerji fiyatlarındaki yükselişin akaryakıt ve tüpgaz üzerinden enerji grubu yıllık enflasyonunu yukarıya çekmeye devam etmesinin beklendiğini belirtti. İngiltere Merkez Bankası politika faizini

0: Finansal İstikrar Komitesi toplantısının tamamlanmasının ardından bir açıklama yayımlandı. Açıklamanın detaylarını izleyerek devam edeceğiz.
1: Yurt içi piyasalarda bazı fonlarda yaşanan temerrüdün ardından yaşanan hareketler dolayısıyla toplanan Finansal İstikrar Komitesi toplantısından sorunun yönetilebilir olduğu mesajı çıktı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada toplantıda sermaye piyasalarındaki son gelişmelerin ele alındığı, bu çerçevede piyasalardaki hareketliliğin sınırlı sayıdaki portföy yönetim şirketlerinin uhdesindeki bazı fonlarda yaşanan kredi ve likidite sorunlarından kaynaklandığı değerlendirildiği ifade edildi. Açıklamaya göre Borsa İstanbul'un ve sermaye piyasalarının işleyişine ilişkin temel veya yapısal bir risk bulunmazken sorunun fon piyasasının belirli bir bölümünde yoğunlaşmakta olup geçici ve yönetilebilir nitelikte olduğu ifade edildi. Bu çerçevede komite piyasaların sağlıklı işleyişinin sürdürülmesi ve makro finansal istikrarın korunması amacıyla alınabilecek tedbirleri değerlendirdi. Açıklamada bu kapsamda gerekli tüm tedbirlerin ilgili kurumlar tarafından süratle uygulamaya konulacağı taahhüt edildi. Kararlaştırılan tedbirlerin başta likidite sıkışıklığının giderilmesi ve bulaşma riskinin önlenmesine yönelik olacağı söylendi.
0: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası son dönem gerçekleşmeleri ve öncü göstergelerin enflasyonun ana eğiliminde gerilemeye işaret ettiğini belirtti. Eylül ayında temel mal fiyatlarında ılımlı seyrin sürmesi ve gıda enflasyonunun gerilemesi bekleniyor.
1: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Temmuz 2026'ya ilişkin kısa vadeli dış borç istatistiklerini yayımladı. Türkiye'nin kısa vadeli dış borç stoğu bir önceki aya göre %3.8 artarak Temmuz ayı itibarıyla 177.1 milyar dolar oldu. Merkez Bankası verilerine göre orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine bir yıl ve daha az kalmış borçları gösteren kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoğu ise 248.1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoğu bir önceki aya göre %4.3 artarak 77.8 milyar dolar oldu. Yurt içi bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli kredi ve menkul kıymet yükümlülükleri bir önceki aya göre %23.5 artarak 9.8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatı %7 artışla 19.8 milyar dolar olurken, banka hariç mevduatlar %1.1 oranında artışla 21.6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Türk lirası cinsinden toplam mevduat yükümlülükleri ise %0.5 azalarak 26.6 milyar dolara yükseldi. Diğer sektörler kaynaklı kısa vadeli dış borç stoğu bir önceki aya göre %3.6 artarak 74.7 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Dış ticaret işlemlerinden kaynaklanan ticari kredi yükümlülükleri %2.4 artarak 65.1 milyar dolar olurken, nakit kredi kaynaklı yükümlülükler %13.1 artarak 9.7 milyar dolara yükseldi. Döviz kompozisyonu incelendiğinde kısa vadeli dış borç stoğunun %34.3'ünü dolar, %26.5'ini euro, %26'sını Türk lirası ve %13.2'sini diğer döviz cinsleri oluşturdu. Kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoğunda mevduat yükümlülükleri 68 milyar dolara yükselirken, kredi ve menkul kıymet yükümlülükleri 77.8 milyar dolara yükseldi.
0: Ve dün küresel piyasalarda gözler Fed Merkez Bankası'nın faiz kararıydı. 25 bas puanlık bir faiz artışıyla sonuçlandı.
2: Amerikan Merkez Bankası'nın politika faizi bandı %3,75 ila 4 seviyesine çıktı. Federal Açık Piyasa Komitesi gösterge federal fonlama faiz oranını %3,75 ile 4 aralığına yükseltmek için oy birliğiyle karar aldı. Yeni faiz tahminlerinde Fed yetkililerinin 2026 yılı sonu için medyan faiz oranı öngörüsü %3,8'den %4,1'e yükseldi. Bu durum bir dizi faiz artışına verilen desteğin arttığına işaret etti. Haziran ayında 2026'da toplam en az 2 faiz artışı bekleyen yetkili sayısı 6 iken bu kez 16 yetkili bu yıl en az bir ilave artış öngördü. 2027 yılı için medyan tahmin önümüzdeki yıl ilave bir faiz artışına işaret etmedi. Ancak 8 politika yapıcı 2027 sonuna kadar faizlerin şu an bulunduğu seviyeden çeyrek puan daha yukarıda olması gerektiğini savundu. Fed faiz kararı ile birlikte ekonomik projeksiyonları da güncelledi. Buna göre Haziran'da %2,2 olan 2026 büyüme tahmini %2,3'e çıkarıldı. 2027 büyüme tahmini %2,3'ten 2,4'e revize edilirken

0: 2028 büyüme tahmini %2,2'de korundu. Haziran'da kaydedilen işsizlik tahminlerinde de aşağı yönlü revizyonlar oldu. 2026 ve 2027 tahmini %4,3'ten 4,1'e çekildi. 2028 tahmini de %4,2'den 4,1'e indirildi. PCE enflasyon tahmini 2026 için %3,6'dan 3,7'ye çıktı.
1: Ve her perşembe olduğu gibi Ahlat Holding Strateji Direktörü Yücel Tonguç Erbaş'la birlikteyiz. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ediyorum. Elbette fon piyasalarındaki durumu konuşacağız sizinle. İki gündür aslında çok ciddi hareketlilikler de görüyoruz. Borsa İstanbul cephesinde de keza öyle. Hani dün devre kesici çalıştı. Ciddi bir düşüşle kapanmıştı. Bugün gelen düzenlemelerin ardından orada da %3'e yakın bir primle kapandığını görüyoruz. Özellikle bankacılık önderliğinde. Şimdi şöyle önce şu fon piyasalarındaki durumu konuşalım. Sizinle daha önceki yaptığımız yayınlarda geçen hafta bu fon rehberi sonrasında oradaki pozisyon ayarlamaları dolayısıyla bir miktar hareketli günlerden geçeceğimizi biliyorduk ama bu kadar bu denli olacağını tahmin etmiyorduk diyelim. Evet. Yani en azından ben bu kadar hareketli olacağını tahmin etmiyordum. Daha sonrasında bazı kurumların, bazı fonlarının temerrüte düşmesiyle birlikte oradaki panik satışlarıyla birlikte işte düşüşlerin beraberinde geldiğini gördük. İstikrar Komitesi toplandı ve ardı ardına bazı kararlar alındı. Önce dilerseniz bu aslında süreci değerlendirmenizi rica edeceğim. Sonrasında bundan sonrasına dair neler olur biter o tarafı da konuşuruz elbette.
2: Evet, yani aslında düzenleme bundan işte 3 hafta önce kabaca, bu haftayı da doğrusak 3 hafta olacaktı. Ve fon düzenlemesinin geldiği ilk 2 haftada da doğru konuşurken de biraz daha böyle endeks 30 geçişlerin olduğunu görüyorduk. Diğer hisselerden biraz daha çıkışların hızlandığını görüyorduk. Ama dün sadece şey olmadı bence. Yani bu fon dengelenmesi haricinde vadeli piyasalarda yani bugün 130 tane fonun tasfiyesinden bahsediyoruz.
1: Evet.
2: 550 bin yatırımcı olduğu konuşuluyor içinde. 800 küsür milyar, 830 milyarlık bir fon büyüklüğünden bahsediliyor. Bu arada bunların hepsi sadece hisse senedi üzerine fonlar değil, para piyasası fonları da var. İçinde farklı enstrümanların olduğu fonlar. Dolayısıyla bu gerçekleşirken aslında bir de elinde hisse senedi olan veya diğer fonları yöneten fon yöneticilerinin, belki de benim tahminim, biraz da piyasanın momentumuna göre, işte dün endeks 30 hisselerinin de neredeyse bazılarının taban olmasıyla birlikte bir satış furyası oldu. Yani aslında çok hak edilmeyen de bazı fiyatlamalar, ne diyoruz, bazen yukarı giderken oluyor. Sonra aşağı gelirken de gerçekleşmeye başladı ve bugün yapılan tabii düzenlemeler, açıklamalar çok sistematik bir riskin olmadığından bahsedilse de devam etmesi durumunda aslında çok endeksin de belki yine hak etmediği ve fon düzenlemelerin, belli fonların piyasa bozucu bir yöne doğru piyasayı sürüklediği, bu temerrüt meseleleri mesela artarak devam edebilirdi. Burada sağlıklı gözüken bazı fonlara da satışların gelmesi gerçekleşebilirdi. Bunun önüne geçilmesi adına hem Sermaye Piyasası Kurulu, bugün BDDK'nın da ve aslında baktığımızda herhalde bir, buna biz piyasa tabirle kol kesme diyoruz ama yani o 130 fonun şu an için TEFAS'ta işlem görmemesi, tasfiye sürecinde olması da bir nebze aslında risk yaratabilecek bazı fonları veya başlıkları aslında şu an için biraz daha böyle kenara doğru çekip piyasanın normal seyrinde devam etmesi, biraz da limitler açıldı tabii. Hem kredi anlamında, hem işte bankalara gelen alışlarda bazı geri alımlarda biraz daha iyimser bir görüntü vermek adına biraz daha teşvik edici detaylar vardı. Şimdi biz burada bu 130 fonun tasfiye sürecinde yeniden SPK'dan gelecek açıklama ve sürecin nasıl olacağı konusunda bir aslında yol haritası bekliyoruz. Ama hani dünkü panik veya mesela fon düzenlemelerinin geçtikten sonra belki ilk gün olsaydı böyle bir hani fiyatlama daha anlaşılır olabilirdi. Ama o değişimin tam olarak gerçekleşmeden panik havasına dönmesi bir şekilde müdahale gerektiren bir süreç olarak görüyoruz. Şimdi bugün birçok yatırımcı bana yani çok da tahmin etmediğim birçok yatırımcı demeyeyim de hani arkadaşım veya işte iş görüşmeleri yaptığımız kişilerin de bu fonlar içerisinde ne olacak soruları vardı. Şimdi burada anlayabildiğim kadar yatırımcılar bir kere dün de söyledik, bugün de aynı şekilde bir kere belli bir şey olmuş. Bir gerçekleşme olmuş. Şimdi burada siz fonu elden çıkarmak istiyorsanız belli vadeler veriliyor. Belli işte ay ortasında, ay sonunda fon değerleri belirlenecek diyor. Burada çalıştığınız kurum üzerinden, TEFAS üzerinden olmasa da kapalı fonlar olabilir. Burada işlem gerçekleştirmek adına açıklamaları yakından takip etmeleri lazım. En azından şu anda o tasfiye sürecinde bir fon içinde sizin bir yatırımınız olduğunu unutmamak gerekiyor. Burada hisse senedi haricindeki ürünlerde daha hızlı likiditeye geçilebilir. Yani bu 830 milyarın hepsi bir hisse senedi büyüklüğü gibi düşünmemek gerekiyor. Evet, büyük ihtimal fon değeri belli bir seviyeye gelecek. Daha önceki getiriler, fona nereden girdiğiniz falan bunlar çok önemli. Ama bu furyayı biraz sonuçlandırabileceğimiz bir sermaye düzenimiz var. Çok kısa şundan bahsedeyim. 2000 yılında bir bankacılık krizi sonrası bir bankacılık düzenlemesi ve geldiğimiz 25 yıl var. Burada iç dış bütün dalgalanmalardan çok bankacılığı sorguladığımız zamanlar olmuyor. Ben biraz da o tarihi sürecin sermaye piyasaları üzerinde bu yaşadığımız dalgalanmayla İleriki yıllarda yine daha sağlıklı bir yapıya ulaşması adına yaşadığımızı düşünüyorum. Bunu da unutmamak gerekiyor.
1: Şimdi siz zaten kol kesme olarak tanımladınız. Eğer bundan sonrasında hani süreç daha sağlıklı bir piyasa dizayn etmek isteniyor ve bunun için bazı adımlar atılıyor. Şimdi bu dizayn edilmesi halinde ve edilecekse eğer burada aslında buradan bir zarar görmüş yatırımcı var. Bunun bir faturasını ödeyecek yatırımcı var. Öte yandan başka fonlarda olup bundan panik olan yatırımcı var. Soru işaretleri olan yatırımcı var. Tüm bunları alt alta koyduğumuzda burada güven tarafından aldığımız tahribat nedir? Yani o fon piyasasının büyümesini konuşuyoruz ya son dönemde biz. Bu büyümeye devam edebilecek mi sizce?
2: Yani bence son birkaç yılda olduğu kadar hızlı büyümeyeceğini düşünüyorum. Biz şunu da çok net, yani bu çok sürpriz bir gelişme değil. Tabii anlıyorum şu anki fiyatlamalar. Birçok dalgalı seyrediyor, birçok herkesin aklına soru işareti var ama ta geçen sene sermaye piyasaları kongresinde galiba manipülasyon fonlar üzerinde olduğu konusu ya Sayın Mehmet Şimşek tarafından dile getirdi. Ben Şubat'ta tekrar duydum. Dolayısıyla sonra bir şey geldi, MSCI, işte S&P, FTSE uyarıları geldi. Bir fon düzenlemesi üzerinde çalışırdı. Hatta Bekir Bey'in galiba değil mi? En son açıklamadan bir hafta önce. Yani bunların hepsi aslında belki bu kadar derin bir değişim hayal edilemiyordu. Ama aslında böyle çok bir günden öbür güne olan bir şey değil. Şimdi güven konusunda da biz bunu hani şirket konsolidasyonları, doğal olarak bazı fonların tasfiye olacağını yıl sonunda yani çünkü büyüklüğüne göre ve aslında yatırımcı sayısına göre bazı şirketlerin sermaye meselesi işte 500 milyon, 250 milyon dar yetkili, geniş yetkili. PŞ'ler içerisinde de belki fonlar içerisinde de belli konsolidasyonlar ve artık serbest fonların sayısının eskisi kadar fazla olmayacağı, yeni başvurularında biraz daha göreceli sınırlı kalacağını düşünüyorduk. Yani aslında daha büyük sermayeli şirketler ve daha sınırlı fonlar üzerinde yoğunlaşan bir fon dünyası olacak bence. Nasıl ki sizler belki hatırlar mısınız bilmiyorum, daha önce 250-300 aracı kurum vardı yani 2000'lerden önce. Şimdi bugün konuştuğumuz sayı 55-60-65 neyse. Yani dolayısıyla sistem biraz bizi çok genişlediğimizde sermayenin güçlü olduğu tarafa doğru çekmeye çalışıyor. Şimdi bazı tabii kurumlar üzerinde de değerlendirmeler oluyor. Biraz zamana bırakıp burada gerçekleşmelerin ben uzun vadede daha sağlıklı bir piyasaya götüreceğini düşünüyorum bizi. Ama belli bir zaman alacağını düşünüyorum. Dolayısıyla bu kadar fazla peşi olmalı mı? Bu kadar fazla işte yatırımcının belli fonlara ilgisi yoğunlaşmalı mı soruları aslında bu düzenlemeyle birlikte biraz daha yoluna girecek gibi gözüküyor. Yani bunu doğal şartlarda da biraz gerçekleşmelerini göreceğiz.
1: Peki bu konuyla ilgili son soru. Şimdi aslında yatırımcının en merak ettiği konu zaten siz de başta

0: konuşurken söylediniz. Buradan bir sistematik risk çıkar mı? Bu daha çok büyür mü, yayılır mı? Şimdi atılan adımlarla birlikte buradaki en büyük risk likidite tarafında olabilir diyorduk. Likidite tarafında da atılan adımlarla beraber artık bu risk tamamen bertaraf edildi diyebiliyor muyuz? Özellikle tabii ki bu 130 fonda bulunan yatırımcı dışındaki yatırımcı açısından da bundan sonraki sürece ilişkin artık böyle bir risk yoktur diyebiliyor muyuz?
1: Yani hani şöyle söyleyelim, buna benzer bir riskin olmadığını düşünüyorum. Çünkü belli kriterlerle o 130 fon, yani niye 150 değil, 100 değil, 200 değil, belli kriterlerle belirlenmiştir. Bugün o fonların içindeki yoğun olan hisse senetleri ve ürün grupları da az çok belli paylaşılanlar da var. O açıdan geri kalan fon dünyasında böyle bir tereddüte gerek yok. Ama şöyle, şimdi burada konuştuğumuz değişken fonlar var. Yani TEFAS'a açık kapalı, işte altın üzerine, değerli metal üzerine, endeks 30 üzerine, endeks 100 üzerine birçok kriteri algoritmik fonlar var. Dolayısıyla burada aslında hala güvenli bir şekilde yatırım yapılabilir. Ama bu fonlar veya benzeri getirileri daha önce işte 2 yılda ben %3000 kazandım, %5000 fonum yükseldi falan. Bu düzenlemelerle aslında biz biraz da böyle bir aşırılığın önüne geçmiş olacağız. Böyle bir getiri beklentisi de olmaması gerekiyor. Fon yöneticileri veya fonlar biraz daha eşit şartlarda yarışmaya doğru itilmiş gibi, bunu da yatırımcının unutmaması gerekiyor.
0: Yani artık daha adil bir yarış olacak.
1: Adil ve belki de sistematik bir riske doğru götürmeyecek ve performansın ön plana çıkacağı bir fon piyasası olacağını düşünüyorum.
0: Peki bundan sonrasına ilişkin yatırım tercihlerinde değişiklik olur mu dediğimiz noktada, hani fon piyasası eskisi kadar belki hızlı büyümeyebilir dediniz. Bundan sonrasına ilişkin hani bu taraf, çünkü dün Borsa İstanbul tarafında da ciddi bir geri gelme yaşadığımız için dolayısıyla genel anlamda orada yatırımcı açısından nasıl bir hareket alanı görürsünüz bundan sonrasına
1: dair? Şimdi ben kendi adıma düne göre bugün daha rahat fonlara yatırım yapabilirim açıkçası. Daha içim rahat bir şekilde. Hisse senedi piyasasında şöyle bir ayrışma olduğunu konuşuyorduk. Endeksin anlamsızlaştığını, endeks dışındaki bazı hisselerin endeksin çok üstünde performans gösterdiğini, piyasa değerlerinin çok fazla temel göstergelere dayanmadığını konuşuyorduk. Bana kalırsa artık biraz da endeks 30 ve benzeri, yani endeks 100 de buna katabiliriz. Burada daha fazla yoğunlaşan sadece bir fon piyasası değil, bir yatırımcı piyasası da olacak. Hatta eğer uygun bir ortam oluşur da borsanın yükseleceğine dair bir ortam içinde fiyatlama olursa, yabancının da Türkiye ilgisi oluştuğunda zaten onlar daha çok bu hisselere geliyordu. Onların vereceği katkı veya buraya aktarabileceği sermayenin de daha yüksek olabileceğini söyleyebiliriz. Bu bir gün, iki gün veya bugünden yarına demek istemiyorum. Ama 6 ay sonra da olsa, bir sene sonra da olsa, böyle de bir alana doğru, borsanın aslında kendi temellerine doğru dönmüş bir görüntüde olacağını düşünüyorum açıkçası.
0: Peki bunun dışında da aslında biz bugün bunu konuşmuyor olsaydık, bunlar yaşanmıyor olsaydı ana gündemimiz muhakkak ki Fed olacaktı. Dolayısıyla bir 4 dakikamız kaldı ama sormadan geçmiş olmayayım. Orada da 25 bas puanlık bir artış var. Trump'a rağmen beklenenin tersinde bir hareket oldu. Bundan sonrasına dair ne beklersiniz, nasıl yorumladınız?
1: Şimdi Fed'in bize gösterdiği en önemli kriter aslında piyasayla çok inatlaşmadan bir merkez bankasının olması gerektiği zamanda, olması gerektiği şekilde hareket ettiğinde, yani mesela bugün uzun vadeli faizler bilmiyorum değişti, bir geri çekilme vardı. Piyasalarda bir hani faiz arttı, işte borsada bir satış dalgası olmadı. Doların çok fazla böyle değer kazandı. Yani
0: dolar 100'lerde hala.
1: Talep edilen bir faiz artışının gerçekleştiren ve çok sorgulamayan bir Fed üzerinden aslında piyasanın reaksiyonunda çok daha normal şartlarda olduğunu düşünüyorum. Ben şöyle devam edeyim. Bir faiz artışı daha bekleniyor ama ben bu Kasım seçimlerini çok, yani bunun üstüne çok duruyorum ama ya buradan sonra ne olacağını bilmediğimiz için, buradan Fed gerçekten faiz arttırmaya devam eder mi, kararını değiştirir mi noktası Kasım sonrası belli olacak. Ama mevcut durumda bu enerji maliyetleriyle şimdi...

0: ECB için de aynısı konuşuluyor. Yarın bilmiyorum Japonya'da da bir belki böyle bir faiz artışı üzerine devam söz konusu olabilir. Mevcut şartlarda biz faiz artışlarının devam ettiği bir dünyada olacağız. Onun için diyorum ki bir sağduyuyla özellikle bu jeopolitik riskler üzerinde, petrol fiyatları üzerinde ve hatta ekonomik büyümeyi destekleyecek bazı başlıklar üzerinde yeniden oturup dünyayı yöneten ekonomiler bir düşünmeli. Fed bize bir merkez bankasının ne yapması gerektiğini dün akşam gösterdi. Oy çokluğuyla gösterdi. Evet. Hep kafalar karışıktı. Bu sefer doğru yolu hep birlikte bulmuşlar gibi gözüküyor.
1: Alatça Holding Strateji Direktörü Yücel Tonguç Erbaş, çok çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Ve fon piyasalarına ilişkin gelişmeler ve düzenlemelerle alakalı bir yorum daha paylaşalım. Ardından reklama gideceğiz. OMG Kapital Yönetim Kurulu Başkanı Murat Gürkan'ın söylemlerine kulak verelim.
2: Bizim tüm sermaye piyasası mevzuatı zaten yanlış hatırlamıyorsam 2010-15 yılları arasında Avrupa Birliği mevzuatıyla harmonize edildi. Yani aynı mevzuat var esasında. Şimdi biz maalesef o noktadan yani 2001'de ileri gittik. Şimdi bakın şimdi oradan biraz geri gelmiş durumdayız. Yani aynı mevzuatla Avrupa'da bunlar yaşanmıyor. Türkiye'de yaşanıyorsa öncelikli çözümü mevzuatın harfinde değil uygulamasında aramak lazım. Zaman zaman dile getiriliyor. Yani sermaye piyasası kanununun 107'ye bir maddesi piyasa dolandırıcılığını tanımlayan ve düzenleyen madde. Orada kelimesi kelimesine bu yaşanan durumlar zaten tarif ediliyor. Yani sermaye piyasası araçların fiyatlarına ilişkin yanıltıcı izlenim uyandırmak amacıyla alım satım yapılması diye başlayan giden bir madde var. Şimdi bu madde mesela çalıştırılmadı. Yani otorite bu maddeyi çalıştırmamayı tercih etti. Onun yerine getirilen yani bu fon rehberinde getirilen düzenlemelere baktığımızda tabii yani olması gerekenden daha karmaşık her yeni mevzuat katmanı beraberinde yeni riskler ve öngörülmeyen sonuçlar getiriyor. Onun için öncelikle burada yani tekrar biz ileri gideceksek bana göre yani mevzuatın kendisindeki değil, çünkü mevzuat var. Yani uygulansa zaten bu durumlar yaşanmayabilirdi. Yani yeni ve ilave mevzuat getirerek tabii ki belki ufak tefek düzenlemeler gereklidir, bunlar yapılabilir.

0: Bloomberg HT Radyo.
1: Reklam. Bizim zamanımızda teminat mektubu mu lazım oldu?
2: İşin başından kalk, bankaya git, kalan işlerini düşün, sonra geri dön.
3: E artık işinizi bırakmadan halledebilirsiniz. Verelim haberi.
4: Garanti BBVA.
5: Garanti BBVA mobilden farklı teminat mektubu türlerine 7/24 başvurabilir, tüm süreci tek yerden yönetebilir ve vade uzatma işlemlerini hızlıca gerçekleştirebilirsin.

0: Taraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
1: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Konu çocuğun olunca insanın düşünecek ne çok şey olduğunu anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca Allianz 365'in ailen için sağladığı indirimler ve ayrıcalıklarla rahatlarsın. Sen de hemen Allianz'ın uygulamasını indir, ailen fırsatlarını kullanmaya başla. Allianz ailemle. Bugünden yarına Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr.
5: Bankkart, seni düşünür o.
6: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
7: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık Paytr.
8: Yatırım ihtiyaçlarınıza yönelik tüm çözümler Yapı Kredi Yatırım'da. Yapı Kredi Mobil, internet şubesi veya Yatırım Dünya'm üzerinden yatırım hesabınızı açın, hisse senedi ve viyop işlemlerinizi ücretsiz anlık piyasa verileriyle kolayca gerçekleştirin. Detaylı bilgi yapıkrediyatırım.com.tr'de.
9: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 245 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
10: Renkli hesabın %44'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank.
11: Sıradaki şarkı Hep İçin'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
12: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
13: Serkan!
14: Efendim abi?
13: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
14: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
13: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
15: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
16: Empara, Empara, bankanın güzeli.
17: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Reklam.
18: Paraf paraf. dünyası, güzellikler dünyası.
0: Paraflyla okul alışverişlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
18: Paraf dünyası, güzellikler dünyası.
0: Ayrıntılı bilgi paraflycom.tr ve Diyalog'da.
4: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
5: Bankkart, seni düşünür o.
19: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
20: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de seleklerinle kuma çamura takılmıyoruz.
19: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
20: Abicim.
19: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
20: Abicim.
19: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan.
21: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
22: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
13: Serkan!
14: Efendim abi?
13: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
14: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
13: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
15: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
16: Empara. Empara, bankanın güzeli.
17: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
0: Reklam. İşinizin başında siz. Risklerin karşısında işte Kobi Sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan işte Kobi Sigortası'na iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
16: Benim bankam iş bankası.
17: Reklam. Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
23: Sanayisi çok büyük bir ivme yakaladı. Ama şu anda bu ivmeyi hızla kaybediyoruz. Çünkü rekabet edemiyoruz ve bizim Türkiye şu anda beyaz eşyada Avrupa'da en çok üretim yapan ülke haline getirdik biz bu ülkeyi. Bizim şu an bütün beyaz eşya üreticilerimiz zarar ediyor. Hepsi şu anda gerçekten arkasında belki güçlü olan kuruluşlar bunu daha az yaşıyor ama işte isim vermeyeyim, bazı beyaz eşya firmalarımız çok zor durumda ve onların zor durumda olması onun yan sanayilerini de inanılmaz büyük bir sıkıntıya sokuyor. %40-45'ler faizlerle de bunları sizin zaten yürütmeniz mümkün değil. İşte bu mesela geçen Ocak-Temmuz ayında iç satışlar %6 düşmüş. İhracat %19 düşmüş beyaz eşyada. Yani %19 düşmesi ne demek? Korkunç bir rakam. Otomotivde aynı dönemde %14 düştü ihracat. Ya Türkiye eğer ihracat yapmazsa gerçekten biz hangi parayla hangi borcumuzu ödeyeceğiz? Biz nasıl sanayimizi kalkındıracağız? Nasıl bu ülke büyüme rakamlarına erişecek? Şimdi bazı sektörler ihracatta artış gibi yapılıyor ama tabii dünyada bir ham madde artışları da söz konusu. O temel ham madde artışları olunca maliyetler yükseliyor. İhracatta öyle de bir yanıltıcı artış da söz konusu. Onun dışında gerçekten Türkiye'nin lokomotif sektörleri, otomotiv, beyaz eşya, elektrik, elektronik, elektrik elektronikte bu sene sadece %7 artış kaydedilmiş. Yani buna da şükrediyoruz. Yani %7 artış hiç olmasa diyoruz. Kafa kafaya değil bir %7 artmış. Ama bunlar Türkiye'ye gerçekten kurtaracak rakamlar değil. Bekliyoruz valla. Yani herkes bekliyor. Kimse ne olacağını da bilemiyor. İşte tekstil zaten artık gözden çıkarıldı. Tekstil firması neredeyse kalmadı. Türkiye böyle bir süreçte sonunu bekliyor gibi ne yapacağımızı bilmeden çalışmaya devam ediyoruz.
1: Peki son soru, yani siz de otomotivden, beyaz eşyadan örnek verdiniz. Otomotiv üretimine dahil de veriler geldi bu hafta içerisinde. OSD tarafından gelen veriler üretim tarafında da 8 ayda %7,3'lük bir gerileme olduğuna işaret ediyor. O notta düştükten sonra şunu sormak istiyorum. Kısır bir döngü var dediniz. Aslında bazı şeyler ayarlanırsa o zaman da enflasyon tarafına baskı yapılabilir gibi bir kısır döngü var. Adımlar da atılıyor. İşte krizi tarafında muslukların açılacağına dair söylem nerede duyuyoruz. Öte yandan finansmana erişim tarafında destek paketleri de açıklanıyor. Bunların dışında ne yapılabilir tarafında sizin beklentiniz nedir?
23: Türkiye'de şu anda yapılan her şeyin tersinin yapılması lazım. Bakın. Hı. Ya bu kadar bunu net söylüyorum. Türkiye'de şu anda birçok şey yanlış yapılıyor. Şimdi kredi muslukları açılmasın. Çünkü kredi muslukları açıldıkça firmalar çok daha fazla batağa giriyor. Yani kredi musluklarının açılması firmaları desteklemiyor ki. Ben mesela önceki yayınlarda söyledim. Destek kredileri çıkıyor. Destek kredisi ne çıkıyor biliyor musunuz? Senin sigorta vergi borcun olmasın. Ya sigorta vergiçi, vergi borcu olmayan firmaların zaten destek kredisine ihtiyacı yok. Yani ben bunu çok tekrarla söylüyorum ve duyulmasını istediğim için çok tekrarlıyorum bunu. Şu anda piyasadaki krediye ihtiyacı olan firmalar, sigorta vergi borcu olan firmalar, mesela şimdi yeni bir destek kredisi çıktı. Efendim diyor ki en azından bir tane patentin olacak. O patentin olmasa sen bu destek kredisini alamazsın. Ya şimdi aslında bu teşvik olarak patent alınması bakımından yanlış mı? Doğru. Ama biz şu anda o merhalede değiliz. Biz şu anda firmalarla yaşamlarını devam ettirmek durumundayız. Evet, patent almak için ayrı teşvikler verin, ayrı destekler verin. Bunlar gerçekten bizim gelişmemiz için de, ekonominin gelişmesi için de, Ar-Ge'nin gelişmesi için de çok önemli tedbirler. Ama şu anda organize sanayi bölgemizde, bizim organize sanayi bölgemizde kiralık fabrikalar var, satılık fabrikalar var. Bize bağlı kooperatiflerde inanın 30 tane, 40 tane, 50 peki tane boş atölyeler var. Yani bunları biz alıştığımız şeyler değil. Son 3-5 senede bunları artık evet çok fazla görmeye başladık. Ve gittikçe de bu piyasa sıkışıyor.
1: Son cümlenizi alabilir miyim acaba?
23: Valla son cümlem demin de söylediğim gibi Türkiye şu anda yaptığı her şeyin tersini yaptı, Türkiye kurtulacak. Şu anda yaptığı yanlış şeyleri yapmakta devam ettiği için de biz bu Hard Kart programı çıkışımızda aynı şeyleri söylemeye devam edeceğiz.
1: Organize Sanayi Bölgeleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Bahri Murat Önay, çok teşekkür ediyorum.
23: Ben teşekkür ederim ve yayınlar diliyorum.
1: Ve son olarak turizmi konuşacağız dedik. Turizm Otel Yöneticileri Derneği Kurucu Başkanı Ali Can Aksu bizimle birlikte, hoş geldiniz.
2: Merhabalar, iyi yayınlar efendim.
1: Çok teşekkür ediyorum. Artık Eylül ayını yarılamışken yaz sezonu nasıl geçti? Turizm sektörü açısından nasıl kapattınız? Hedeflere ulaşılabildi mi diye soralım.
2: Tabii 2026 sezonunu aslında değerlendirecek olursak bu ikinci yarısından sonraki durumda hani kötü bir sezon olarak değil de biraz daha zor geçen, karlılığı da biraz daha düşük olan bir sezon olarak değerlendiriyoruz. Tabii burada Türkiye'deki jeopolitik gelişmeler rağmen turist çekme kabiliyetini yine korudu. Yani bütün olumsuzluğa rağmen, ancak ziyaretçi sayısıyla işletmelerdeki ekonomik performansı birbirinden biraz daha ayırmamız gerekiyor. Oranlara da baktığımız zaman zaten rakamlar yayınlandı. İlk yarıda turizm geliri yaklaşık 25.8 milyar dolar oldu. İlk çeyrekte gelir yıllık %4.2 artarken ikinci çeyrekte de %2.6 gerilledi. İkinci çeyrekte ziyaretçi sayısına da baktığımız zaman %5.1'de bir azalma söz konusu. Ama buna karşılık yine gecelik ortalama harcamalara baktığımız zaman $113'lık bir harcama söz konusu. Bu da tabii ki beklentiler arasında kısmen her ne kadar biraz düşük kalsa da karşılıyor gibi görünüyor.
1: Yani harcamalar arttı diyorsunuz. Onu şeyi merak ediyorum. Onu turist profiline hep konuşuyoruz ya. Oradaki değişikliğe mi bağlamak lazım? Hani TL'nin daha görece daha değerli olmasına mı bağlamak lazım? Neye bağlamak lazım sizce?
2: Tabii TL'nin biraz daha değerli hale gelmesinden kaynaklı. Tabii ki biraz kısmen olsa bir fiyat artışı söz konusu oldu. Yani %20'lik bir fiyat artışı paket programlarda, özellikle yurt dışı programlarda bu artış bundan kaynaklı bir artış. Hı hı. Yani sayısal kayba rağmen turist başına yaratılan değer belirli ölçüde korundu diyebiliriz.
1: Peki pazarlara bakacak olursak talep görünümü nasıl? Orada hangi ülkelerden daha çok turist çekebildik? Son jeopolitik riskler ve küresel anlamda yaşananlarla birlikte bir değişiklik gözlemlediniz mi bu sene?
2: Yani Rusya, Almanya ve İngiltere aslında tabii Ocak-Temmuz döneminin lideri gibi görünüyor. Rusya yaklaşık 3.67 milyon, Almanya 3.41 milyon, İngiltere ise yaklaşık 2.12 milyon ziyaretçiyle ilk 3 sırayı paylaştı. Ancak artık Türkiye'nin sadece 3-5 büyük pazara yaslanmaması gerektiğini de düşünüyorum. Polonya, Avrupa'dan da yavaş yavaş gelişler başladı.

0: Balkanlar, Uzak Doğu, Güney Kore, Japonya ve Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelerden de artık ciddi anlamda rezervasyon alırız ama bunlardan biraz daha faydalanmamız gerekiyor bu pazarlardan.
1: Peki bu pazarlardan daha fazla faydalanmamız için ne olması gerektiğini ben de o zaman.
0: Bundan daha fazla yararlanmamız için özellikle tabii ki ulaşım maliyetlerinin biraz daha düşürülmesi gerekiyor. Ciddi anlamda şu anda etkileyen ana faktörlerden bir tanesi yüksek enerji maliyetleri. Bu özellikle Türk turizmini biraz daha 12 aya yaymakta yarar var. Bunu yaptığımız noktada muhtemelen çok daha iyi bir şekilde yayılacaktır. Ama şu anki duruma göre tabloya baktığımız zaman özellikle Kapadokya bölgesinde bile Güney Kore, Japonya, ABD ve Latin Amerika gibi pazarlarda etkili bir seyahatin olduğunu görüyoruz. İstanbul Havalimanı'nın transit anlayışına bağlı olarak bu gün geçtikçe artmaya başladı şu anda.
1: Peki bundan sonraki döneme ilişkin eğer ki hani savaşın bittiği ortamda, enerji yakıtlarının düştüğü ortamda o zaman 2027 için daha iyimser misiniz veya ne bekliyorsunuz?
0: 2027 için tabii ki şu andaki tabloya baktığınız zaman iyimser bir tabloyu koruyoruz şu anda. Yani tabii ki şu anda 60-65 milyon turist üzerinden konuştuğumuz zaman bu şey olur. Biraz daha bence kısır döngüye döner. Bu her zaman benim ifade ettiğim bir olaydır. Hani biraz daha kendi anlayışıma bağlı. Kaç turist geldiğinden çok ne kadar harcadığı ve sektörün bilançosunu ne kadar kar bıraktı sorusunu sormamızda yarar var. Tabii ki jeopolitik belirsizlikler tüketici rezervasyon penceresini de bir kısmen daralttı. Yani insanların tatil yapmayacağım demekten ziyade biraz daha bekleyeyim, gelişmelere bakayım demeyi tercih ettiğini görüyoruz. Yani 2027'nin en büyük fırsatı ve en büyük riski aslında değerlendirerek iki kategoride değerlendirecek olursak fırsat tarafında Türkiye'nin artık turist sayısında turizm değerine geçmesi, lüks turizm, gastronomi, sağlık, wellness, spor, kültür, mayıs, golf, butik, deneyim turizmi ayrıca sezonu 12 aya yayacaktır. Bunlara ağırlık verdiğimiz zaman bu ciddi anlamda bizim turizm ölçeğimizi büyütecektir. Risk tarafında ise maliyet kur dengesizliği ve buna jeopolitik belirsizliğin eklenmesi, eğer otel fiyatlarını sürekli arttırmak zorunda kalırsak Türkiye'nin fiyat değer avantaj Yunanistan, İspanya, Mısır, Tunus gibi Akdeniz destinoları karşısında zayıflayabiliriz. Bu iki kategoride değerlendirebiliriz 2027'nin stratejisini.
1: Peki şunu soracağım. Şimdi maliyet baskılarını biliyoruz ve bunlar fiyatlara yansıyor. 2-3 senedir şunu gözlemliyorum. Aslında Temmuz ayına baktığımızda mesela fiyatların çok yüksek olduğu, işte maliyet baskıları sebebiyle yüksek olduğu söyleniyor. Sonrasına baktığımızda işte Ağustos ayı ve sonuna doğru yaklaştığımızda fiyatlar bazı otellerde o kadar geriye geliyor ki sanki erken rezervasyon yapmanın da bir anlamı kalmıyor gibi oluyor. Yani baktığımızda. Şimdi bunu nasıl anlamlandırmak lazım?
0: Ya şöyle tabii ki turizm özellikle otelcilik konaklama sektörü biraz daha borsa gibi değerlendirilir. Yani bu noktada hani öngörülemez forecastlar dediğimiz noktasında rezervasyonların durumuna göre aksiyon almak gerekiyor. Çünkü baktığınız belirli bir doluluğa erişmediği zaman bu defa iç pazarda bir aksiyonlar başlıyor. Muhtemelen sizin ifade ettiğiniz konu iç pazarı
1: İç
0: yönelik
1: pazar için
0: fiyatlarda.
1: söylüyorum, evet.
0: Çünkü yurt dışı fiyatlarımız değişmiyor açıkçası. Çünkü bir yıl boyunca yapılan paket programlar, kontratlar o şekilde yapılıyor. Ama tabii ki maliyetlerden de bahsetmek gerekiyor. Burada maliyetler kısmında Haziran ortasında sektör hesaplamalarında büyük ve yıldızlı 5 yıldızlı otellerde F&B yani yiyecek içecek enerji personel maliyetlerinin
1: Evet.
0: yaklaşık %55-57 arttığını da görebiliyoruz. Buna karşılık cirolardaki büyümenin ise %40-43 oranında kaldığını gördüğümüz zaman yani
1: Evet.
0: o şey aksiyonu mutlak bir şekilde otelcinin yapması gerekiyor.
1: Peki, Turizm Otel Yöneticileri Derneği Kurucu Başkanı Ali Can Aksu, çok teşekkür ediyorum.
0: İyi yayınlar diliyorum mesela.
1: ve 60 dakikayı noktalarken bir röportaja ekranlarınıza taşıyacağız efendim. Türkiye Bilişim Vakfı Başkanı Faruk Eczacıbaşı, Transformasyon Now 2026 Bloomberg HT'nin sorularını yanıtladı. Teknolojik dönüşümü önceliklendirdiklerini söyleyen Faruk Eczacıbaşı, değişim çok hızlı, birbirimizden öğrenecek çok şeyimiz var dedi. Detaylarla birlikte noktalayalım efendim. Yarın saatlerimiz 17.45'i gösterdiğinde görüşmek üzere.
2: Faruk Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Transformation Now 2026 zirvesindeyiz. Burada teknolojik dönüşüm, yapay zeka teması bol bol konuşuluyor, tartışılıyor. Birçok sektörden isimlerin de katıldığını biliyoruz. Burada bir zirveyle başlayalım. Neler söylersiniz?
3: O zirve bence, yani dinleyiciler için, günümüzü veyahut izleyiciler için diyeyim, gelişmeleri yakından izleyip ve yani birazcık daha deneyimli yaklaşımları görebilmek için bence çok güzel bir ortam. Çünkü değişim o kadar hızlı ki, o kadar çabuk oluyor ki birbirimizden öğrenecek çok şeyimiz var ve bunu da organize bir şekilde yapabilmenin ben çok önemli bir kazanç olduğunu düşünüyorum. Bunun için ben çok yararlı olacağına inanıyorum.
2: Faruk Bey, peki veriye dayalı hareket etme ve karar verme yetkinliğinin bu kadar önem kazandığı bir ortamda, sizce yapay zeka ve veri çağında şirketlerin rekabet gücünü belirleyecek en kritik faktörler nelerdir?
3: Bir kere veriye önem her zaman vardı. Yani bu yeni bir şey değil. Ama şimdi tabii veri elde edebilme imkanı çok daha artıyor. Ve bence çok önemli bir unsur. Bu çok yani herkesin kullanabileceği bir yapıya gelmeye başladı. Yani rekabetin çok fazla artacağı bir ortam içinde yaşıyoruz ve bu böyle devam edecek. Ben özellikle önemli olacak olan konunun inovasyon gücü, yaratıcılık gücü şirketlerin, kendini yenileyebilme gücü ve bunu esnek olarak kullanabilme imkanının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Rekabet bence yani özellikle esnekliğin ve yaratıcılığın ön plana çıktığı bir dönem olacak bundan sonra ve bu artarak da devam edecek.
2: O zaman biraz da Eczacıbaşı'ndan konuşalım. Bu dijital dönüşüm sürecinde siz nasıl bir entegrasyon sağlıyorsunuz?
3: Bakın, Eczacıbaşı 80 senelik bir kuruluş. Eczacıbaşı bir endüstri kuruluştur. 80 sene içinde yani bir şekilde taş üzerine taş koyduk. Yani burada bizim Eczacıbaşı olarak herhalde en önemsediğimiz konu her zaman dalganın önünde olmaya çalışabilmek. Mümkün olduğu kadar özellikle kendi alanlarımız içinde yaratıcılığı desteklemek ve bunun altını dolu dolu, yani sizin tabirinizle veriyle birlikte altını dolu dolu besleyerek yapmayı sağlamak oldu. Ve dediğim gibi yani bizim için en önemli unsurlardan birisi birlikte çalıştığımız arkadaşların full potansiyelini değerlendirebilmek. Onların kendilerinin eğitimini, bir yapay zeka dönemindeki eğitimlerini de sağlayarak onların da gelişmesini sağlamak ve yaratıcılıklarını körüklemek ve bundan hem çalışanlarımızın, arkadaşlarımızın hem kurumun olabilecek maksimum faydasını ileriye doğru sağlamak olacak.
2: Peki bu tarafa yatırım konusunda öncelik veriyor musunuz?
3: Mümkün olduğu kadar vermeye çalışıyoruz tabii yani ve bu konuda herhalde daha iyisinin yapılabilip yapılamayacağı konusunda bir şey yapamıyorum, yorum yapamıyorum.
2: Sizce Türkiye'de şirketlerin yapay zekaya entegrasyonu hızı hakkında neler söylersiniz?
3: Şimdi bunu genellemek biraz zor. Yani bu şirket var, şirket var, bazı yapılar var. Ama yani dünya rekabeti ortamında iddialı olmak isteyen kurumların bunu ister istemez hızlı bir şekilde adapte etmek durumunda olduklarını düşünüyorum. Nitekim ki öyle de yapıyorlar. Ama yöresel şirketler bunda ne kadar acele etmelidir onu bilemiyorum. Ama ben bu boşluğu yani ortada genelde küresel bir takım boşluklar oluştuğunu hissediyorum. Ve bu bunların bizim için, yani Türkiye için önemli bir fırsat teşkil edebileceğine inanıyorum.

0: Bloomberg HT Radyo.
1: Reklam.
2: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte COBİ sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan işte COBİ sigortasına iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
3: Benim bankam İş Bankası.
4: Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
5: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime. Detaylı bilgi tebyatırım.com.tr'de.
6: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
7: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma, çamura takılmıyoruz.
6: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
7: Abicim.
6: Her yerde değil, sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
7: Abicim.
8: Tamam ya, işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan.
9: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
10: Serkan!
11: Efendim abi?
10: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
11: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
10: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
12: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
13: Empara. Empara, bankanın güzeli.
0: Reklam. Öncelikli yayın. Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Reklam.
3: Sen de katıl derim, katılın evim.
1: Reklam.

0: Öncelikli yayın.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
0: Bloomberg ET Radyo.

0: Öncelikli yayın.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
0: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Bloomberg ET Radyo.

0: Öncelikli yayın.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Efendim iyi akşamlar. Ekonomik Görünüm'e hoş geldiniz. Bu akşam yine tecrübe konuşuyor. Çünkü çok kıymetli konuklarım Ayhan Yavrucu ve Mehmet Göçmen benimle birlikte. Hoş geldiniz beyler.
2: Hoş bulduk.
1: Nasılsınız?
3: Teşekkür ederiz.
2: İyiyiz. Siz nasılsınız?
3: Gayet iyiyiz.
1: Çok şükür.
3: Nasıl gözüküyoruz?
1: Gayet iyi gözüküyorsunuz. Maşallahınız var.
3: Size maşallah.
1: Tahtaya vuruyorum.
3: Tahtaya yok ama buraya vurayım.
1: Tahtaya, cama, her yere. Ha. Kafama. Mehmet Bey neredesiniz? Özledim ya.
2: Ya şey biraz... Yoğunluktan ötürü katılamadım, özür diliyorum. Of, ama artık buralardayım.
1: Oh ne güzel, kavuştuk birbirimize yani.
2: Evet, bol
1: sohbet ederiz, konuşuruz.
2: İnşallah.
1: Valla sizi olmadığınızdan bu yana öyle çok fazla bir şey değişmedi Ayhan Bey. Yine savaş
3: yok,
1: yerli yerinde
3: Mehmet
1: duruyor.
3: Mehmet Bey sadece özledik o kadar.
2: Ben
1: evet, sadece özledik
2: YouTube'dan
1: yani.
2: YouTube'dan izledim neler konuştuğunuzu.
1: Arkanızdan konuşmadık valla. Ya da biraz, konuşuysak da iyi şeyler konuşmuşuzdur.
3: Biraz dedikodu yaptık canım.
1: Yaptık
3: söyle,
1: değil mi? Yaptık.
3: O kadar da yapacağız
2: yani. Olur yani.
3: Zaten onu, kim yoksa onu çekiştiririz.
2: Onu ben her zaman tansiyonum oynuyor diye yorumluyorum. Kulağım çınlayınca tansiyonuma yoruyorum.
3: O zaman gelsin. Gelmesin biz de çekiş.
1: Çok haklısınız Ayhan Bey. Bu konuda sizden yanayım.
3: Gelirse çekiştirmeyiz, gelmese çekiştiririz.
1: Şimdi biraz enerji konuşalım istiyorum hazır sizi yakalamışken. Çünkü gerçekten petrol fiyatlarında yeniden 100 doların üzerindeyiz. Şu anda 104 dolar 86 sent tabelada bu gördüğümüz rakam. Ama yani sadece petrol değil, işte doğalgazı, özellikle motorin tarafı ciddi krizler kapıda diye yorumlar yapanlar var. Kış geliyor. Malum özellikle Avrupa bu doğalgaz meselesinde çok sıkıntılı. Hürmüz'deki sorun çözülebilmiş değil, hatta iyice böyle birbirine girmiş durumda orası. Biz diyorduk ki seçim geliyor, bu Trump bu şeyi bitirir herhalde seçime böyle daha rahat, ama istemediği ne varsa oldu seçime girerken. Petrol fiyatları arttı, faiz arttı ondan sonra ve yani gerçekten de geldiğimiz noktada nereye evrilecek bu hikaye bilmiyoruz. Yani çok büyük bir krize sebebiyet verir mi? Piyasalarda başlayan bu negatif tablo gerçek dünyaya, küresel ticarete nasıl yansır? Nedir görüşleriniz?
2: Yani bunu daha önce de konuşmuştuk aslında. Buradan tekrar geriye sarıp 7-8 ay önceye gitmek mümkün değil.
1: Evet.
2: Hani belirli bir aralıkta bu salınacak. Ama dalga boyu, dalga yüksekliği bugünkü gibi mi olur? Bunun şeyi biraz daha daralır mı aralığı? Bence tartışılması gereken şey burada. Yani şimdi dolar işte yine 100'ün üzerinde, 100'ün etrafında dolanıyor. Fatih Birol'un söylediğine göre de 85 olur, 87 olur. Ama yani tekrar bu 60 kısa vadede olmaz. Yani olsa bile kalıcı olmaz. Dolayısıyla geri dönülmeyecek sonuçları olacak bu hareket. Ve tabii bunu dünya ticaretine de etkisi.

olacak ve bizim gibi enerjide dışa bağımlı ülkelerde de bunun enflasyonist baskıyı çok arttıracağı da bir gerçek. Bizim için daha zor olan şey, daha önce de konuştuğumuz gibi, bizim ihracatımızın 2/3'ünün enerji yoğun ve veya emek yoğun sektörlerde oluşuyor olması.

0: petrol fiyatlarıyla ve buna bağlı olarak diğer birincil enerji kaynakları fiyatlarında olan dalgalanmalarla tabii ki Türkiye'nin aleyhine bir tablo çiziyor. Bir de bunun üzerine iklim değişikliği vesaire de olursa yani dolayısıyla hani Türkiye için hem büyümenin önünde hem cari açığın yönetilmesinin önünde hem de işte ülkedeki enflasyonun da mücadelenin önünde çok büyük bir engel oluşturuyor. Bu bir gerçek ve zaten orta vadeli planda, yeni orta vadeli planda da buna vurgu yapılıyor. Yani orada 3-4 tane önemli nokta var ki bunların hepsi Türkiye'de bir takım yapısal değişikliklerinde olması gerektiğini söylüyor. İşte birisi bu yeni istihdam durumuyla beraber istihdamda kaybı önlemek için emek yoğun sektörlerin desteklenmesi, işte bir taraftan iklim değişikliği ve enerji fiyatlarıyla beraber Türkiye'nin enerji yoğunluğunun düşürülmesi ve enerji verimliliğine yatırım yapılması var. Bir taraftan teknolojik altyapının geliştirilmesi, dijitalleşme ve yapay zekaya yapılacak işler var. Bir taraftan beşeri sermayenin becerisinin dönüşümü var. Hani bu yeni yapay zeka ve yeni teknolojiye göre biz elimizdeki insan kaynağını nasıl yenileyebiliriz, geliştirebiliriz? Çünkü herkes zannediyor ki işte yapay zeka gelecek, insanın yerini alacak. İnsanın yerini aldığı yerler de olacak ama yapay zekanın sadece etkisi verimliliğe olmayacak. Yapay zekanın bir defa şirket yönetim anlayışlarımızı değiştirip de yapay zekayı etrafına şirketleri kurgulayamazsak biz bu dönüşümü sağlayamayacağız. Böyle bir durumda da insanla koordineli çalışabilen yapay zekayı nasıl geliştireceğiz? Ve bu istihdamı da arttırıcı ve ekonomiyi de büyütücü bir etki yapacak mı? Yani biz bugün sorunumuz var, daralıyoruz, küçülüyoruz, yapay zeka gelecek, bu sorunları çözecek ve bize yine eskiye döneceğiz. Eskiye dönmeyeceğiz, yeni bir yapı yaratacağız ki Türkiye'deki şirketlerin hemen hemen tamamı yapay zeka konuşuyor, hemen hemen tamamı da hiçbir şey yapmıyor. Yani günün sonunda bakıldığında hani çok marjinal bir takım gelişmeler var. Çok konuşulan konuda da atılan adım yok. Yani dolayısıyla tüm bunları beraber düşündüğünüz zaman bu savaşın olumlu tarafı bizi bazı şeyleri yapmaya zorluyor. Hani normal koşullarda öngörüyorduk bugünlerin geleceğini ama o gün geldiği zaman ne olduğunu da yaşıyoruz şu anda. O yüzden de hani ben çok önemsiyorum Türkiye reel sektörü açısından. Tabii onun dışında sermaye piyasalarındaki gelişmeler vesairelerle bakıldığı zaman sürdürülemez bir ortamda biz sürdürülebilir bir büyümeyi nasıl yapacağız diye konuşuyoruz. O yüzden de ben bu savaşı önemsiyorum ve hani neredeyse iyi ki oldu da bize doğruları yapmaya zorlar bir hale geldi diye düşünüyorum. Yoksa hani zaten deniyor işte enflasyon niye, yani bu da bu şey gibi hani sorarlardı niye ders çalışmadın diye, işte bizim çocukluğumuzda gençliğimizde
1: elektrikler kesildi
0: çalışamadık. Şimdi çok güzel bir bahane var, işte savaş çıktı, oyun bozuldu, işte eva enflasyonist baskı yaptı. Vallahi billahi biz %20 olacaktık, hatta 19 olacaktık. İşte %28 ancak olabildik enflasyonda gibi. Ama bu yapısal değişiklikleri olamazsak, yapamazsak biz her zaman, belki zaman zaman enflasyonla düşüreceğiz ama her zaman enflasyon bizim için savaşılması gereken, bu karikatürlerde çizildiği gibi bir canavar olmaya devam edecek. Ve tabii sosyal boyutu vesairesi belki tartışırız ama yani şu andaki nokta enerji fiyatları arttı. Enerji fiyatları çok dalgalanıyor. Dalgalanan enerji fiyatları ve savaşın rafinerilere etkisi var. Dünyada motorun sıkıntısı var. Yani geçen gün hani insanın aklına ne gelmez? Ya işte petrol çok üreten ülkelerde ya elektrikli araba satılmaz diye gelmez. Çünkü ismini vermeyeyim, bir ülkedeki bir tanıdığım ya bana elektrikli kamyon bulabilir misin diye telefon açtı. Yani biz de zannediyorduk ki onlar hani böyle petrolün içinde yaşıyorlar.
2: Rusya'da mı?
0: Yok yani Arap dünyasından bir ülke. Yani şimdi dolayısıyla bu bütün dünyada

0: aslında yeni arayışlara, hele Türkiye gibi cari açıktan çok daha fazla enerji ithal etmesi gereken bir ülkede biz hani ekonomiyi yeşil yapalım, çok çevreciyiz, böcektir, çiçektir değil. Biz kendimizi bu cari açık cenderesinden kurtarmak için enerjiye, yenilenebilir enerjiye ya da enerji yoğunluğunun düşürülmesine yönelik tedbirler almalıyız. Türkiye'nin enerji yoğunluğu yani 1 dolar milli hasıla yaratmak için kullandığımız enerji miktarı OECD ülkelerinden %30 daha fazla.
1: Evet.
0: Yani Türkiye gereksiz yere de çok enerji bol bulamaç harcıyor. Yani hem bizim yoğunluğu düşürmemiz hem de enerjiyi biraz daha yenilenebilir ve yerli kaynaklara doğru yönlendirmemiz gerekiyor. Hani karbon ekonomisinin ötesinde ve dışında.
1: Evet, yani aslında büyük resme baktığımızda, daha makro baktığımızda dünya gerçekten büyük bir değişimin eşiğinde veya başladığı onun bir başlangıcında. Ama biz mikro tarafla uğraşırken o büyük resmi de bazen kaçırıyoruz. Bu bugünün hikayesi değil, belki bundan daha öncesinde de tablo aynı. Sonuçta Çin aniden bir gecede karşımıza böyle bir dev olarak çıkmadı değil mi? Son 20 yıldır müthiş bir hızla büyüyor. Şimdi benim aklıma hep şu geliyor, bazen çok da sık kullanırız bu lafı. Zararın neresinde dönersen kârdır diye. Neresinden dönersen kârdır?
2: Hemen sokağın köşesinden dönerseniz kârdır.
1: Gerçekten öyle mi yani? Yani her zararın döndüğünde her hepsi kâr hadesine yazılır mı?
2: Annem, toplumların dönüşümünde zararın neresinden dönersen kâr öyle kolay bir iş değil. Yani bir kere toplumların dönüşümü kültürel bir altyapı gerektiriyor. O da eğitimle gerektiriyor. Yaşam biçiminin, yaşam felsefesinin, yaşam şeklinin değiştirilmesi, iş yapma modellerinin değiştirilmesini gerektiriyor. Siz aynı yoldan farklı bir adrese gidemezsiniz. Yani hep konuştuğumuz bir şey var. Mehmet Bey'in biraz önce bahsettiği, belki de önümüze bir fırsat çıktı ama iyi kullanabilirsek. Şimdi dünyada bu enerji krizinin, özellikle bu savaşla beraber petrol krizinin ortaya çıkması, bizim gibi enerji açığı olan ve enerji ithal eden ülkelerde bir dönüşümü dayatıyor. Yani bizim petrolün işte 100, biraz önce okudunuz, 104 dolara gelmesi, eğer buralarda kalırsa veya buralarda devam ederse bizim ödemeler bilançosuna aşağı yukarı 12 ile 15 milyar dolar arasında ilave bir yük getiriyor. Şimdi dünyadaki petrol yollarındaki bu lojistik bozulmalara meydana gelince açığın da önemli bir kısmı mevcut petrol stoklarından tüketilmeye başladı. Dolayısıyla bu savaş bitse bile ben kısa sürede biteceğine inanmıyorum. Trump yine kendi kendine rüya görerek bizimle barışmaya ve savaşı sona erdirmeye çok niyetliler. Direkt görüşle bitireceğiz diyor. Bu Trump'ın rüyası. Öyle bir gerçek yok. Dolayısıyla dün CNBC televizyonunda bir takım resimler yayınlanmış. Bizim burada televizyonlar da verdi. Amerika'nın Orta Doğu'daki, özellikle o Körfez bölgesindeki Arap ülkelerindeki üsleri perişan vaziyette. İran'la o balistik füzeler, o dronlarla mahvetmiş her tarafı. Amerikalı bu resmi gördükten sonra zaten, bu resimler yayınlanmış CNBC televizyonunda, bu resimleri gördükten sonra Trump'ın bu Kasım'daki mahalli seçimlerde hiç şansı yok. Hiç şansı yok. Şimdi onun için Trump, ya bak savaş bitti, yeniden işte galon petrolün fiyatı düştüğe ulaşmaya çalışıyor ama bu onun rüyası. Savaşı başlatmak onun kararıydı ama bitirmek hiç onun kararı değil. Hep baştan beri geçen toplantılarda da söylemiştik. Burada şimdi eldeki halatın ucu İran'da. İran bu işe evet demeden bitme şansı yok. İran'da da enteresan bir şey ortaya çıktı. Rejim muhalifi çok geniş bir kitle olmasına rağmen milliyetçilik duygularının aşırı yoğun olması müthiş bir dayanışma, müthiş bir direnç yarattı. Ya bizim hiçbir şeyimiz yoktu İstiklal Savaşı sırasında. Hı hı. Bu Anadolu toprağından hakikaten müthiş bir devlet kurma arzusu, o emperyalizme karşı savaşma niyeti çıktı. Şimdi İran'da bu gözüküyor. İran'da emperyalizme karşı müthiş bir direnç var. Ve yenemediler İran'ı. Yenemediler. Yani orada zannettiler ki 50-60 tane üst düzey amiral, general, yönetici, bilmem siyasetçi öldürünce bu bitecek zannetti. Bitmedi. Dünyanın başına ciddi bir enflasyon, hatta bu çok ilerlerse bir stagflasyon problemi çıkardılar.

0: bunun çıkarılmasının baş mimarı da Trump ve Netanyahu. İkisinin de bulunduğu siyasi konum nedeniyle, yani kurumlar iyi çalışmadığında, kurumlar bu tür yönetim yetkisini elinde bulunan kişileri limitlemediğinde maalesef demokrasi işleyemiyor. Demokrasi kendisinden beklenen sonuçları yaratmıyor ve dünyayı bir ateşin içine itiyor. Bakın, bu savaşta hiç günahı olmayan sizler, ben, Afrika'daki insanlar veya Orta Doğu'da, Amerika'da, Avrupa'da olan insanlar bu savaşın bedelini ödüyoruz. Evet, cephede biz savaşmıyoruz, biz mermi atmıyoruz ama bu savaşın ekonomik sonuçlarını tüm dünya taşıyor. Ve iki, kontrolsüz ve kendi konumunu sağlamlaştırma uğruna dünyayı yakmaya karar vermiş iki insanın dünyanın başına açtığı bela. Yani bunları önleyecek bir mekanizmanın, biraz önce dedik ya, dünyada kurumlar, kurallar artık bir tarafa gitti. Bunları önleyecek bir uluslararası mekanizmanın mutlaka kurulması lazım. Bu mekanizma kurulmadığı takdirde yarın Çin çıkıyor. Çin de giderek güçleniyor. İki kutup arasında ya dünya bölüşecek, yine o soğuk savaş dönemlerindeki bir takım dengelere gidecek. Veya kim öbürünü alt ederse onun hegemonyası ve onun otokratik yönetimi kurulacak. Yani dünyanın bu şekilde yönetilmesi, dünyanın bu şekilde refaha ulaşması mümkün değil. Onun için bu tür yönetimleri dizginleyebilecek bir uluslararası kurum, yerelde, mahalli, uluslar düzeyinde demokrasinin yeniden konumlandırılması, yeniden kurumsallaştırması, yeniden tarif edilmesi lazım. Bakın Daramacıoğlu Hoca ne diyor? Liberalizmin yeniden kurum ve kuralları ile şekillenmesi lazım. Gerçekten. Yoksa bu gelir dağılımı bozukluğu, bu bir tarafta piramidin tepesine çıkmış alttakiyle görülemeyecek mesafede Mısır piramitleri yanında sıfır kalır. Bu gelir bölünmüş dağılımının bozulmasının içerisinde artık rejimleri ayakta tutmak da mümkün değil. Yani otokrasiye kayarak bu çözüm değil. Otokrasiye kayarsanız insanları baskıyla, zulümle, zorla bir süre götürürsünüz. Sonra ne yapacaksınız? Sonra nasıl yöneteceksiniz? Yani biri yer biri bakar, kıyamet ondan kopar derler. O kıyamet kopar. O kıyametten, yani enerji krizinden veya petrolden buralara geldik. Dünyanın gerçekten yeni bir modele, yeni bir yaşam biçimine, yeni kurallara, kurumlara ve yeni yaptırımlara çok acil ihtiyacı var. Oraya doğru gidiyor. Yoksa bu dünya 8,5-9 milyarla yönetilemez hale doğru gidiyor. Yani birileri yiyecek, birileri bakacak. Bu fakirlik, yoksulluk çemberinin içerisinde bu kitleleri dünyada yönetmek, yürütmek çok zor.
1: Gerçekten de yeni bir düzen ihtiyacı var. Her alanda bu tartışılıyor. Bazı şeyler katalizör oluyor. Mesela biraz önce sizin de altını çizdiğiniz bu son savaş, petrol fiyatlarındaki bu yükseliş aslında bir şeyleri değiştirmek için fırsat olarak da algılanabilir. Fakat kim değiştirecek, nasıl değiştirecek, o kurumlar nasıl oluşacak? Nihayetinde çok uzun yıllar dünyada etkinliği olan, işte Birleşmiş Milletler'den tutun da Dünya Ticaret Örgütü'ne, Uluslararası Para Fonu'na, Dünya Bankası'na, bu kurumların geçmişten çok daha az etkin olduklarını görüyoruz. Hele ki Trump'tan bahsediyoruz. NATO'da dahil hiç kimseyi hani amiyane tabiriyle takmadığı bir bakış açısıyla ilerliyor. Ama tabii biz, Mehmet Bey, sizin burada söylediğinizi çok iyi hatırlıyorum. Yani bu Trump'ın fikri değil, bu Trump'ın planı değil, Amerika'nın böyle bir planı var diye. Bu Amerika'yı yeniden büyük yapmak, hatta o strateji belgesinde yer alması vesaire. Acaba şimdi bir Trump gidişi bu yeniden sistemin oluşmasına katkı sağlayabilir mi? Bunu düşündürdü bana. Ne dersiniz?
2: Yani Amerika Birleşik Devletleri gibi establishment'ın güçlü olduğu ülkelerde başkanların tavırları, davranışları ve kendi stilleri, yarattıkları stiller ön plana çıkar. Ve rolü biten sahneden çekilir. Rolü yeni oyuncular devralır. Yani bir soap opera gibi, böyle yıllarca süre gelen bir öğleden sonra kuşağı gibidir bu. Bugün bizim konuştuğumuz kurum ve kuruluşların hemen hemen tamamı Birinci ve İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra tasarlanmış ve hayata geçirilmiş ve dünyadaki dengeleri yönetmeye talip olmuş kurum ve kuruluşlardır. Birleşmiş Milletler bunlardan bir tanesidir, en başta gelenidir. Avrupa Birliği bunların ikincisidir. Bizim içinde olduğumuz OPEC gibi kurumlar.

0: hep bu dönemlerin kurumlarıdır. Hı hı. Bir de hadi liberalizmin hakim olduğu 1980'lerden sonra buna hani ticaretin daha liberalleşmesi ve globalleşmenin desteklenmesi için eskiden Birleşmiş Milletler'de olan ticaretin regülasyon işi DTÖ kurularak bir şekilde bağımsız bir örgüte, Dünya Ticaret Örgütü'ne iş evrilmiştir ve bugün yaşadığımız Batı dünyasında neoliberalizm 1980'lerden kabaca 1970'teki enerji krizlerinden sonra hayata geçmiştir ve biz bugün dünyayı okurken hep eski ezberlerimizin şablonunda okuyoruz. Hı hı. Yani olmaması lazım diyoruz ama oluyor. Belki 1930'da 1920'lerdeki buhranda da o günkü insanlar böyle şey olmaz diyordu. Sonra birçok şey oldu, yeni denge oldu ve bugün de onun değişimini yaşamaya çalışıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri çok net bir şekilde kapitalist dünyanın bu işin sonuna kadar vahşice gideceğini söylüyor. Ve bizim gibi ülkelerde, Avrupa'da aslında biz Avrupa ile aynı kutuptayız. Hı hı. Bizim kutbumuzda diyoruz ki ya bu bize artık uymuyor. Biz bu neoliberal yapılardan farklı yapılara doğru evrilmemiz gerekir diyoruz. Ve önümüze örnek Çin çıkıyor, Vietnam çıkıyor, Güneydoğu Asya ülkeleri çıkıyor. Ve yeni dünya düzeninin ne olması gerektiğini şu anda bilmiyoruz ama eskisini sürmeyeceğini de biliyoruz. Çünkü eskisini sürmesi ülkelerde bir takım popülist, bir takım sağ tandası çok yüksek yeni tür iktidarlar oluşturuyor. Belki bunun bir örneği Trump'tır. İşte başka örnekleri işte Almanya'da nihayetle Nazist Parti tekrar bir eyaleti kazandı. Fransa'da işte Marine Le Pen'in belirli bir yere doğru koşuyor olması gibi. Yani dolayısıyla bütün bunlar aslında eski düzenin ancak bir kuvvet yoluyla devam ettirilebildiği, çok zorlandığı yerde de yerel savaşlar çıkartarak bunu güçlendirmeye çalıştığı, aslında İran üzerinde oynanan Amerika-Çin savaşı var. Yani bu eskiden Avrupa ve Türkiye üzerinden Sovyetler Birliği'ne karşıyken, çünkü çok net Çin enerji kaynakları yok, Çin enerji yoğun üretimde yok, Çin yenilenebilir enerji ve yeni teknolojide var ve bu konuda Avrupa'dan da Amerika'dan da daha önde gidiyor. Dolayısıyla Çin'i durdurmanın iki yolu var. Bir, Çin'in sınırlı enerji kaynaklarını ele geçirmek ya da destabilize etmek. İkincisi de Çin'in olası pazarlarını engellemek. İşte başta Avrupa olmak üzere Çin'e karşı ambargolar uygulamak, gizli açık. Şimdi dolayısıyla yeni dünya düzeninin dengesi aslında Çin ile Amerika arasında oluşacak. Bizim bugün ezberimiz Çin ile Amerika ile Sovyetler Birliği arasındaki dengenin oluştuğu dünyanın kurumlarına göreydi. O yüzden hani ben diyorum ki biz bakış açılarımızı değiştirip, hı hı, acaba buradan çıkış, eskiye daha çok sarılarak ya da eskiye göre çözümler, işte Türkiye enflasyona karşı politika uyguluyor ama bugünkü dünya düzeninde başarılı olamıyor. Hep diyoruz ki burada da Ayhan Bey de defalarca dedi ya, bu kadar uzun süren enflasyonla savaş şeyi olur mu? Oluyor, çünkü bugünkü düzen eskiler gibi değil. Yani eskilerdeki savaştığımız ortam ve çevre koşullarıyla bugünkü ortam ve çevre koşulları aynı değil. Yani dolayısıyla paradigma setimizi değiştirip, şimdi Avrupa Birliği hep yıllarca biz, yani benim çocukluğumdan, gençliğimden beri hep Avrupa Birliği hayalimiz oldu, olamadık. Şimdi tam olacağız, Avrupa Birliği kalmıyor. Yani dolayısıyla yani hep eski ezberlerimize göre politikalar oluşturduğumuz takdirde yeniyi yönetmekte zorlanıyoruz. Belki biraz çok uzatma, biz Türkiye olarak dünyadan bağımsız hareket edemeyiz ama bize göre doğru olanı bulmamız lazım. Bakın, Türkiye Cumhuriyeti ne zaman kuruldu? Dünyanın en yüksek destabilizasyonu yaşadığı Birinci Dünya Savaşı ile İkinci Dünya Savaşı arasında kuruldu. Ve Atatürk nasıl kurdu bunu? Dedi ki biz o dünyanın da bu dünyanın da değil, biz bir üçüncü yolu, bir karma ekonomi yolunu uygulayacağız ve Türkiye Cumhuriyeti'ni, genç Türkiye Cumhuriyeti'ni bunun üzerine bina edeceğiz dedi. Yani beklemedi. Bir sağ tarafta mı olayım, sol tarafta mı olayım, yani Sovyetler tarafında mı? Bu denge ancak İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra oluşabildi. Bunu bekleseydik biz zaten Türkiye Cumhuriyeti'ni de kuramazdık. Bugün de çok benzer bir durumdayız.
1: Doğru.
0: Dünyada tekrar tam safları belli olmayan iki kutup var. Nasıl yönetileceğini bilmiyor. Ve dolayısıyla biz bu ülkeye, bu kadar güçlü ve potansiyel olan ülkeye yeni bir yol tasarlamak ve bu yeni stratejik yol haritası etrafında Türkiye'yi kümelendirmemiz gerekiyor.
1: Yine bu aslında konuştuklarınızın içerisinde çok önemli bir konu olduğunu düşünüyorum. O da değişimi benimsemek. Mesela iş hayatında da öyle. Birçok şirketler yönettiniz, birçok kararlar aldınız, birçok yeniden yapılanmalar yaptınız. Hep bir direnç vardır o değişime. Çünkü yeni ve belirsizdir,
2: normal.
1: Korku yaratır. Bu nasıl aşılıyor? Bunun yöntemi nedir? O belirsizliği ya da o değişime olan direnci azaltmanın yolları var mı? Siz geçmiş tecrübelerinizde mesela bunu nasıl başardınız Ayhan Bey?
2: Tabii, estağfurullah. Şimdi değişim adı üstünde bir konfor alanınızın yok olması demektir. Yani siz buraya gelirken evden bir yol takip ediyorsunuz. İyi, kötü, erken, geç ama o yoldan geliyorsunuz. Şimdi birileri size diyor ki artık o yol kapandı, kendinize yeni bir yol bulun. İlk reaksiyonunuz bu nereden çıktı olur?
1: Aynen öyle.
2: Tabii. Bu nereden çıktı olur?
1: Oflarım için... poflarım ben mesela. Ya,
0: tam buraya geleceksiniz. Beşiktaş'ın maçı olacak.
1: Al işte.
0: Tutuyor.
1: Oluyor yani... bana. Oluyor. Ofluyorum, pofluyorum.
2: Hakikaten bakın bugün Beşiktaş'ın maçı vardı. Benim konfor alanımı değiştirdi. Ya.
1: Beni erken... de değiştirdi. Çok
2: bakın erken
1: Miami.
2: Çıkmak zorunda kaldım. Erken çıkmak evet. zorunda kaldım. İşte bu bir değişimdir. Yani bu değişimi... Şimdi aslında... Tüm değişimlerin içerisinde kendi dinamikleri var, zorlamaları var. Yani hiç kimse keyfi olarak ya bir değişim olsun diye değişim yapmaz. Bir kere değişimde bir kere amaç olması lazım. Hı hı. Amacınız ne? Yani Türkiye'de ben görüyorum, bunu daha çok işte yeşil dönüşümde gördük, inovasyonda gördük, Ar-Ge'de gördük, şimdi de yapay zekada görüyoruz. Ya birileri yaptı, biz geç kalmayalım. Birileri ileri gitti, biz at. Ya bu öyle bir yarış değil. Öyle bir şey değil. Yani sizde var, kravat bende niye yok? Böyle bir yarış değil. Kravat bana gerekiyorsa takarım. Mehmet Bey'e gerekmiyor, takmıyor. O mendil takıyor. Ben de mendil takmıyorum, kravat takıyorum. Şimdi gerekiyorsa yapacaksınız. Değişim de şirkete bir hedef, bir dinamizm, bir karlılık, bir verimlilik. Bütün bunlar olmasa bile şirketin iş yapma modellerini değiştirerek bir düzen kurma amacıyla yapılır. Bu nasıl olur? Bu aslında dediğim gibi birincisi piyasanın zorlamasıyla olur. Piyasa size belli dinamikleri dayatır. Siz isteseniz de istemeseniz de dayatır. Ne yaparsınız? Finansman bulamazsınız, mal satamazsınız, maliyetiniz yüksek olur. Dolayısıyla demek ki sizin o organizasyonu ve iş yapım modellerini değiştirmeniz gerektiğini piyasa size empoze eder. Yani siz piyasanın dışında falan değilsiniz. Ya o değişimin dışında kalıp diskalifiye olacaksınız. Yahut da o mücadelenin içine gireceksiniz. Kafasını gözünü yararak bir yere varacaksınız. Veya çok sistemli, planlı bir biçimde, esas olan tabii budur. Sistemli, planlı bir biçimde o değişimi yapacaksınız. Burada temel faktör şudur. Bir kere patronun veya şirkette liderin bu işe inanması lazım. Ve liderle beraber orada yönetim kademesinde bulunan kişilerin de lidere inanması ve onunla bir dayanışma ve güven içinde olması lazım. Bu hedefi insanlara açık ve net bir biçimde koyarsanız, açık ve net bir biçimde anlatırsanız insanlar... Ve gerçekten orada kendi konumu açısından daha iyiye gideceğine, kendisi pozisyon açısından, geliri açısından, şirketin geleceği açısından daha üst bir düzeye çıkacağına inanıyorsa orada destek verir. Onun için bu değişime herkesi katması gerekir. Üç kişinin, beş kişinin oturup da hadi biz değişim yapalım deyip planlama yapmasıyla gidebilecek bir şey değil. Hatta Allah rahmet eylesin Güzey Bey şöyle yapardı. Bazı şeyleri getirirdi. Benim de çok aklıma yatmazdı. Direnç gösterirdi. Ama ben Zeyd Bey'in politikasını biliyorum. O konuda diyelim uzman kim var? Mehmet Bey. Kendi amacını, hedefini gider. Mehmet Bey anlatır. Mehmet Bey de bizim sanki bunu kendisi kurgulamış gibi gelir onu bize anlatır. Bir gün farkına vardım. Hüseyin Bey dedi ki ya ben söylesem itiraz ediyorsunuz. Ama o dedi ben peygamber politikası yapıyorum. Mehmet Bey bu işin peygamberi, o söyleyince dedi itibar ediyorsun. Şimdi hakikaten bu önemli. Yani bir konuyu uzmanından dinlemek, o uzmanın o konudaki başarısının, geçmişinin size nasıl bir gelecek vaat ettiğini bilmek dönüşümde çok önemli bir kriter. Yani dönüşümde mutlaka bu işi iyi bilen uzmanlardan yararlanacaksınız. Sizin o konuda bir uzmanlığınız olmayabilir. Olması da gerekmez. Ama hedef sizde olacak. Hedefi siz bileceksiniz. Hı hı. Bunu niçin yapıyorsunuz? Bunun maliyeti size ne olacak? Bunun getirisi götürüsü ne olacak? İşletme bir ticari birimdir. Orada her şey gelir gider kar zarar hesapları içerisinde yoğrulur. Yani biz yeşil dönüşüm yapalım. Tamam yapalım. Peki çok güzel. Ne tasarruf edeceğiz? Daha çok mal ihraç edeceğiz. Enerji tasarrufumuzu sağlayacağız. Verimliliğimizi mi artıracağız? Ne olacak? Atıklarımızı, döküntülerimizi daha azaltıp onları satıp buradan para mı kazanacağız? Yani bunları netleştirdiğiniz ve inandırdığınız takdirde ben o tür birkaç tane tabii dışarıdan da müşavir destek aldık. Bulunduğum, çalıştığım dönem içerisinde bu tür dönüşümleri, değişimleri yaptık. Benden sonraki gelen CEO arkadaşımız da bunları yaptı. Hı hı. Yani bunlar kaçınılmaz. Bunları yapacaksınız da şirketlerin uzun vadeli yaşayabilmesi longevity'ye bağlı. Yani sizin diyet yapmanız gerekiyorsa diyet. Öyle başka çaresi yok.
1: Güzel. Nereye geldik? Güzel geldik.
2: Tabii öyle. Hepimiz için geçerli bu.
1: Çok popüler başlık şimdi Ayhan Bey. Bak takip ediyorsunuz trendleri yani.
2: Mecburen şirketlerin değişimi de insanların değişimi gibi. Uzun vadeli yaşamanın sırlarını şirketlere taşımak zorundasınız. Bunları taşıyacak olanlar da liderlerdir, patronlardır. Kurumsallaşan yerlerde liderler, kurumsallaşmamış meselelerde patronlar. Yani patron şöyle yaklaşmamalı. Maalesef bizdeki kültür ona çok yatkın. Ben her şeyi bilirim ve yaptıklarım da doğru. Hayır efendim, sen her şeyi bilmezsin ve yaptıkların artık bu dünyada çoğu da doğru değil. Bunu profesyonelin patronuna söyleyebilmesi gerekir ama patronun da ortamı yaratması gerekir. Yani ben söylerim siz yaparız felsefesi yerine hepimiz birlikte söyleriz ve birlikte yaparız. Felsefesini şirkette kurarsanız, yerleştirirseniz ve herkes görüşlerini, düşüncelerini açık açık söylemekten korkmazsa o şirkette fikirler ürer, o şirkette gelişim olur, değişim olur, o şirkette karlılık artar ve ömrü o şirketlerin longevity'de gibi uzar.
1: Ağzınıza sağlık, çok güzel söylediniz. Bunu evet şirketler ticari bir birim ama devletlere, ülkelere, bölgelere, dünyanın geri kalanına da aynı bu şekilde uygulasak ne kadar da güzel olur. Şimdi bir virgül koyacağım müsaadenizle. Kısa bir reklam arasına gidelim. Ondan sonra Mehmet Bey sizin de bu değişim dönüşüm konusunda kıymetli yorumlarınızı almak isterim.
0: Buyurun. Evet.

112'yi arayın, gereğini yapın. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Evet efendim, Ayhan Yavrucu ve Mehmet Göçmen'le keyifli doğaçlama sohbetimize devam ediyoruz. Mehmet Bey, siz ne düşünüyorsunuz bu değişime direnç ve konusunda ve o direnci kırmak konusunda yapılması gerekenlere ilişkin?
2: Değişim her zaman sancılıdır yani bu nokta. Şirkette de olsa, ülkede de olsa sancılıdır. Olsa. Yani çok doğru bir liderlik gerektirir. Çok doğru bir eğer kurumsa kurum, ülkeyse ülke, bunu tanıma, yorumlama ve ihtiyaçları belirleme gerektirir. Çok doğru zaman zaman yeni tasarım gerektirir. Yaptığımız en temel hata, mevcudun etrafında bir iyileştirmeler yaparak dönüştürdüğümüzü zannederiz. Halbuki zaman zaman o parçayı kesip atıp yenisini koymak daha doğru olabilir. Ve tabii çok açık bir iletişim. İçte ve dışta çok açık bir iletişim, şeffaf olma ve dolayısıyla da insanları inandırma ve bu inanç etrafında da insanları kümelendirebilme. Şimdi bu ülkede de böyle. Ya aslında bugün bakıldığı zaman bir değişim ihtiyacı var mı? Yok. Bugün Türkiye'de bir dönüşüm ihtiyacı var. Yani mevcudu değiştirmek bizim için yeterli değil. Yani bu ülkeyi yeniden baştan tasarlamamız gerekiyor. Çünkü daha önceki tasarım çok eski yılların tasarımı. Çevre koşulları, dünya, dünyadaki dengeler, bölgesel dengeler, enerji kaynakları, iş piyasaları, finansal erişim vesaire, çok değişik bir ortamdayız şu anda. Dolayısıyla bugüne göre yeni bir tasarım ihtiyacımız var. Yani burada ne bileyim sayıyor orta vadeli planda, çok da doğru sayıyor. Yani bir diyor, biz istihdam konusunu çözmeliyiz. Doğru, ama ihracatımızın %25'e yakını emek yoğun sektörlerde. İşte konfeksiyonda oydu buydu. Şimdi ne yapacağız bu sektörleri? İki, enerji yoğunluğumuz fazla, enerjiyi dönüştürmek lazım. Teknolojiyi dönüştürmek lazım ve insanı dönüştürmek lazım. Ve tüm bunların ötesinde de bütün bunlara yeni bir hukuksal ve sosyal tanım yapmak gerekiyor. İşte bugün barış süreci diye adlandırılan şey belki işin bu boyutu da olabilir. Yani dolayısıyla bu açılardan bakıldığı zaman Turgut Bey niye başarılı olmuştu? Başarılı olduğu taraflar var, olmadığı taraflar var. Turgut Bey Türkiye'yi çok iyi bilen bir insandı. Geldi, tak tak tak tak yapılması gereken her şeyi yaptı. Ve Türkiye son dönemlerdeki en büyük dönüşümünü onun zamanında yaşadı. Bu iyi miydi, kötü müydü, onun tartışmasına girmeyeceğim. Çünkü kötü tarafları çok. Yani şu anda işte bu neoliberal yapılar vesaireler hep o dönemine. Bugün biz ne yapmaya çalışıyoruz? Mevcudu iyileştirerek bu sorunları çözeriz zannediyoruz. Mevcudu iyileştirerek bu sorunları çözemeyiz. Bir defa bunu kabul etmemiz gerekiyor. Bazı şeyleri, eğer vatandaşlarda bir geçim sıkıntısı varsa, memlekette geçen okudum, hani rakamı tekrar tekrar okumak zorunda kaldım. Maaşla geçiden 17 milyon 400 bin insan varmış Türkiye'de. Yani 86 milyonluk bir ülkede 17 milyon, 17,5 milyona yakın insan ücretle geçiniyor. Gerisinin bir kısmını emekli, bir kısmını çocuk olduğu için öğrenci vesaire, çalışma piyasası, bir kısmı ben ev kadınıyım diyor. Önemli bir kısmı kendi işini yapıyor. Yani ekonominin %60-70'i de hizmet ve inşaat sektöründen oluşuyor. Şimdi böyle bir ekonomiyi bizim gibi bir coğrafyada döndürebilmeye imkan yok. Ne kadar iyileştirin, ne yapılıyor? İşte şirketler zor durumda, bunlara ucuz kredi verelim. Kredi çözüm değil ki. Çünkü kredi muslukları bir gün kesildiği zaman yine eskiye dönüyoruz. Biz son 10 yılda kaç defa böyle can suyu vesaire adıyla kredi verdik. Yani devlet girecekse sermayedar olarak girecek. Yani şirketin
3: çözüm üretmiyor zaten.
2: Şirketin işte, evet, şirketin öz kaynak yapısını güçlendirecek devlet. Evet. Eğer ille ekonomiye müdahale etmek istiyorsa. Yani dolayısıyla devletin rolünü tekrar tanımlamak lazım, ekonomideki devleti. Bakıyorsunuz Türkiye'deki kuruluşların %90'dan fazlası küçük ve orta boy aile şirketleri. Kötü mü, iyi? İyi günde, iyi günde çok iyi. 98. Ama kötü günde de bizi ayağımızdan aşağıya çekiyor. Evet. Çünkü aile şirketlerinin refleksi işler kötüye gittiği zaman kepenki indirmektir. Bunların birçoğu da mini şirket. Geçen gün bir rakam vardı. Türkiye'de 500 bin şirket varmış. İşte mikro şirket. Bunların bilmem kaç yüz bini 170 bin liranın altında yıllık cirosu olan şirketmiş.
1: Tabii.
2: Şimdi yani düşünün, böyle bir ekonomi. Böyle bir ekonomi nerede vardı? İtalya'da vardı. Böyle bir ekonomi nerede var? Japonya'da var. Ama dünyadaki krizlerden, global krizlerden en çok etkilenen ülkeler neresi? Japonya ve İtalya. Çünkü bu ufak yapılar dirençsizdir krizlere karşı. Dolayısıyla bu şirketlere biz ne yapacağız? Dönüştürmek, kaynak, beşeri kaynak da dahil, belki ailede böyle bir şey yok. Dolayısıyla acaba bunları ölçeklendirebilmek için bunlardan bir takım kümeleşmeler mi yaratmamız lazım? Akıllı kümeleşmeler mi? Nasıl bir devlet politikası izleyeceğiz? İmalat sanayi bitmiş. Üretemeyen bir ülke olmuşuz. Tarımsal üretim bitmiş. Tarımsal üretim yapmıyor. Peki gıda güvenliğini nasıl sağlayacağız? İnsanların hani finansmana erişimini şirketlerin sağladık diyelim. İnsanların gıdaya erişimini nasıl sağlayacağız? Yani dolayısıyla bir bütüncül yaklaşıma, eski içerisinde çözüm aramaktansa yeni modelleri oluşturup bunları çoğaltma yoluna gitmemiz gerekiyor. Ve bence bu akıl Türkiye'de var. Ama bunun bir merkezi planlamaya ihtiyacı var. Bir de devletin yeniden sosyal devlet olarak tanımlanma ihtiyacı var. Eğitim özel. Sağlık özel. Elektriğimiz, suyumuz, doğalgazımız özel şirketler tarafından sağlanıyor. Şimdi böyle bir ortamda siz sosyal politika nasıl üreteceksiniz? Üretemiyorsunuz. Pazartesi günü okul servisleri yoktu benim işe gittiğim saatte. 35 dakikada Caddebostan'dan Levent'e geldim. Salı günü 60 bin taneymiş İstanbul'da okul servisi sayısı. 60 bin tane servis. İstanbul trafiğine girince aynı yol 1 saat 55 dakika sürdü.
1: Evet.
2: Çünkü çocuklar oradan oraya deplase oluyorlar. Çok uzun, ya dünyanın hiçbir yerinde çocukları sabahın köründe bu kadar uzun mesafelere götüren bir eğitim modeli yok.
1: Evet, çok haklısınız.
2: Yani şimdi bütün bunlara baktığınız zaman aslında bizim her şeyin ve tüm bunların da ötesinde Türkiye'nin governance modelini de, kurumsal yapısını da, yönetişim modelini de tanımlamamız lazım. Yani, o yüzden hani baktığımız Türkiye aslında yeni bir tanım setine ihtiyaç var. Ciddi bir dönüşüme ihtiyaç var ve bu da ancak insanları inandırdığınız ve mikro düzeyde iyi örnekleri yaratıp bunları insanlarla iyi komünike ettiğiniz ve bunları çoğaltacağınız konusunda da güven yarattığınız ortamda olabilir. Şimdi bugün yani ki ortam pek böyle bir ülkü birliği ortamı değil. Yani ne yapacaksınız Türkiye'de? Enflasyonla mücadele edeceksiniz, ettiniz. Ondan sonra gelir dağılımını nasıl düzelteceksiniz? Gelir dağılımını düzelttikten sonra bu büyümeyi sürdürebilir halde nasıl tutacaksınız? Ve bütün bunların ötesinde bu ülkede bir ülkü birliğini yeni baştan nasıl oluşturabileceksiniz? Yani o yüzden de hani ciddi bir, bu şirketler için de böyle, şimdi şirketlerin birinde bir yapay zeka ile ilgili bir dijital dönüşüm projesi yapıyorsunuz. İnsanların ilk reaksiyonu, ya bu yapay zeka buraya gelirse benim işimden olacak. Ben bunu ben ilk bilgisayar projesi yönettiğim zaman yaşım ortaya çıkacak ama 80'li yıllarda muhasebe müdürleri direniyordu buna. Çünkü biz ilk oradan başlamıştık bu bilgi işlem işlerine. Ya benim işimi, departmanın işini bu makine mi yapacak diye bir sürü karşı çıkıyordu. Ya bugün de öyle. Dönüşüm kolay değil çünkü bazı insanların işte konfor zonuyla ilgileniyorsunuz. Bazı insanların belki gelir kaynaklarını törpülüyorsunuz. Bugünkü sistemden beslenenler de var çünkü. Hı hı. Yani dolayısıyla bir inandırıcı ve herkesi o ülkü birliğinin etrafında toplayıcı ve her şeyden önemlisi ölçeklendirilebilir yaklaşımlara ihtiyacımız var. Türkiye'de çünkü işte istihdam sıkıntısı var, enerji sıkıntısı, o var bu var, ama en önemlisi ölçek sıkıntısı var. Çok fazla şirket var Türkiye'de. Hı. Bu kadar ya bugün ben işte eski işlerimden bir tanesi çimento. Şimdi, Avrupa'daki ülkelerde 3-4 oyuncu vardır. Türkiye'de 57 tane. Ve bu sermaye yoğun bir sektör. Geçin elektrik dağıtımı. Bugün ne bileyim Almanya'da 3 tane 4 tane. Türkiye'de 21 tane bölge. Şimdi böyle bakıldığı zaman biz çok fragmente yapılar oluşturuyoruz ve bu yapılar içerisinde ölçek ve sermaye birikimini de zorlaştırıyor bu. Yani tasarımı sıfırdan tekrar yapma ihtiyacı var diye söylüyorum bütün bunları.
1: Vallahi öyle bir liste saydınız ki yani omuzlarım çöktü, çok yoruldum yani. Dinlerken yoruldum, nasıl yapacağız? Şimdi bazen yani hiçbir şey yapmadığınız zaman aslında çok şey yapmış oluyorsunuz. Mesela bu Mehmet Bey'in sıraladıkları aslında evet bugün belki koşullar bunu artık zorlar halde ama çok daha önceden yapmaya başlamamız gereken şeylermiş gibi görünüyor. Yani o tasarımı belki biraz daha erken başlayarak bir kere de sil yeniden yap değil de yavaş yavaş yapaydık. Bugün o dönüşüm yerine bazı değişiklikler, iyileştirmelerle daha kolay çıkabilirdik diye düşünüyorum. Siz nasıl düşünüyorsunuz Ayhan Bey? Nereden başlayacağız bir kere?
3: Şimdi,
1: hepsini aynı anda mı yapacağız?
3: Hande Hanım, yani bir mum yakıp da hadi derdimize yanalım gibi bir şey değil bu. Yani neticede akşam oturup da sabahta bir dönüşüm yapalım diye bir şey yok. Biraz iç, biraz da dış koşulların size bunu dayatması lazım. 1980'de biraz önce Mehmet Bey bahsetti. Özal'la başlayan dönüşüm, uluslararası konjonktürün ve iç piyasadaki artık duvara dayanmışlığın olmazsa olmazlarıydı. Çünkü toplumları ya işte biraz önce Mehmet Bey'in saydıklarını işte eğitimden sağlığa, sağlıktan sanayiye, ulaşıma, şuna buna bütünüyle ekonomiyi yeniden düşünüp yeniden dizayn etmeye hadi edelim dediğinizde ikna etmeniz mümkün değil. Mümkün değil. Birilerinin yani toplumda karar mercilerinde, mevkilerinde bulunan insanların ve toplumun da büyük kısmının böyle bir değişime, dönüşüme hazır olması lazım. O da kısmen iç dinamikler, kısmen de dış dinamiklerin dayatmasıyla olur. Yoksa konforunuz iyiyken birisi gelip size dese ki ya değişelim dese neyi değiştireceğim kardeşim, niye değiştireyim veya niye dönüşeyim? Ha niye dönüşeyim, sen aklını mı kaybettin diye ister istemez reaksiyon gösterirsiniz. Bugün Türkiye'de iş koşullar bunu gerektiriyor. Dış konjonktür de gerektiriyor. Yani giderekten özellikle dünyada bu şeyden 2000'li yılların geldiğimiz evresinde o 2008 krizi arkasından pandemilerin gelişiyle dünyada bir kere

0: anlayış, kavrayış, dünyaya bakış, üretim modelleri özellikle bu yapay zeka ile beraber ve dağıtım kanalları, lojistik merkezler değişime uğradı. Biz o değişimi çok yakın takip edemedik. Biz biraz bulunduğumuz coğrafyanın da çok sıkıntılı, çok problemli bir coğrafya olması. Bütün peygamberler bu coğrafyaya gelmiş. Başka yere giden yok. Dolayısıyla onun öyle, gerçekten öyle. Yani Allah tüm peygamberleri bu bulunduğumuz Orta Doğu coğrafyasına göndermiş. İngiltere'de yok, Amerika Birleşik Devletleri'nde yok, Avustralya'da yok, hiçbir yerde yok. İnsanlık gerçeği bu coğrafyada neşvi nevay bulmuş, burada gelişmiş ama bütün sorunlar da bu coğrafyada çıkmış ve onu Allah gönderdiği peygamberler vasıtasıyla çözmeye çalışmış. Şimdi peygamberler döneminde de bir takım düzen, dirlik düzen kurulmuş. Onlardan sonra yine o dirlik düzenler bozulmuş. Dolayısıyla Orta Doğu zor bir coğrafya. Gerçekten çok son derece zor bir coğrafya. Bu coğrafyada işte kuzeyimizde görüyorsunuz Ukrayna, Rusya. Güneyimizde görüyorsunuz işte Körfez ülkeleri, Arap ülkeleri, İsrail. İsrail 1948'de kurulmuş. O günden bugüne devamlı Orta Doğu'da bir savaş ortamı var. Bir tarafta yan tarafımızda İran vesaire savaşlarını sürdürüyor, yürütüyor. Yani bu coğrafya bizim çok dinamik olmamızı, değişen koşullara uygun bir biçimde kendimizi süratle dönüştürüp değiştirmemizi gerektiren bir coğrafya. Fakat maalesef biz bu periyodu çok iyi değerlendiremedik. Hı hı. İstediğimiz hedefleri, istediğimiz yerleri çok sağlayamadık. Yani milli gelir rakamlarına bakarsanız onu sağlamış gibi gözüküyor ama sokaktaki refaha baktığınızda, insanların yaşantısına baktığınızda o rakamları justifiye etmiyor. Yani evet, 2 trilyona yaklaşan bir milli gelir. Bunu böldüğünüzde adam başı 18 bin, 19 bin dolarlara doğru gelen, hatta G20 ülkelerinin içinde de 15. 16. sıralar, hatta Avustralya'yı da zannederim bu yılın sonunda geçiyoruz. Niye? Çünkü deflatörle kur arasındaki makas giderekten açılıyor. Hep bildiğimiz işler. Şimdi bunlara bakarak biz çok iyi bir yere geldik, çok iyiyiz diyemeyiz. Biz bu coğrafyada kalıcı olabilmenin, bu coğrafyada varlığımızın, ki Türkiye gerçekten çok önemli, çok büyük bir ülke ve Türkiye'nin, hep söylerim, bu potansiyeli de var. Gerçekten var bu potansiyeli. Yani iyi yetişmiş bir insan gücü var. Çok risk alabilen, gerçekten girişim kabiliyeti son derece yüksek bir iş adamı kategorisi var. Ve üretken bir işçisi var. Ben bu işçinin üretken nereden biliyorum? Biz yurt dışındaki iş yaptığımız yerlerde 4 Rus işçisinin yaptığı bir işi bir Türk işçisi yapardı. 5 Rus işçisinin yaptığını bir Türk işçisi yapardı. Gerçekten çalışkan, fedakar, akşam bilmez, gece gündüz bilmez, mesai kavramını düşünmez, iş bitsin. Sabahın 8'inde başlar, akşamın 9'una 10'una kadar çalışabilir. Üretken bir usta. Türkiye'de de böyle çalıştırılabilir. Son yıllarda biraz tembelleştik, o da sistemin getirdiği faktörler. Biraz böyle işte şeyden, Afganistan'dan gelenler, Suriye'den gelenlerle sanki bunları çalıştırabilecek kadar büyük paralarımız, imkanlarımız varmış gibi biraz lüksleştik. Almanya bunu 1960'larda yaptı ama Almanya'nın üretim vardı. Bizim o üretimimiz yok. Mehmet Bey'in dediği gibi bizim işletmelerimizin %98.3'ü KOBİ.
1: Evet.
0: Yani bizde büyük işletme dediğimiz işletmeler 1.7'ler civarında. Öyle olunca yani o dönüşüm şeyinden geldik. Türkiye'nin gerek dünyadaki bu değişime uygun, gerekse içerideki dinamikler bana sorarsanız tam zamanı dönüşüm ve değişim için. Ve Türkiye bunu yapabilecek potansiyele de sahip.
1: İnşallah başarabiliriz. Çok teşekkür ediyorum. Yine rüzgar gibi geçti. Ağzınıza sağlık. Değerli yorumlarınızı bizimle paylaştığınız için teşekkür ediyorum. Ayhan Beyciğim, Mehmet Beyciğim.
0: Teşekkür ederim.
1: Evet efendim, ekonomik görünüm sona eriyor. Bir reklam arasına gideceğiz. Ondan sonra küresel piyasalarda yeniden buluşacağız.
2: Bloomberg ET Radyo.

TDDK halka açık bankaların hisse geri alımlarına yönelik sermaye yeterliği düzenlemesinde geçici esnekliğe gitti. Bankaların 16 Eylül'den sonra geri aldıkları kendi hisseleri 31 Aralık 2026'ya kadar çekirdek sermayeden indirilmeyecek. Sermaye Piyasası Kurulu fon piyasasında yaşanan gelişmelerin ardından yeni tedbirler açıkladı. Kurul, Tera, Pusula, Hedef, Atlas, A1, Pardus ve Buz portföyün kurucu olduğu 130 fonun tasfiye edilmesine karar verdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan fon piyasasında yaşanan gelişmelerin ardından likiditeye yönelik adım geldi. Bloomberg HT'ye konuşan kaynaklara göre bankalar arası para piyasasında bankaların borç alabilme limitleri 10 kat artırıldı. Böylece bankaların toplam borç alabilme limiti 510 milyar liraya yükseldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizini sabit tuttuğu Eylül toplantısının özetlerini yayınladı. Banka küresel enerji fiyatlarındaki yükselişin akaryakıt ve tüpgaz üzerinden enerji grubu yıllık enflasyonunu yukarı çekmeye devam etmesinin beklendiğini belirtti. İngiltere Merkez Bankası politika faizini %3,75 seviyesinde sabit tuttu. Banka, Orta Doğu'daki çatışmaların enflasyonist baskıları arttırması halinde faiz artışına ihtiyaç duyulabileceği uyarısında bulundu.

Tekrar iyi akşamlar. Küresel piyasalara hoş geldiniz. Rakamlara bakalım hep birlikte. Öne çıkan haber başlıklarının ardından fiyatlamaları görelim. Borsa İstanbul'da bugün %2,95 kadar yukarı yönlü bir hareketle kapanış gerçekleşti. BIST 100 endeksi 13.509 puandan günü tamamladı. Fon piyasasında sonrasında hisse senetleri tarafında da gördüğümüz stres bugün gelen açıklamalar ve yeni düzenleme bir miktar yatışmış gibi, en azından hisse senetleri tarafında özellikle bankacılık sektörü öncülüğünde bir toparlanma olduğunu görüyoruz. Dolar TL'de yatay pozitif, Euro TL'de yatay bir seyir var. Euro dolar çaprazında %0,10 kadar yine yatay pozitif diyebileceğimiz bir seyir görüyoruz. 1.1476'dan geçiyor orada işlemler. Avrupa borsaları da primli bir günü geride bıraktı. Londra FTSE yüzde kapanış itibariyle %1,19. Paris CAC 40'da %0,57. Frankfurt DAX da %0,70 ve İtalya FTSE MIB tarafında da %0,80 düzeyinde primler vardı. ABD tarafı da alıcılı. Dow Jones'dan itibariyle %0,74. S&P 500

%1,16 ve Nasdaq'ta da %1,65'lik primler görüyoruz. Tahvil getirilerinde de yön aşağıda. 10 yıllıklarda %4,94 seviyesine geriledik. 5 yıllık tahvilin getirisi %4,79. 2 yıllık tarafta ise %4,68 seviyesini görmekteyiz. Son olarak MTI'ya da bakalım.

0: Sense civarından geçiyor işlemler %2,13'lük bir yukarı yönlü hareketi var altının. Gümüşte %3,86'lık bir primde $65.41 seviyesindeyiz. Bitcoin'de yatay pozitif bir seyir var. 76.518 seviyesinden geçiyor işlemler. Petrol fiyatlarında da bir miktar geri çekilme görmekteyiz. Hala 100 doların üzerindeyiz. Brent tarafında $104.66 seviyesini görüyoruz %1,11'lik bir geri çekilmeyle. NYMEX'te ise Amerikan tipi ham petrol tarafında ise $101.48 seviyesindeyiz. %0,93'lük bir aşağı yönlü hareketi de orada görüyoruz. Evet, rakamlarımız böyle. Şimdi her zaman olduğu gibi Avrupa'nın notlarını almak üzere Londra'ya sevgili Ceren Dilekçi Köseoğlu'na dönüyoruz.
1: Avrupa borsaları Perşembe günü yükselişle tamamladı. İngiltere borsası öncülüğünde bir yükseliş vardı. Avrupa endekslerinde tahvil faizlerinde yaşanan düşüş risk iştahını destekledi piyasalarda. Hem ABD tahvil faizlerinde hem de Avrupa'da tahvil faizlerinde düşüş yaşandığını gördük. Fakat İngiltere Merkez Bankası'nın kararı sonrası İngiltere tahvil faizlerinde yaşanan düşüş daha sertti. 30 yıllık tahvil faizlerinde 10 bas puanı aşan bir düşüş yaşandığını takip ettik. İngiltere Merkez Bankası'nın uzun vadeli tahvil satışlarını durdurma kararı bunda etkili oldu. Banka pandemi döneminde aldığı tahvilleri 2022'den bu yana piyasaya geri satıyordu. Tabii o zaman faizler çok düşüktü, zararına satış yapıyordu. Aynı zamanda arzı artırmıştı ve tahvil faizleri üzerindeki baskıyı artırmıştı. Bu hamle bu ay içerisinde biz borçlanma maliyetlerinin 2007'den bu yana en yüksek seviyeye çıktığını görmüştük İngiltere'de. Banka 488 milyar sterlinlik tahvil portföyünü Eylül 2034'e kadar azaltacağını açıkladı. Yani önümüzdeki 10 yıllık süreçte hazineye 100 milyarlarca sterlinlik satış yapacak. Diğer tarafta baktığımız zaman uzun vadeli tahvilleri piyasada satmak yerine vadesi geldikçe bilançosundan çıkarmayı tercih edeceğini duyurmuş oldu. Diğer tarafta İngiltere Merkez Bankası beklendiği gibi faizler değişikliğe gitmedi. 6. toplantıda üst üste faizleri sabit bıraktı %3,75 seviyesinde. Bu karar 3'e karşı 6 oyla alındı. Bir önceki toplantıda olduğu gibi 3 üye yine faiz artışı yönünde oy kullanmış oldu. İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey yaptığı açıklamada Orta Doğu'daki çatışmanın uzaması halinde para politikasına sıkılaşmaya gideceklerini ifade etti. Aynı zamanda enflasyon konusunda biraz daha karamsar banka. Önümüzdeki yıl başında enflasyonun %2'lik hedefin 2 katına ulaşmasını bekliyor. Fakat 3. çeyrek için büyüme tahminini yükseltti, %0,4 seviyesine çıkardı.
0: Evet Ceren'e çok teşekkür ediyoruz. Hemen araştırma masasına dönüyoruz. Bloomberg HT Araştırma Müdürü sevgili Çağlar Kuzukluoğlu'nun notlarını dinliyoruz.
2: Evet, yani çok da konu aramaya gerek yok. 16-17 Eylül tarihte yerini aldı. 18'i ya da bunun daha da uzayacağı bir tarih yine gelecekte anlatılır anlatılmaz bilemeyiz ama bunu anlatmak için de gün boyu konuştuklarımızın özellikle sosyal medya başta olmak üzere orada burada duyduklarımızın ötesinde ne söyleyebiliriz diye düşünecek olursak da biz yine tarihe dönmeyi seçtik. Burada bir likidite problemi var ve bununla ilgili kamu kurumları tabii ki devreye girdi ve düzenlemelerin etkilerini izlemeyi sürdüreceğiz. Bunun geçmişte örneği Türkiye tarihine de gidilebilir ama dünyada belki ilk haleleri olarak düşünecek olursak 18. yüzyıl başında çok uzak gibi görünse de ekranlar teknoloji bu kadar yokken aslında yatırım kurumları diye özetleyebileceğimiz yerlerde bir takım balonların olduğundan bunların en yaygını da biliyorsunuz lale çılgınlığıdır. Birinin örneği South Sea Company. Burada kabaca 120 poundlardan 1000 poundlara çıkıp sonra 100 pound civarına geriyen bir çöküş söz konusu. Aynı bugün yatırımcılar nezdinde konuştuğumuz gibi hatta tarihte yıl yıl ya da 10 yıl 10 yıl geriye de gitsek bulabileceğimiz Türkiye'de ya da dünyanın farklı yerlerinde olan bir olayı görüyoruz. Takiben lale çılgınlığını zaten söylemiştik. Bir bugün adına bir web sitesi de var ve bu vakaları sürekli hatırlatıyor böyle takvimle. Tontine Coffee House diye aslında bir kahvehaneden çıkan insanların burada yüzlerle ifade edilen hisse senetlerini alıp sattığı ve kısa süre içerisinde bütün tüccarların diyelim doluştuğu, ardından da burada da yine bir benzer hikayenin yaşandığı bir süreç. Yani bunlardan niye bahsediyoruz? Bu 16-17 Eylül tarihe geçti ama bir müddet içerisinde dünyanın bir yerlerinde, Türkiye'de dahil olmak üzere, bunun tekrarı da olacak. Ne yapılabilir, ne oldu dediğimiz kısımda likidite problemi demiştik. Burada hep son

0: dönemde finansal serbestleşme, finansallaşma konuları içerisinde dönüp dolaşıp aynı yere geliyoruz. Güven ve etik konusuna. Burada konuların gerçekleşmesi, piyasa altyapısı vesaireyle tabii ki düzenleyicinin de atmış olduğu adımlarla çok yakından ilgili ama bireylerin risk algısı ve bunun yönetimiyle de son derece ilgili konular. Dolayısıyla burada tek bir unsurun ödeme problemi, likidite sorunundan çok bunun yayılmasının önüne geçilmeye çalışılıyor ama tabii buradan çıkacak bireysel ya da kurumsal sorunlar oldu, geçmişte de oldu. Bugün de oluyor. Bunun nereye evrileceğini, sistemik risklerin önüne geçilmesi adına bugün hemen ardı ardına sabah saatlerinden, ilk saatlerden itibaren adımlar geldi. Bizler de takip ediyoruz. Takip etmeyi de sürdüreceğiz. Bakalım burada zamana yayılan mı yoksa bu haftayla kısıtlı göreceğimiz bir vaka mı olacak? İzleyip öğreneceğiz.
1: Teşekkür ediyoruz Çağlar'a. Küresel piyasalarda tatlı perşembe. Bir eksiğimiz var. Ferhat Yükseltürk yok bu akşam. Bu akşam da o kaçak. Bunlar bir biri kaçıyor, bir biri kaçıyor. Ben hep buradayım. Üzülmeyin. Hoş geldin arkadaşım.
2: Hoş bulduk.
1: Nerelerdesin? Özledik seni.
2: Uf, yani o kadar yoğundu ki. Ama ben de sizleri çok özledim.
1: Ne güzel. Nihayet buluştuk. Nihayet buluştuk. Ama sen yokken bir sürü şeyler, badireler atlattık yani. Mesela en sonuncusunu dün akşam atlattık. Fed faiz arttırdı. Biz inecek diye bekliyorduk. Ne oldu?
2: Açığı kapatalım.
1: Kapatalım.
2: Fed faiz mi arttırdı?
1: Arttırmadı mı?
2: Hayır, indirdi.
1: Nasıl?
2: Tabii sen şimdi manşet haberlere baktığın için gürültüde kayboluyorsun. Ama Fed faiz indirdi, hem de Amerikan hazinesiyle kol kola girerek indirdi. Geçen ay Scott Bessent ne yaptı? İhraçları kısa vadeye yayacağını söyledi. Hı hı. Yani uzun vadeli tahvillerde tahvil arzını azaltıp bunları kısa vadeye yayacağını söyledi. Peki dün Fed ne yaptı? Faizleri arttırdı. Tahvil piyasası oyuncuların istediğini verdi. Yani getiriler ise suni olarak baskıladılar ve yataylaştırdılar. Şimdi 10 yıllık tahvil faizleri %5'in üstüne çıkmışken 4.95'lere geldi. Aynı zamanda petrolü de kontrol etmeye devam ettiler. İşte biz manşet haberleri yine son bir ayda, bir buçuk ayda çok gördük. Bunu ne zaman da görmüştük? Mart ayında. O zaman da bir endişe vardı. Ve biz bu sene bu petrol fiyatlarının 116 dolara yükseldiğini, 120 dolara dayandığını gördük. Ama yatırımcılar şuna dikkat etsinler. En gergin anda bile haftalık olarak fiyatlar 110 doların üstünde kapatmadı. Bu haftada 110 doları değdikten sonra yine işte Suudi arzı geri dönüyor. Amerika ile Çin görüşüyor. İran'da bir orta yol bulunacak. Çin aracı olacak haberleri düşmeye başladı. Bugün yeniden 102 dolara kadar bastılar. Yani aslında sene başından beri ne diyorduk? Amerika bu petrol fiyatlarının özellikle seçim yolunda kopup gitmesine izin vermez. Tahvil faizlerinin kontrolden çıkmasına izin vermez. Ve Trump seçime çok kuvvetli ekonomi ve tarihi zirvedeki endekslerle gidecek diyorduk. İşte getiri eğrisini suni olarak baskılıyorlar. Petrol fiyatlarını bir banta kontrol ediyorlar. Son gelen perakende ve satış verileri ve büyüme bize gösterdi ki Amerikan ekonomisinin motorları son süre çalışıyor ve endeksleri tarihi zirvelerde. Bundan sonra ne olur dersen şu anda tam Mart ayındaki dönemdeyiz. Ve sana hatırlıyorsun bu sene için iki tane alım penceresi söylemiştim. Biri Mart ayının sonunda olur, öbürü de Haziran ayında gelir diye. Buralar nokta atışı çalıştı. Yatırımcılar yılın geri kalanında yeni bir alım fırsatı istiyorsa, sene başından beri bu rally'ye hiç katılamadılarsa önümüzdeki iki hafta onlara açılan son fırsat penceresi olabilir bu sene için. Endeksler yarın Japon Merkez Bankası toplantısı var.
1: Evet.
2: Bir iki hafta bu cuma günü çeyreksel opsiyonlarında son günü volatilite olabilir. Bir iki hafta daha endeksler aşağı gidebilir. Ama özellikle buralar alım fırsatı olacaktır. Ekim ayının başında Scott Bessent elindeki likidite bazukasını kullanacaktır ve endeksleri yeni zirvelere yükselterek Trump'ı seçime öyle sokacaktır.
1: Enteresan, çünkü manşetlere baktığımızda bambaşka bir hikaye var. Yani senin de söylediğin gibi aslında Trump görüntüde istediği hiçbir güç elinde olmadan seçime giriyor. İşte faiz artışı istemiyordu, faiz arttı. Petrol fiyatlarının bu kadar yüksek olmasını istemiyordu, petrol fiyatları yükseldi. Diğer yandan baktığın zaman savaş bitecek, bitti, bitecek diye konuşuyordu. Hala savaş devam ediyor gibi unsurlar var. Ama dediğin gibi bir başka pencereden baktığında da mesela mesela büyüme diyorsun, Amerikan ekonomisi diyorsun. Hakikaten Fed'in de

0: tahminleri içerisinde büyüme verisini yukarı yönlü revize ettiklerini gördük mesela. Bu toplantıda hatta biraz kafalar karıştı. Madem enflasyon bu kadar yüksek ya da yükselecek, buna önlem olsun diye faiz artışı geldi. Bu kadar enflasyonla mücadele etmek istiyorsanız nasıl daha fazla büyüyeceksiniz diye kocaman da bir soru işareti önümüze kondu.
1: Nefis soru. Çok güzel yerden girdin. Sen bu sorularını da özlemişim. Şimdi ilk olarak şunu
0: söyle. Öv beni.
1: Şimdi bak ilk olarak şunu söyleyeyim. Normalde 10 yıllık tahvil faizleri için herkes enflasyonu kriter alıyor. İşte Amerika'da enflasyon şu oldu, tahvil faizleri de bu olur diye. Hayır. 10 yıllık tahvil faizlerine nominal büyüme fiyatlar. Yani Amerika ekonomisi şu anda %6,5'a yakın büyüyorken 10 yıllık tahvil faizleri %5 seviyelerinde. Yani bu bize getiri eğrisinin suni olarak baskılandığını, uzun vadeli tahvil faizlerinin kontrol altında tutulduğunu, ekonomiyi yaralayacak bir seviyeye gelmediğini, aksine büyümeyi son sürat pompalayacak oranlarda tutulduğunu gösteriyor. Ve şimdi faizleri değerlendirirken şu an bakmamız lazım. 2008 yılına kadar Amerikan ekonomisinin ana büyüme motorları konut sektörü ve otomotivdi. Hı hı. Burada FED faizleri artırdığında, tahvil faizleri yükseldiğinde, petrol fiyatları arttığında ekonomi doğal olarak yavaşlıyordu. Çünkü bu sektörler faize duyarlı sektörler. Ama bugüne baktığımızda Amerikan ekonomisinin ana büyüme motoru teknoloji ve yapay zeka yatırımları. İşte bunlar da faizlere o kadar da hassas değiller. Zaten anormal derecede nakit üretiyorlar, karlılıkları giderek büyüyor, yatırımlarına son sürat devam ediyorlar ve aynı zamanda ekonomiye verimlilik sağlıyorlar. Yani iş gücü maliyetlerini düşürdükleri için kar marjlarını artırıyorlar. Şimdi biz işte Buffett indikatörü gibi, S&P 500'ün fiyat kazanç oranları gibi geleneksel verilere bakarak işte buraların çok şiştiğini, bir balon olduğunu, en ufak bir kötü haberde de buraların yıkılacağı haberini sene başından beri çok duyduk. Ama bizim S&P 500 için, Amerika endeksleri için asıl bakmamız gereken metrik fiyatların büyüme oranına oranı. Yani PEG rasyosu dediğimiz işte price to earnings growth rasyosuna bakmamız lazım. Bu da şu anda S&P 500'de son 30 yılın tarihi diplerinde. Yani bana göre endeks pahalı değil, her düşüş bir alım fırsatı. Önümüzdeki 2 hafta yatırımcılar için son fırsat penceresi olabilir. Ondan sonra seçimlere biz çok kuvvetli endekslerle gireceğimizi öngörüyorum. Bassett'ın likiditeyi piyasaya boca etmesi belki de endekslerin patlayarak son bir zirve yapmasına neden olacaktır. Bu söylediklerim seçim yılına kadar, belki Kasım ayının sonuna kadar, ondan sonra başka şeyler konuşacağız. Ama önümüzdeki 2 aylık fırsat penceresini yatırımcılar iyi değerlendirmek isteyebilir.
0: Bak şimdi elçiye zeval olmaz. Editörüm sevgili Kerem, yeni genç arkadaşımız, tanıştın herhalde.
1: Tanıştım.
0: Dünya tatlısı, çok akıllı ve çalışkan. Sana soru yazmış.
1: Peki önce bir şey sorayım.
0: Peçeteye yazmış, vermiş. İstek soru.
1: Kerem'in sorusunu zevkle yanıtlayacağım. Kendisine de buradan selam gönderiyorum. Eski editörünle de çok sık konuşuyorum. Çok
0: öyle da severim
1: kendisi. Ona ne diyorum biliyor musun? Scotty. Scott Bassett. Bu medya camiasının Scott Bassett o. Asıl şeytan o. Ona çok dikkat edin.
0: Bilmiyorum, artık bizimle beraber değil. Şimdi Kerem'imiz var. Çok da seviyoruz onu. Yapay zeka şirketlerini besleyen devasa yatırımlar büyük oranda borçla ve ağır sermaye harcamalarıyla finanse ediliyor. Ayrıca Amerikalı şirketler Çinli rakiplerinden daha ağır şartlarda borçlanıyor. Eğer bu yatırımların geri dönüşünü gösterecek olan öncü şirketlerin bilançoları zayıf gelirse, bu kadar harcadık ama hani karşılığı dalgası başlar mı? Bu borç yükünün tüm sektörü zincirleme bir krize sürükleme olasılığı var mı?
1: Kerem çok güzel soru sormuş. Bunu ikiye ayırarak cevap vereceğim. Birincisi, zaten piyasa bu sene kar yaratmayan şirketleri çok da ödüllendirmedi. Yani o yüzden sene başında sana şunu söylemiştim, hatırlıyorsun. Her hissenin değil, doğru hissenin çok yükseleceği bir sene olacak diye. Zaten kar yaratan şirketlerinde nasıl mükafatlandırıldığını gördük. Ama altyapı tarafında hala güzel şirketler var. Örnek olarak ben bugün Credo'yu beğeniyorum. Bu sene içerisinde Eaton'u beğeniyordum ama artık o biraz şişti ve pahalı hale geldi. Ama ararsanız işte Vertiv, Credo gibi şirketler, Eaton gibi şirketler bu sene içerisinde güzel kar yarattılar. Şu anda piyasaları asıl götüren likiditedir. Yani likitte olduğu sürece kar yaratmayan şirketler de çok iyi performans göstermese de yıl içerisinde bir fırsat verir size. Ama önümüzdeki senenin belli bir bölümünde ben likitten çekileceğini, endekslerin sert bir düzeltmeye gireceğini öngörüyorum. İşte Kerem'in söylediği o gün oldukça tehlikeli bir şekilde devreye girer. O gün kar yaratmayan şirketler çok daha büyük darbe yiyecektir. Ama bugün o gün değil.
0: Bugün o gün değil. O gün gelmeden herhalde bir yerlerde yine konuşuruz. Yani hiç gelmemesi daha iyi olur ama.
1: Seçime kadar rahat olun. Ondan sonrasında yeniden konuşuruz zaten.
0: Aslında yılın son çeyreğini soruyor izleyicilerimiz ama tabii seçim sonuçlarını görmeden oraya dair bir şey konuşmak henüz erken mi acaba?
1: Şimdi sene başından beri zaten maalesef yani iş işten geçtikten sonra insanlar katılmaya başlıyor. İşte Kore Endeksini konuştuk biliyorsun. Evet. Güney Kore'ye sene başında %70 yükseldi. Şimdi diyorlar ki Kore'de hala bir şey alsak mı? Hı hı. Yani %70 yükselen endeksin peşinde koşmak size bir şey kazandırmaz bu saatten sonra. İşte Mart ayı dibinde herkes savaş çıktı patlayacak endeksler, resesyonlar, stagflasyonlar derken o gün alım fırsatıydı Amerika endekslerinde. Hı hı. Ve %10 düşmüştü. 6300 seviyelerinden alsaydınız bugün oldukça mutluydunuz.
0: Evet, 7640'tayız şu anda mesela.
1: Haziran ayında da benzer fırsatı verdi. Benim öngörüm bu iki hafta yani Eylül ayının sonuna kadar da düşüşler alım fırsatı olacaktır. Yatırımcılara fırsat verecektir. Hı hı. Ekim ve Kasım ayı güzel geçer diye öngörüyorum. Ondan sonrasına yeniden değerlendireceğiz.
0: Evet, herkes çok memnun uzun bir aradan sonra seni gördüğüne. Hemen soruları da hemen soruları da sıralamışlar. Applied Materials hissesini soruyor mesela bir izleyicimiz. Bir başkası da her zaman konuştuğumuz ServiceNow ve IBM.
1: ServiceNow aslında bu sene güzel yükseldi. Yani biz konuştuktan sonra iyi yükseldi. O yüzden hep şunu söylüyoruz. Kar stoplarınızı güncelleyin diye. Ben mesela sattım ServiceNow'u bir noktadan sonra. IBM beklediğin performansı vermedi. Ama kuantum teması yani uzun vadede böyle 200 sene bakacağım diyorsanız evet IBM çok hızlı koşacaktır. Neden bugün ben elden çıkardım? 2027 başında biraz çekimserim. Yani bu sene perform etmeyen hisse 2027'nin ilk birkaç ayında yatırımcıları biraz daha fazla bekletebilir, belki üzebilir. Bugün ben şunları beğeniyorum, onu söyleyeyim. Yani 500 seviyelerinden Dell almıştım mesela. Hı hı. Dell iyi performans gösterdi, gidebilir. AMD'yi beğenirim bugün. Buna bakabilirsiniz. Hatta uzun bir aradan sonra eski dostum Intel'le...
0: Ya onu soracaktım. Yeniden beraber misiniz? Ne
1: beraberim
0: hoş.
1: Ama yani risk yönetimini çok daha yakın yaparım. 2 aylık bir pencere için değerlendiriyorum. Hı-hı. Onu baştan söyleyeyim. Siz de ona göre lütfen bakın. Credo'yu dediğim gibi beğeniyorum. Bunlara bakmak isteyebilirsiniz. Onun dışında sana bundan yaklaşık bir 50 gün önce...
0: 50 gün. Saydın mı 50 gün?
1: Evet. Çünkü bu Haziran ayının başlarıydı yanlış hatırlamıyorsam. Demiştim ki Rusya-Ukrayna tarafında bunlar birbirlerine rafinerilerini vuruyor. Orta Doğu'da rafineriler vuruluyor. Orta Doğu petrolünü işleyebilecek, rafine edebilecek şirketler Amerika'da var. Hı hı. Marathon Petroleum demiştim.
0: Evet doğru.
1: $320 da geçince alın demiştim. Aldın mı?
0: Ben anladım.
1: Almadım. $420 yükseldi bu hafta. Ben günahından çıktım. Artık bundan sonrası
0: alanlar varsa bilmiyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Tabii yani önemli. Peki IBM gibi vazgeçtiğin, vedalaştığın, yollarını ayırdığın başka hisseler oldu mu?
1: Var tabii. Yani şimdi benim de baktığım
0: zaten alıp orada tutmuyorsun yani sen de.
1: Yani şöyle mesela benim sene başından beri dolar bazına getirim %20-21 seviyesinde. Tabii ki burada alıp zarar ettiğim hisseler oldu. Olmaz mı yani? Zaten her tabii aldığım hissede kar ediyorum diyenden korkun. İşte o yüzden de model portföy yapayım ve uygun ağırlıklar verin dememizin nedeni o. Ama mesela bugün Nvidia güzeldir, AMD iyidir. Bunlar kar yaratan şirketler, iyi olmaya devam edecektir. EMTA'ları biliyorsun. Freeport'u konuştuk mesela, çok güzel performans gösterdi. Bence önü hala açık, değerlemeleri de uygun. Tabii ki bunlar benim söylediklerim, çıkardıklarım ama siz de üstüne araştırmanızı yapın ve yılın geri kalanını keyifle tamamlayın.
0: Alibaba hissesinde 1-2 yıl vadeli potansiyel beklentisi nedir acaba Berk Bey'in diye bir soru var.
1: Valla Alibaba'da potansiyel var. Çünkü Çin bu sermaye piyasalarını ayağa kaldırmak zorunda. Yani Çin'de de artık konut piyasasına ehemmiyet vermiyorlar. Oraya bir canlandırma paketi uygulamıyorlar. İşte CIA başkanı da ne dedi? Teknoloji rekabetini Çin'e kaptırırsak küresel hegemon gücümüzü kaybederiz. O yüzden Amerika yapay zeka yatırımlarını son sürat destekliyor. Ama bir yandan Çin'de kendi şirketlerini desteklemeye, sermaye piyasalarına daha fazla ağırlık vermeye başlayacaktır. O yüzden Ali Baba eğer böyle hani 2-3 sene vadeli bir yatırımcı

0: biliyorsanız geçen sene iyi performans gösterdi. Bence önümüzdeki dönemde de ön açık.
1: Şimdi sizin sorularınızı tabii ki sormaya devam edeceğim. Bazılarını zaten Berk konuştuğu için tekrar tekrar sormuyorum ama Japon Merkez Bankası önemli. Hı. Yarın oradan bir faiz artışı gelir mi? Gelirse piyasaları nasıl etkiler?
0: Benim öngörüm kesin gelir. Hı hı. Zaten Japonya enerjide ve gıdada dışa bağımlı demiştik. Yani bu Orta Doğu'daki gerginlik, biliyorsun bir anda işte ne oldu? İran nükleer silahları çıktı bir anda gündeme. İşte karışıp ne oldu? Petrol fiyatları fırladı. Enerji ve gıdada dışa bağımlı olan ülkeler enflasyon problemiyle karşılaştığı için faiz arttırmak zorunda kaldı. Geçen seneden beri ne diyorduk? Amerika zayıf dolar istiyor. Hı hı. Doları zayıflatmak istiyor. O yüzden de denklemi çift taraflı çalıştıracaktır. Birincisi kendi Merkez Bankası'nın faiz indirtecektir. İkincisi Avrupa Birliği ve Japonya'yı faiz artırımlarına zorlayacaktır. O yüzden Japonya değil bu toplantıda, önümüzdeki toplantılarda da faiz artırımlarına devam eder. Risk şu olur yarın için, 25 bas puan yerine tutup bir anda 50 bas puan arttırırlarsa o carry trade pozisyonlarında yatırımcılar sıkıntı yaşar. Bir endişe olur. Hı hı. Tıpkı 2025 yılının Ağustos ayında olduğu gibi. Ama ben Trump hükümetinin, özellikle Scott Bessent zaten Japonya ile kol kola biliyorsun tam bir işbirliği içinde, gelip piyasaları yıkmasına seçim öncesi izin vermeyecektir. Bence dediğim gibi eğer bu yarınki kararda bir sarsıntı, bir düzeltme olsa bile orayı önümüzdeki iki hafta alım fırsatı yapın.
1: Şimdi Japonya tarafı önemli. Orada da faiz artışları olacak. Avrupa'yı da zorlayın. Avrupa'nın hatta daha fazlası var önünde. Fed'in faiz kararından sonra dün dolarda bir miktar gevşeme gördük dolar endeksi tarafında. Ama yani geldiği seviyeler 100'ler ve onun üzeri. Şimdi euro dolar çaprazına baktığımız zaman orada bir süredir böyle bir yatay seyir var. Hani bu hikaye işte Fed'in faiz artışları öyle veya böyle sonuçları hakikaten farklı olabiliyor ama bir faiz artışı var o tarafta. Avrupa'da daha fazla var. Ama onu da ayrı konuşuruz. Yılın geri kalanı için de iki faiz artışı öngörüsü var. Ona ne diyorsun merak ediyorum ama bu euro dolarda biz bundan sonra yönü yukarıda mı aşağıda mı görmeliyiz? Nasıl
0: ben
1: bakmalıyız?
0: Ben Trump dönemi euro dolarda hiçbir pozisyonum yok açıkçası. Geçen sene vardı. İşte 1.01'lerdeyken 13'e kadar sürdük. Ondan beri de hiç ellemedim. Ama bana bugün sorarsan euro dolarda Trump dönemi sonuna kadar ne olur diye ben 1.25'e gideceğini öngörüyorum.
1: Hmm. O zaman doların zayıflamaya devam edeceğini öngörüyorsun. Peki bu faiz artışları beklentileri yani piyasa bayağı bir kuvvetli baskı yaratıyor. Artık ben bunu jenerik olarak kullanıyorum. Birisi bana bir şey ısrar ederse piyasa baskısı gibisin üzerimde diyorum. Çünkü öyle bir jenerik oldu yani. Ve hala iki tane faiz, hatta Walsh'un konuşmasından sonra daha da netleşen iki faiz artırımı öngörüsü daha var. Bu sefer diyorsun ki aslında getiri eğrisini suni bir baskı yaptı, aşağı çekti, düzleştirdi daha doğrusu. Diğer ikisini yapacak mı? Yaptığı zaman nasıl bir etki yaratacak? O tarafta beklentin nasıl?
0: Aslında borç illeriye yönelik bir şey vermedi, mesaj vermedi. İşte Fed'in dot plotlarına, diğer üyelerin görüşlerine ağırlık verdiler.
1: Evet.
0: Şimdi biz baktığımızda Amerika'da çekirdek enflasyon %2.4 seviyesinde. Yani son 4 yılın en düşük seviyesinde aslında. Ve yapay zeka iş gücü maliyetlerini yumuşattığı için orada enerji kaynaklı bir yükseliş var genelde. Evet. Yani bu petrol fiyatlarında kontrolden çıkmasına izin vermiyorlar. Petrol fiyatlarında hele bir uzlaşı, bir işte yeniden arzın geri dönmesiyle, oranın gerilemesiyle bu sefer faiz indirimleri konuşulacaktır yine. Şu anda Trump herkes bir çılgın olarak düşünüyor, biliyorum. İşte istediğinde alamıyor diye. Zaten ben Amerika'yı Trump'ın yönettiğini düşünmüyorum. Ama ne diyor? %1 faiz. Bizim faizimiz en düşük olmalı.
1: Evet.
0: Çünkü teknolojiyi, yapay zekayı ekonomisine en hızlı entegre eden bunlar. Ve bütçe açıkları bu kadar varken tutup mesela dünkü 25 bas puanlık faiz artırmanın maliyeti 100 milyar dolar faiz tarafında. Yani burada gidip siz ihraçları kısa vadeye yayıyorken ardı ardına faiz artırımı yaparsanız şu anda yıllık faiz gideriniz 1.25 trilyon dolar. Savunma bütçenizi geçmiş durumda. Bunu böyle ben 2-3-4 artıracağım dediğinizde sırf faiz gideriniz 1.5 trilyon dolara dayanır. Hatta aşar. Zaten bütçeniz 40 trilyon dolar borcunuz var. O yüzden de bu getiri eğrisini suni olarak baskılarlar. Bunun baskılanması parasal enflasyon demektir. Şirketlerin uzun vadede borçlanma maliyetlerini de düşüreceği, kontrol altında tutacağı için kar yaratan şirketlere avantaj sağlar.
1: Peki. Hadi bir virgül koyalım burada. Ondan sonra bir soru daha sorayım ondan sonra. Adem Bey, altın madenciliği şirketleri için ne diyor Berk Bey şu anda diye sormuş. Altın da tabii soran var. Yani bütün bu süreçten en çok savrulan yazık altın oluyor. Pek de bir yere de gidemiyor aslında.
0: Aşağıda inmiyor, yukarıda
1: çıkmıyor.
0: Nedeni şu, hatta dünkü düşüş, yani dün faiz artırmaya rağmen o kaybı bir günde alıp aynen yükselmesi bize aslında çok önemli bir mesaj veriyor. Çünkü herkes altını dolara karşı değerlendiriyor. Aslında Amerika altını 10 yıllık Amerikan tahvil faizine göre oranladığınızda 2000 yılından beri tam 20 kat artmış. Yani altın herhangi bir sabit getirisi olmamasına rağmen arkasında Amerikan devletinin garantisi olan ve bir kupon faizi ödeyen 10 yıllık tahvil faizlerine karşı oldukça iyi performans gösteriyor. Bu bize şu mesajı veriyor. Birincisi, ülkeler varlıklarını dolardan diğer enstrümanlara doğru çeşitlendiriyorlar, kaydırıyorlar. İkincisi, yatırımcılar bu tahvil faizlerinin sizi gerçek enflasyona karşı korumadığının farkına varmış durumda. O yüzden de getiri eğrisi suni olarak baskılanıyor. Yoksa bugün tahvil faizlerinin olması gereken yer %6,5 seviyeleri diyoruz. Altının yükselişinin arkasında faizler yok. Altının yükselişinin arkasında dünya borcu var. Dünya borcu 320 trilyon dolar. Birçok ülkede borcun büyüme oranı %100'ün üstünde. Amerika'da bu oran %125 seviyelerinde. O yüzden sizin borçluluğunuz bu kadar yüksekken, bütçeniz bu kadar açıkken paranıza değer kaybettirmek zorundasınız. Kağıt üstünde pozitif reel faiz veriyormuş gibi davranırsınız. Ama aslında vermezsiniz. Altın fiyatları yükselmeye devam edecektir.
1: En çok kimi özledin? Beni tabii ki birinci. İkinci?
0: Beşiktaş'ı mı?
1: Yılgör'ü özlemedin mi?
0: Yılgör iyi günlerde tüyüyor. Durmadan başılara düştüğünde geliyor.
1: Evet, Yılgör diyor mahvetti bizi diyor, bu Fed diyor, Trump diyor, Trump diyor daha doğrusu. Trump denilen çakal dünya piyasasını mahvetti diyor. Gümüş diyor, bu ne olacak diyor, artık diyor bekleyecek sabrım kalmadı diyor. Daha çok bekleyecek, bekletecekse bizi diyor %50 satış yapıp önüme bakacağım ben diyor.
0: Bir şey söyleyeceğim.
1: Sabırsız, daralmış,
0: Yılgör,
1: şişmiş.
0: Bu 55-56 dolardan beri yazıyor. Kaç lazım onu söylesin,
1: bilmiyorum,
0: onu konuşalım.
1: Kaç istiyorsun Yılgör'cüğüm? Nerede anlaşalım seninle? Bilmiyorum ne istiyor işte. Araba var almak istediği, herhalde oraya doğru evrilecek. Bence İki kat mı istiyorsun? Üç kat mı istiyorsun? Ne istiyorsun?
0: Bence altında gümüşün hikayesi aynı. Gümüşte her yıl 100 milyonunuz açık var. Talep, teknoloji talebi giderek artıyor. Bu zaten işte dün altın hareketi gibi gümüşte FED faiz artırmasına rağmen %4,5 yukarıda bugün. Önü açık, bence yükselişi devam edecektir. Bu altın ve gümüş genellikle yılın son çeyreğinde çok iyi performans gösterir. Tıpkı geçen sene işte hatırlıyorsun 50 dolarlarda konuştuk, bir anda 120'ye patladı. Bu sene belki yıl göre bir şaka yapar. O zaman değil BMW, belki böyle Aston Martin'e falan
1: ne
0: geçer.
1: Ne diyorsun? Allah Allah. Bir kaldık biz buralarda. Bir 5000 olacaktık, bir şey olacaktık. Şunun şurasında ne kadar zaman kaldı?
0: Geçen senekiz de aynı dönemde yaptı performans.
1: O da doğru.
0: Bir fırsat bakalım, var
1: bakalım. Göreceğiz. Evet, şimdi bir reklam arasına gidiyoruz. Giderken de iki tane güzel haberim var sizlerle paylaşmak istediğim. Bir tanesi Goldman'ın değerlendirmesi. Goldman Sachs petrolle ilgili, daha doğrusu benzin fiyatlarıyla ilgili bir değerlendirme yapıyor. Burada diyor fiyat artışı devam edecek bize göre diyor. Ama motorin tarafından da uzaklaştığını söylüyor. Diğer yandan Amerika'nın Rusya'ya yaptırımları yine yeniden gündemde. Yasa tasarısı kabul edildi biliyorsunuz. Onunla ilgili de arkadaşlarım bir haber hazırlamışlar. Küresel piyasaları yakından ilgilendiren bu iki haberi de reklamlarla birlikte izleyelim, dönelim.
2: Yulia Zetskova-Grigsby ve Dan Stryven'in aralarında bulunduğu Goldman Sachs analistleri yayımladıkları notta, yeni tavsiyenin temel nedeni, rafinerilerin üretimini benzinden motorine kaydırmasının benzin piyasalarını hızla daraltmasıdır ifadelerine yer verdi. Küresel yakıt piyasaları bu yıl Amerika Birleşik Devletleri-İran çatışmasıyla, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın ortak etkisiyle baskı altında kaldı. Bu süreçte Kiev, Moskova'nın rafinerilerine ağır şekilde vurdu. Amerika Birleşik Devletleri'nde ürün fiyatlarındaki artışların ham petrol fiyatlarındaki yükselişi çok geride bırakması nedeniyle motorin vadeli işlem fiyatları rekor seviyede kapanırken motorinin ortalama perakende pompa fiyatları da tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Analistler 16 Eylül tarihli raporlarında motorun fiyatlarının daha da yükselme ihtimali olmasına rağmen benzinin şu anda fiyatların yükselmesine yönelik daha fazla fırsat sunduğunu belirttiler. Bunun nedeni

nedenleri olarak talebin daha dayanıklı olmasını ve stoklardaki göreceli değişiklikleri gösterdiler. Analistler bunun sonucunda bankanın farklı dizel kontratları arasında kazanç elde etme yönündeki önceki tahminini sonlandırdığını ve 2027 ortası için Avrupa benzininde uzun pozisyon alınmasını tavsiye ettiğini yazdı. Analistler raporun başlığında yüksek motorun fiyatları yüksek benzin fiyatlarına neden oluyor ifadesini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi, İsrail'e verdiği destekle tanınan ve 11 Temmuz'da ani şekilde hayatını kaybeden Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın anısına Rusya'ya yönelik yaptırımları içeren yasa tasarısını kabul etti. Söz konusu tasarı 159'a karşı 262 oyla kabul edilirken yasa olarak yürürlüğe girmesi için Başkan Donald Trump'ın imzasının gerekeceği belirtildi. Yasa tasarısı Rus hükümetinin üst düzey isimleri, oligarklar ve devlet şirketlerine yaptırım uygulanmasının yanı sıra Rus ham petrolü ve doğal gazını satın alan ilk 5 ülkeye gümrük tarifesi uygulamasını öngörüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde Cumhuriyetçi ve Demokrat senatörler, Graham'ın hazırlanmasına öncülük ettiği ve Rusya'ya yaptırımları içeren yasa tasarısı etrafında birleşmişti. Söz konusu yasa tasarısı 7 Ağustos'ta Senato'da oylanmış ve 11'e karşı 86 oyla kabul edilmişti. Senato'da 2003'ten bu yana görev yapan 71 yaşındaki Graham'ın 11 Temmuz'da kısa süreli ve ani gelişen bir rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdiği bildirilmişti. Trump'a yakın siyasi isimlerden olan ve savunmayla dış politika konularında Cumhuriyetçi Parti'nin önde gelen isimleri arasında gösterilen Graham, 10 Temmuz'da Ukrayna'nın başkenti Kiev'i ziyaret ederek Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ile görüşmüştü.

0: Bloomberg TT Radyo.
1: Kamu spotu.
2: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Evet, küresel piyasalar devam ediyor. Biraz da Instagram'dan bakalım. Biliyorsunuz adresimi, bilenler yazmış, bilmeyenler için Hande Demirel TV. Hem Instagram'da hem de X'de yazabilirsiniz. Şimdi diyor ki Oya Hanım, Energy Fuels'da mevcut seviyelerden kademeli ekleme yapmak için uygun bir bölge oluştuğunu düşünüyor musunuz? Yoksa risk açısından daha aşağı seviyeleri beklemek daha mı sağlıklı olur? Oya Bu arada Oya Hanım bizim sürekli izleyicimiz. Operatör doktormuş kendisi, en azından title'ında öyle yazıyor. Selamlar, sevgiler size de.
2: Selamlar, ne güzel. Bir gün işimiz düşerse yaz numarayı.
1: Düşmesin inşallah da. O bize soru sorsun sadece yani. Ay, bu aralar sağlıkla ilgili etrafımda çok var. O yüzden biraz böyle şeyim yani.
2: Doktorlar, mühendisler tanıdığın olsun, iyidir.
1: Ha, orası ayrı.
2: ya ben enerji fiyozu ne söyleyeyim, ben bugün aldım biraz.
1: Aldın. Şimdi,
2: evet, ama bunun Trump döneminin sonu, yani bu Amerikan Rönesansı'nın kalbindeki şirket olarak bakıyorum. CEO'ları da 13 dolardan almışken ben 12 dolardan bulursam kaçırmam diye düşündüm. Seneye endekslerde bir düzeltme bekliyorum. Burada enerji fiyozu önümüzdeki sene çok düşebilir mi? Düşebilir. Bunu göze alarak aldım. Gerçekten tam bir yatırımcı gibi bakıyorum ona. Yani 3-4 sene vadede 50 dolara gidecek şirket benim öngörüme göre. Buradan 3-5 dolar düşerse hiç üzülmem.
1: QXO?
2: Konut piyasası zayıf şu anda. O da mesela çalışmayanlardan bir tanesi. Ama Trump dönemi sonuna kadar muhakkak çalışacaktır. Yani iyi performans gösterir ama biraz bekletecek.
1: ARGT ETF'i. Daha önce de
2: Arjantin,
1: sormuştu.
2: Arjantin.
1: Evet, Arjantin ETF'ini soruyor izleyicimiz. Diye soruyor. Hala taşımayı önerir mi Berk Bey diye soruyor. Hatta geçen hafta da sormuş. Duyun beni diye isyan etmiş bir de. Özür diliyorum.
2: Şimdi tamam sen. Kim sordu?
1: İsmini Lita Oz diye bir isim, bilmiyorum.
2: Tamam. Geçen hafta yoktum ama bu hafta gücüne güç katmaya geldim. Arjantin sorusu tam böyle üstüne gelmiş.
1: Tam yerine rast geldi diyorsun. Tamam. Alalım manzarayı.
2: Şimdi Arjantin ile İngiltere arasında aslında enteresan bir konu var. Bunlar yıllardan beri bu Falkland adaları için birbirlerini yiyorlar. Hatta bu Dünya Kupası maçlarında İngiltere-Arjantin arasında işte rekabet konusunun ana gündemi gibi de pazarlandı yıllarca. Bugün Arjantin-İngiltere arasında yeniden bir çekişme var. Ve Amerika yıllar sonra ilk kez bir çekişmede İngiltere'nin değil, farklı bir ülkenin yanında. Yani Arjantin'in yanında. Neden? Çünkü başa getirdikleri Javier Milei, Arjantin'in petrol ve hidrokarbon yataklarını Amerika'ya açacağını söyledi. Yani o bölgede Arjantin'in bu nadir toprak elementleri ve doğal zenginlikleri Amerika'nın Monroe 2.0 doktrininde, yeni sanayi devriminde ihtiyacı olan en kritik enstrümanlar. O yüzden de ne demiştik? İlgilerini Orta Doğu'dan Latin Amerika ve Asya'ya çevirecekler diye. Arjantin bana göre güzel performans sergilemeye devam eder. Bunun yanında ben Brezilya'yı da çok beğenmeye devam ediyorum. Bence hatta orası da yeni bir harekete hazırlanıyor. Hiçbir katılım sağlamadıysanız bugüne kadar, seçimler yaklaşıyor. Bence hemen öncesi veya sonrasında kuvvetli bir performansa görebiliriz Brezilya'da. Geçen seneki performansın üstüne bence önümüzdeki yıllarda da her ikisi de katarak devam edecektir.
1: Nerede hareket, orada bereket noktasındayız yani. Kaotik durumlar var oralarda baktığında.
2: Arjantin bu biliyorsun geçen seneki seçimlerde 2 haftada %50'ye yakın yükseldi.
1: Evet, çok acayipti gerçekten.
2: Brezilya,
1: Trump sağ olsun.
2: Brezilya en iyi performansı gösterenlerden bir tanesiydi. Şimdi baktığımız zaman bunlarda yükseliş hem devam eder hem de bunlar temettü ödemesi yapıyor bulunan ETF'leri. Dolar bazında %5,5-6'ya yakın temettü ödemeleri var. Aynen. Yani hem yükselişten kazanıyorsunuz hem de bunların ödedikleri temettüden. O yüzden opsiyonla yapmayın. Direkt paranız kadar dahilinde alıp tutun. O ödedikleri işte dolar bazındaki getiriyi de bir kenara atarsınız.
1: Ne güzel.
2: Bizim için de bir yerlerde harcarsınız, gezersiniz.
1: Gezersiniz, yediğiniz içtiğiniz sizin olsun. Bize de bir selam çakarsınız, yeter biter. Uzay sektöründe beğendiği hisseler hangileri Berk Bey'in? Şevket yazmış parantez içinde.
2: Güzel.
1: Şevketciğim.
2: Selamlar.
1: Osman yok. Osman yok.
2: Osman tüydü.
1: Osman tüydü yine. Tüyük Osman. Bu arada kuvvetten yazıyormuş Ali Bey, Ali Yardımcı.
2: Selamlar. uzay sektöründe ben yani SpaceX'i beğeniyorum. Rocket Lab çok borçlu. SpaceX gibi bir rakibi varken de almak
1: zaten
2: istemem.
1: Zaten onlardan başka ne var ki? İki tane
2: isim konuşuyoruz. ASAT var. Ha, ASAT dedikleri. Tamam. Var birkaç tane daha aslında. Ama ben orada bir şey yapacaksam SpaceX'i öne koyarım. Ha, bugün bende var mı desen yok. Ama uzay teması doğru mu? Çok doğru. Önümüzdeki yıllarda rekabetin ana merkezi uzay olacaktır. Bunlar savunma sistemlerini, enerjiyi böyle internet bağlantılarını oraya taşıyorlar. O yüzden uzay teması önümüzdeki yıllarda iyi olur. Ben ne zaman girerim? Şu anda hiçbiri kar üretmediği için beklerim. 2027'de o endekslerde beklediğim düşüş gerçekleşirse işte o zaman almak için bakarım.
1: Peki. Şimdi içeriği de takip ediyorsun biliyorum. Yani dışarısı kadar olmasa gerçekten hafta başından bu yana çok sıkıntılı günler yaşıyoruz. Birçok yatırımcılar epey zor durumda kaldılar. Bize de yazanlar olmuş. Genel bir değerlendirmeni almak isterim. Belki yatırımcıya bir not düşmek istersin, fikirlerini paylaşmak istersin.
2: Tabii. İlk önce kayıpları olanlar için tabii ki çok üzüldüm. Ama biliyorsun ki sene başında şöyle bir örnek vermiştim sana. Hı hı. Bu özellikle popülist kurmacı politikalar döneminde kaldıraçlı işlemler ve macera aramak istemezsiniz diye. Leyla ile Mecnun'u konuşmuştuk biliyorsun.
1: Evet, çok iyi hatırlıyorum.
2: Hem işte kaldıraçlı işlem yaşayanlar bu sene sıkıntı yaşadı maalesef. Hem de böyle işte %400, %500 getirilerin cazibesine kapılanlar maalesef problem yaşadı. Çünkü baktığınızda aslında yani siz bir yatırımı değerlendirirken şuna bakın. Ne kadar gerçekçi ve ne kadar sürdürülebilir olabilir. Hı hı. Yani kulağa çok hoş geliyor tabii çok yüksek yatırımlar ama normalde bunun ideali nedir? Amerika endeksleri %10-15 yaparken veya Türk borsası işte belli bir performans gösterirken sizin bunun böyle ana paranın 4 katı 5 katı kadar getiri çok kısa sürede maalesef çok da büyük riskler barındırıyor demek. Ben regülasyonların doğru olduğunu öngörüyorum. Hı hı. Yapılması gerektiğini öngörüyorum. O yüzden de uzun vadede yani bu düzensizliği bir düzene sokacağı için çok olumlu karşılıyorum. Ve aynı zamanda bu temizliğin de hep o söylediğimiz dışarıdan gelecek büyük para için uygun zeminli koşulları hazırladığına inanıyorum. Hmm. Yani Türkiye'ye biliyorsun ki ben dünyanın dört bir yanından para yağacağını, ülkemizin önümüzdeki yıllarda çok büyük bir güç ve çok büyük bir oyuncu olacağını, bir cazibe merkezi olacağını söylüyorum. BlackRock'ın CEO'sunun buraya boşuna gelmeyeceğini söylemiştim. Ama büyük para buraya gelirken de düzenli sermaye piyasaları arar. Bence bu düzenlemeler oldukça olumlu ve gerçek yatırımcılar için de önümüzdeki yıllarda büyük güven ve getiri sağlayacaktır. O yüzden kısa vadede canı yananlar için çok üzgünüm tabii ki. Ama bu yapılması gerekiyor muydu? Evet, bir noktada mutlaka yapılması gerekiyordu.
1: ASML, Dram ve GE Verona hakkında ne düşünüyor Berk Bey diye yazmış Can Ozan.
2: DRAM'i beğenmeye devam ediyorum. Bu memori tarafında yani Micron, SK Hynix ve Samsung tarafı zaten yetişemiyorlar talebe.
1: Evet.
2: 2027'nin sonuna kadar bu tema devam eder. Yani Çin teknoloji geliştiriyor orada ama henüz yetişemiyor oraya. Yani en ihtimalle 2027'nin sonunda bunlardan daha büyük pazar payı kapmaya başlayacaktır. Arz talep tarafında büyük bir açık var. Aynı zamanda Çin ağırlıklı olarak 3 nanometre büyüklüğünde çip üretiyor. Ama daha küçük çip üretmesi için yani artık 2 nanometreye hatta 1 nanometre bile konuşulmaya başlandı. Bu için de ASML'in makinelerine ihtiyaç var. Şu anda ASML rakipsiz. Bende var mı? Yok. Çünkü değerlemesini biraz yüksek buluyorum. Ve bir gün buna bir muadil çıkarsa altında kalırsınız diye bakıyorum. O yüzden anca çok uygun bir değerlemeye gelirse bakarım ona. GE Vernova çok beğendiğim bir hisse aynı Vertiv gibi ama bu yılın geri kalan 2 aylık penceresinde yatırım yapacağım bir şirket değil. 2027 yılında düzeltmeden sonra bakacağım ona.
1: Vale.
2: Vale neydi? Bir sektörü hatırlatırsa bakayım ama galiba boş. Çok emin değilim şimdi bir şey söylemeyeyim ama.
1: Ben de değilim.
2: Araştırayım haftaya ama söz veriyorum söyleyeceğim.
1: Tamam o zaman onu bir kenara bırakalım. Devam edelim başka sorduklarınızla. Neler varmış bakalım. Evet Eutelsat hissesi hakkında halen olumlu mu diye sormuş Volkan.
2: Ya bu Avio ile Eutelsat çok iyi gitti ikisi. Ben sattım. Son durumlarına da bakmadım açıkçası. Ama siz taşımaya devam ediyorsanız kar stoplarınızı yukarı çekerek taşımaya devam edebilirsiniz.
1: Irmak Hanım da SNDK, Sandisk.
2: Sandisk de olur ama bende yok şu anda. Yani çarpanlarına bir bakmam lazım. Ama şey temasıyla aynı. Yani o işte Micron, SK Hynix temasıyla benzer aynı familyadan.
1: Evet, yine DRAM ETF'ini soruyor Cansu Hanım. Biraz önce konuştuk. Enerji Fuels'u çok soranlar vardı, onu konuştuk.
2: Enerji Fuels'u çok beğeniyorum. Yani evet. O 2020'deki düşüşte bile satmayacağım bir hisse, öyle söyleyeyim sana.
1: Bazı yorumcular diyor ara seçim yıllarında istatistiksel olarak ABD hisselerinin Eylül sonu Kasım sonu arası düştüğünü söylüyor. Berk Bey ne der? Berk Bey de tam olarak onu söylüyor aslında. Eylül sonuna kadar bir fırsat penceresi var diyorsun.
2: Penceresi diyorum ben. Ama şey, dediğim gibi Scott Bessent elinde bir likita bozukasıyla bekliyor. Bu iki hafta endeksleri biraz sallarlarsa bence mükemmel bir alış fırsatı olur. Yılın sonunda yani Amerika endeksleri seçime tarihi zirvede girecektir. O görüşümü koruyorum.
1: ABD'den bizleri 2 senede emekli edecek ise isimleri vermeyi düşünür mü? Hem Londra'dan hem Nişantaşı'ndan komşunuz Can Akerman.
2: Can Bey, tamam biz tanıştık da onunla ya.
1: Tanıştınız
2: ben
1: mı?
2: Ben Minnoş'u gezdirirken tanıştık.
1: Evet, evet, Nişantaşı'nda değil mi?
2: Aynen.
1: Tamam. Var mı öyle şirket arkadaş? Varsa söyle gerçekten.
2: Ya şimdi burada aynı şirketin çok böyle propagandasını yapmak istemiyorum açıkçası. Ben dediğim gibi...
1: Tesla mı diyeceksin?
2: Yok, Enerji Fuels'u söylüyorum. Beğeniyorum ama siz araştırmanızı yapın. Evet, burada gidin, evet. Her şeyinizi onu alın demek değil. Ama çok potansiyel görüyor muyum? Evet, görüyorum. Diğerlerinde de yükseliş potansiyeli var ama hani bu Intel gibi bir performans bekliyorsak ben buna bakarım.
1: Berk Bey, Soytek gibi yeni bir hisse söylemezse küserim vallahi demiş Bekir Tonga.
2: Şimdi şöyle söyleyeyim.
1: Küsmeyin ya. Küsmek ne? Çocuk muyuz biz?
2: Estağfurullah. Zaten yani şey, ben beğendiklerimi söylüyorum. Siz de araştırmanızı üstüne koyup bakarsınız. Evet. Kazanlar için de çok mutlu oluyorum. Hiç de bir şey istemiyorum. Sadece barınakları biraz bağış yaparsanız kazandığınızdan çok sevinirim.
1: Ne güzel.
2: Şunu söyleyeyim. Bu yıl güldük, eğlendik. Ama artık fırsat penceresi daralıyor benim gördüğüm. Yani yılın son 2 ayındayız. Hani belki yılbaşı rallisini de buna katabiliriz. Ama bundan sonra o Soytek gibi işte 20-30 Euro'dan alıp 150-200 Euro'ya çıkan hisseleri şu kalan 2-3 aylık süreçte o gün bugün değil. Yani endeksler yükselmeye devam edecek. Ama siz aldığınız hissede %10-15 yapabilirsiniz diye düşünüyorum kalan sürede. Önümüzdeki yıl yeni fırsatlar çıkacaktır. Onları 2027'nin ilk çeyreğinden sonra konuşuruz.
1: Peki. Altın beklentisi, yıl sonu altın beklentisi hala 6000 dolar mı? Bak dünden yazmış Alican Bey. Vallahi bravo. Dünden sormuş. 6000 dolar nereden çıktı ya?
2: Ben söylemiştim bu sene.
1: Söyledin mi?
2: 6000 dolara görürüz diye. Bekliyorum. Yani altında yükselişin devamını bekliyorum. Ama asıl altınla gümüş için benim söylediğim şey şu. Trump dönemi sonuna kadar gümüş 3 basamaklı, altın 5 basamaklı. Çünkü bunlar dünya borcuyla yükseliyor. Hiçbir ülke pozitif reel faiz verip parasının değer kazanmasına müsaade etmez. Alternatif varlıklardır. İşte bunların hem teknolojide kullanımı hem para bir... Özellikle bu Çin biliyorsun Şangay Altın Borsası'nı kurdu. Hı hı. Çünkü yuanla ticareti arttırmak istiyor. Yani yuanı rezerv para yapmak istemiyor. Ama yuanı altına dayalı bir para birimi haline getirip ticaret ortaklarına şunu söylüyor. Sen yuan istemiyor musun? Ben sana ödemeyi yapayım. Sen endeki yuanı istediğin zaman gel Şangay Altın Borsası'nda altına dön. O yüzden de bu altın talebi giderek artacaktır. Zaten Temmuz ayında 20 ton altın aldılar. Aylık bazda en yüksek alımlardan bir tanesi. Çin altın alıyor. Rusya altın alıyor. Amerika'nın 8000 ton altını var. Bu altınlarını bir noktada yeniden değerleyip o bütçelerinin, bütçe açıklarını bir kısmını karşılayacaklardır. Dünyanın en büyük devletleri altının arkasındayken, bence sizin de portföyünüzde olmasında, borç bu kadar yüksekken, küresel borç bu kadar yüksekken fayda var.
1: Evet. Berkan Bey, senin hisseleri almış, portföy yapmış. CoreWave, DRAM, Tesla. Bunların yanına diyor bir tane daha ekleyeyim ben diyor. Acaba ne ekleyeyim diyor. Önerisi var mı Berk Bey'in diyor. Aslında bir sürü şey söyledi bu akşam ama bir tane eklesen o hangisi olur?
2: Ya yani AMD, Avgo, Nvidia bunlardan bir tanesini seçebilir. Intel hele seçime girerken böyle yeni bir kahramanlık hikayesi, işte sizin 30 dolarınızda 20 dolarınıza bir Intel'i 150 dolar yaptım demek isteyebilir. Bunların arasından bir iki tanesine bakabilirsiniz.
1: O değil de bu Trump 5 bin doları verecek mi ya? Verebilir mi?

0: Ya bu seçim vaadi yani çok önemli mi? Ama bak burada şöyle bir şey var.
1: Neden öyle söylüyorsun ya? Bir vaat gerçekleşmeli yani. Bence aslında seçimden önce vermesi lazım.
0: Bence burada daha önemli olan konu şu. Seçimden önce havucu göstermesi lazım.
1: Hayır ben seçmen olarak önce isterim yani.
0: Seçimden sonra...
1: Havucu yiyeyim ben bir bakayım ona göre karar vereyim.
0: O 5000 doları şimdi dağıtır bir de seçimi kazanamaz. Ama öbür tarafta vaadi verip hiç ödemez o daha karlı.
1: O daha karlı ve olası baktığınız zaman.
0: Bunda şuna bakabilirsiniz. Yani aslında 5000 doları vermese bile bütçeyi açmaya, para harcamaya devam edeceğim diyor. Para harcamaya devam etmesi, bütçe açın devam etmesi ne anlama gelir? İşte doların alım gücünün erimesi, gerçek varlıkların, altın, gümüş, bakır gibi gerçek varlıkların değerinin yükselmesi anlamına gelir.
1: Peki mesela biz merkez bankaların bağımsızlığı falan diyoruz mesela Fed'in bağımsızlığı. Hı. Şimdi Trump'ın istediklerini yapıyorsa eğer Fed öyle veya böyle attığı adımlarla nasıl bir bağımsızlıktan söz ediyoruz?
0: Trump'ın istediğini yapıyorsa mı yapmıyorsa mı?
1: Hayır, sen istediğini yapıyorsa.
0: Yani yapıyorsa diyorsun. Zaten merkez bankaları aslında bağımsız olmalı mı? Asıl soru bu. Çünkü neden? Örnek olarak İngiliz Merkez Bankası 1970'e kadar, Fransız Merkez Bankası 1990'ların sonuna kadar bağımsız değildi. Hmm. Yani hükümetler aslında şimdi bir politika güdüyorlar ve seçim yılında kendileri halka hesap veriyor. Burada da kurumlarda bağımsız bir merkez bankası kafasına göre para politikası belirleyip hükümetin politikalarını yapmak istediklerini ekonomik reformlarını baltalarsa merkez bankaları hiçbir zaman hesap vermiyor. Hesabı hükümetler veriyor. O yüzden bence bu küreselcilerin bir illüzyonuydu. Merkez bankaları bağımsız olmalı diye. Zaten bugün de bağımsız mı bakarsan en basit örneği şu. Trump geçen sene İstatistik Kurumu Başkanı'nı kovdu.
1: Evet, o da doğru.
0: İstatistik Kurumu şu anda Amerika'da bağımsız mı? Yoksa Trump'ın istediği şekilde mi verileri açıklıyor? Merkez Bankası da bu kurumun yayınladığı verilere göre mi para politikası belirliyor? Uzun vadede, yani bu günlük hareketlere bakmayın. Bir de onu düşünün. O yüzden bence eğer merkez banka hükümetler etkin bir politika uygulamak istiyorsa merkez bankaları çok da bağımsız olmamalı. Hmm.
1: Yapay zeka patronlarının açıklamalarına ne der acaba Berk Bey? Yavaşlamak gerektiğiyle ilgili açıklamalarından söz ediyorum. Yani bu da ayrı bir tartışma konusu. Daha neyin ne olacağını bilmeden bir dünya mevzu dolanıyor etrafta. Sen ne düşünüyorsun hakikaten?
0: Çok tatlılar değil mi?
1: Çok.
0: Çok insanlık için böyle çok ulvi açıklamalar yaptılar.
1: Ay canlarım benim, bizi düşünüyorlar.
0: Diyorlar ki biz trilyonları basıyoruz burada. Ama insanlık için de çok endişeliyiz. İşte Tesla'ymış, Anthropic'miş, OpenAI'miş. Ya biz bunları kontrolden kaçırsak bu insanlığın hali ne olur? Aslında burada ne diyor? Sen yavaşlamak istiyorsan bir regülasyona ihtiyacın yok. Niye regülasyon gelmesini istiyor? Pazara diğer oyuncuların gelmemesi için. Yani sen hükümet olarak regülasyonları artır ki benim pastam, pazar payım küçülmesin. Çünkü önümüzdeki sene ben OpenAI'yi, Anthropic'i halka arz edeceğim. Evet. Hani değerim düşmesin.
1: Biz de yedik diyorsun yani. Ama hemen Trump karşılığını verdi. Siz kendiniz istiyorsanız yavaşlatın, ben öyle bir şey yapmayacağım dedi.
0: Çok doğru. Bir kere bunu yavaşlatırsanız Çin yavaşlatıyor mu, sizin rakibiniz yavaşlatıyor mu, ona bakmak lazım. Yani Amerika'nın tutup tek başına yapay zeka yatırımını hadi be insanlık için yavaşlatın deyip de Çin'in son sürat devam etmesi. Ki açıklamada yaptılar, biz öyle yavaşlama falan düşünmüyoruz diye. O zaman sizin aslında ulusal güvenliğinizi de tehdit eder. Bence her ülke yapay zeka yatırımlarını tabii ki kontrolü olmalı. Ama bir an önce hızlandırmalı ve küresel rekabete kendine bir yer edinmeli.
1: Vallahi Çin ve Amerika'dan yer kalırsa edineceğiz. Yani bütün güç şu anda onların elinde gibi görünüyor baktığınız
0: evet,
1: zaman.
0: Evet, tamam, bizim de böyle dehşet mühendislerimiz var. Yani neden olmasın Türkiye'den de.
1: Diyorsun.
0: Fırsat verilirse ben buradan da çok başarılı şeyler çıkacağını düşünüyorum.
1: Siri, Mustafa Ertürk Siri hissesini sorabilir misiniz demiş.
0: Siri temamız devam ediyor bu Spektrum tarafında. Bence taşımaya devam edebilirsiniz. Yani bunlar bu Spektrum tarafını biz satıyoruz diye zaten CEO'lara açıklama yaptı. Satmayı düşünüyoruz, bir iş ortağı arıyoruz kendimize diye. Öyle %5-10 falan gitmez, uçar. O yüzden portföyünüzde ufak bir miktar tutmaya devam edin bence. Haber gelirse sizi çok mutlu eder.
1: Bitcoin konusu var. Onu da çok soran olmuş. Aslında bu hafta bu senatodan bir...
0: Clarity Act.
1: Evet, Clarity Act çıkması bekleniyordu ama çıkmadı. Hoş, öncesinde de zaten bir belirsizlik vardı ve piyasa fiyatlıyordu gibi. Ama mesela Gürhan Baykara yazmış, diyor ki senatodan çıkan kararlar ve faiz indirimleri sonrası coin tarafını nasıl okur Berk Bey acaba?
0: Ya bu coin tarafını ekonomiyi dijitalleştirecekler. O yüzden de Bitcoin, Ethereum, Solana gibi enstrümanlar uzun vadede desteklenmeye devam edecek. Çünkü bu yapay zeka ajanları sizin adınıza alışveriş yapacak. Bunda kağıt parayla değil, işte bu sanal ortamda direkt ödeme sistemi blockchain'in üstünden yapacak. Ekonomiyi dijitalleştirip kağıt parayı getirdiklerinde iki şey olacak. Bunların kullanımı arttığında dolaylı olarak Amerikan tahvili satacaklar dünyaya. Çünkü bunların arkasında biliyorsun stabil coin'ler var. O da garanti olarak Amerikan tahvili tutuyor. Kağıt parayı da dolaşımdan kaldırması uzun vadede hepimiz için felaket senaryosu olur. Çünkü sizin bütün harcamanız yönetilebilir ve yönlendirilebilir olacak. Ama buna ağıt yakmanın anlamı yok. Gidişat maalesef bu. O yüzden de bu blockchain teknolojisiyle birlikte bu kriptoları bir noktada yükselteceklerdir. Ben yani portföyün bir kısmında tutmanızda fayda olduğu görüşündeyim.
1: You girl is back.
0: İşte geri bu.
1: Gelmiş.
0: Ne oldu, bu akşam date yok mu?
1: Yok herhalde. Gümüş de istediğini alamadığı için bence date'lerden bir süre uzaklaşmış olabilir. Şu an fokusu sadece gümüş. Gümüş diyor 140 dolar olsun köpek barınağı yaptırayım diyor.
0: Yılda ya, da çok gönlü geniş bir kardeşimiz.
1: Çok çok takdir ettim bunu ya. Evet yani diyor mama falan nedir diyor. Ben diyor barınak yaptıracağım
0: tamam,
1: diyor.
0: Tamam arkandayız Yılgöz.
1: 140 dolar olursa vallahi bulurum gelirim. Yaptırdım mı yaptırmadım mı o barınağa
0: bakarım. Hayır o bizi bulsun ya. Gelsin arabayla şöyle bir alsın bizi. Böyle bir gezdirsin Boğaz'da falan.
1: Değil mi? Evet Yılgöz bak beklentilerimiz büyük senden ona göre yani.
0: Yılgöz bir tur verirsin.
1: Bir tur ver gezelim. Bir de öyle bir şey var değil mi? Ne saçma bir şey. Bir tur versene gezeyim. Evet. Sen şöyle birinin arabasına bir tur bindin mi?
0: Ben kimsenin arabasını kullanmam.
1: Yapma ya.
0: Olarak.
1: Eniştenin. Geçen enişte sana bisikletini bile vermez bence yani.
0: Yok verir ya. Bak o konularda ya hakkını yemeyeyim. Gönlü çok geniştir. Çok da severim. Geçen iki hafta önce beni aradı. Tamam mı? Cumartesi akşamı. Ben böyle açtım, anlatıyor bir şeyler falan filan böyle. Sonra gol diye bağırdım. Şey diyor, sen maç mı izliyorsun? Beşiktaş falan maçı var. Tamam herhalde dedim. Direkt kapadım.
1: Zavallı adamcağız, Allah korusun kalbine inecekmiş. Bu akşam da maç var.
0: Bu akşam da var.
1: Ne oldu maçta son durum bilmiyorum. 1-1'miş ilk yarı. Hadi bakalım. Bu arada S&P 500 %1,1, Nasdaq %1,7 yükselişle günü tamamladı. Evet yükseliş
0: Trump,
1: devam
0: ediyor. Trump tarihi zirvedeki endekslerle seçime girecektir.
1: Diyorsun. Hadi inşallah. Hadi bitirelim o zaman.
0: Bitirelim peki.
1: Çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Bir daha arayı açmayalım bu kadar ona göre.
0: Elimden geleni yapacağım. Ben de sizleri çok özlüyorum. Herkese selamlar, sevgiler.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Evet Berk Dinçtürk'le beraberdik. Bir tatlı perşembenin daha sonuna geliyoruz. Şimdi bir bakalım rakamlar nasıl. Biraz önce de son dakikada arkadaşlarımın verdiği üzere ABD'de Wall Street'te primli saatler görüyoruz. Dow Jones'ta %0,62, S&P 500 tarafında %1,14 ve Nasdaq'ta da an itibariyle %1,69 kadar prim var. Bizde içeride kapanış pozitif bölgede %4,55'lik bir yukarı yönlü hareketle akşam seansı tamamlanıyor. VIP 30'da kapanış seviyesi 16.434 olmuş. Evet yarın haftanın son işlem günü Japonya'nın faiz kararı var bir kere. Yani yakından küresel piyasaları ilgilendiren Almanya'dan üfe verisi gelecek. İçeride uluslararası yatırım pozisyonu verilerine bakacağız. Amerika'dan da sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı verisi geliyor olacak. Evet efendim. Ben müsaadenizle yarın akşam yokum. Önümüzdeki hafta yeniden buluşmak üzere diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.
2: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Ömer KT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg KT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
1: Gel birer çocuk olalım. O günden başlayalım. Gözlerimiz buluşsun.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo.